İleride satılacak ürünlere ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tabi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

0: hava durumu.
1: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toros, Dermeki, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Yunanistan'da azınlıkların haklarıyla ilgili ihlaller devam ediyor. Batı Trakya'da azınlığa mensup iki öğrencinin İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu'nun birinci sınıfına kayıtlarının yapılmaması Yunanistan Meclisi'nin gündemine taşındı. İskeçe'de ebeveynlerden birinin yabancı uyruklu olması gerekçe gösterilerek İki çocuk Türk azınlık okuluna kaydedilmemişti. Yunanistan parlamentosu İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek, Lozan Anlaşması'na ve anayasal haklara aykırı olan bu durumla ilgili soru önergesi verdi. Hattımızda Yunanistan parlamentosu İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek var. Sayın Zeybek, merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Batrakya'dan selamlar, saygılar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sayın Zeybek, konuyla ilgili gelişmeleri bir de sizden dinlemek isteriz. Nasıl anlatırsınız genel hatlarıyla bize?
1: Tabii bizi de şaşırtan bir gelişme söz konusu. Biliyorsunuz Batı Trakya Türk azınlığı Lozan'la Yunanistan'da kalan bir azınlık. Tabii ona karşılık da İstanbul'daki Rum azınlığı okul eğitim statüsü de ona göre belirleyen. Tabii ki ondan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan eğitim protokolleri de söz konusu. Hı hı. Fakat burada ilk defa başımıza geldi. Daha önce yani eşlerden bir tanesinin Türk vatandaşı veya Yunan vatandaşı olmayan durumlar da söz konusuydu. Kayıtlar yapıldı. Bu sene iki çocuğumuza, hatta üç çocuğa, çünkü birisi dilekçesini geri çekti. O yüzden iki diyoruz soru önerimizde. Dediler ki işte efendim Lozan'a aykırı bu durum. Hı hı. İki bebeğin de azınlık verdi olması lazım. Ve dedik bunu hiçbir yerde Lozan'da ondan sonra çıkan eğitim protokollerinde işte 1977 Yunanistan'daki azınlık eğitimi belirleyen kanunda hiçbir yerde bu yer almıyor. Bunu neye dayanıyorsunuz böyle bir şey uygulamaya gidiyorsunuz diye ve mecbur kaldık bunu bakanlığa bir soru önergemizle sunduk. Şaşırtan bir gelişme. Hı hı, çünkü çocuklar kendi Yunan vatandaşı. Hı hı. Eşlerden bir tanesi yalnızca yabancı uyruklu. Din de Müslüman. Yani deseniz hani farklı bir dine mensup, o da yok. Hı hı. Böyle bir uygulamaya gidildi.
0: Evet.
1: Tabii ki azınlık eğitiminde ciddi sorunlar söz konusu.
0: Evet, soru önergesiyle konuyu Yunanistan Meclisi'ne taşıdınız siz bu olayı. Olayın açıklığa kavuşturulmasını istediğiniz yönler ve konuyla ilgili talepleriniz ne oldu peki bu konuyla ilgili?
1: Ya biz şeyi talep ettik. Şimdi Lozan'ın 40. 41. ve 41. maddeleri ve Trakya'daki azınlık eğitimini ve hak ve özgürlükleri belirten maddeler bunlar. 40. madde Lozan'ın azınlığa

0: Ki dediğim gibi çocuğun kendisi zaten Yunan vatandaşı ve azınlık mensubu. O yüzden burada yeni bir yorumlama söz konusu. Tabii burada bir kasiyat da var. Yani burada emniyet bekleyemeyiz. Buradaki emniyet müdürünün keyfi bir uygulaması. Tabii ben kendisiyle temas kurdum. Dedim ki bunu yapamazsınız yani. Bunu hukuki çerçeveyle kanıtlamanız lazım. Şey yapamadık, anlaşamadık ve dedim kendisine de söyledim. Bakın ben bunu burada bırakmayacağım. Yani Eğitim Bakanlığı'na bir soru önergemle yönelteceğim. Çünkü azınlığın eğitim sorunlarını yeni bir sorun daha eklenmiş oluyor bu uygulamayla. Ben keyfi uygulama olduğunu inanmaktayım. Büyük bir merakla bu olayın takipçisiyiz ve bakanlıktan gelen cevabı beklemekteyiz.
1: Evet, öğrencilerden birinin kardeşi aynı okulda şu anda eğitim görüyor. Bu durumun açıklaması yapılabiliyor mu peki?
0: Evet, çok ilginç. Çocuklarımızdan bir tanesinin abisi 3. sınıfa gitmekte. İlkokul 3. sınıfa. Şimdi bizde ilkokul 6 sene. Ondan sonra da işte ortaokul 3 sene, lisede 3 sene öyle devam etmekte. Yani anayasal bir hak olarak eğer kardeşlerden birisi okulda okuyorsa direkt çocuğun kaydı yapılması gerekmekte. Bu sefer onu da dile getirdim. Yani bu çocuğun da kayda alınması lazım. Şimdi 3 sene azınlık okuluna devam eden bir çocuk, ondan sonra devlet okuluna gitmesi bu çocuğun üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı kanısındayız. Yani pek aklımızın alacağı olaylar değil bunlar. Yani büyük bir şaşkınlıkla bunları yaşadık. Tabii ki tek sorunlar bunlar değil azınlık eğitimde.
1: Son
0: Tek
1: yıllarda
0: sorunlar bunlar
1: aslında
0: olsaydı.
1: son yıllarda Yunanistan'daki Türk azınlığın eğitimine ilişkin çeşitli sorunlar da yaşanıyor. Yeterli öğrenci bulunmasına rağmen mesela bazı azınlık okullarının kapalı tutulması gibi tartışma konusu olan bu sorunlardan da söz edebilir misiniz bize Sayın Zeybek?
0: Tabii şimdi Yunanistan yasalarına göre bir okul 9 öğrencinin altına düştüğü zaman kapatılıyor. Bu 3 yıl askıya alınıyor ama 3 yıl içinde bu rakama ulaşırsanız okul tekrar açılıyor. Bu geçen sene Mizanlı İlkokulumuz, yani bizim İskeçi şehrimize yakın bir okulumuzda bu olay yaşandı. Yeterli sayı bulunmasına rağmen okul tekrar açılmadı. Yani keyfi olarak okullar kapatılmakta. Kendi kurdukları yasalara kendileri maalesef uygulamamakta. Yani bunun haricinde mesela okulların asıl yöneticileri bizde encüment heyetleridir. Encüment heyetleri seçimle gelir 3 yıllığa ve okulun bakımıyla ilgili, okulun ekonomik idaresini eğitime karışmamaktadır encüment heyeti ama okulun diğer bütün sorunlarıyla ilgilenen bir kurumdur. Keyfi olarak bu senenin başından itibaren encüment heyetleri okula sokulmamakta. Düşünün, okulların asıl sahibi olan, çünkü bizde okulların çoğu vakıf mallarıdır, yani bize aittir. Ve biz kendi okullarımıza ancak izinle girebiliyoruz encüment heyetleri. Dediğimiz gibi büyük sorunlar. İskilede ortaokul listemizde şimdi 86 tane ilkokulumuz var. Bunlar yakın geleceğe kadar 200'ün üzerindeydi. Şu anda birçok vesile göstererek 86'ya indi. İki tane de ortaokul lisemiz var. İskeçe'deki ortaokul lisemiz 18. yüzyıldan kalma bir tütün mağazası. Çok zor şartlar altında çocuklarımız orada eğitim görmekte. Buna rağmen devlet bize başka bir okul veya yeni bir okul inşaatı izni vermemekte. Ben de okulda okudum. Oğlum da küçük oğlum da okulda okumakta. Yani dediğim gibi azınlık eğitimi bizim sorunlarımızın en başında gelmekte. Biz bunun bir anayasal hak olduğunu, yani isteyen azınlık fertlerinin azınlık okullarını tercih etmesi, isteyenin de devlet okullarını tercih etmesi bir anayasal haktır. Yani siz bunu belirleyemezsiniz. Kriterler uygulandığında buna saygı göstermeniz lazım. Dediğim gibi büyük bir şaşkınlıkla bu konuyu takip edeceğiz sonuna kadar ve inanıyorum ki burada çünkü %100 haklıyız. Yani hukuki çerçevede de herhangi bir kanunen de bunu ispatlayamazlar ve sonunda bu kadardan dönülenlerini talep ediyoruz.
1: Evet. Peki

0: azınlığın eğitim hakkının güvence altına alınmasına ilişkin talepler nelerdir? Sayın Zeybek, son olarak da bunu sormak istiyorum size.
1: Ya biz azınlık eğitiminin iyileştirilmesinden diyoruz. Yani bu okulların çağdaş eğitim veren kurumlar haline gelmesi lazım. Öğretmenlerimizin Türkiye'de seminerlere gidip yeni eğitim metotlarını öğrenmelerini talep ediyoruz. Okul binalarımızın daha sağlıklı bir ortamda çocuklarımızın eğitim verebilecek kurumlar haline getirilmesini istiyoruz. Ve dediğim gibi bu okullardan mezun olan çocuklar hem Türkçeyi hem de vatanımızın dili olan Yunancayı aynı iyi derecede konuşmasını talep ediyoruz. Yani bu bizim en doğal hakkımız. Ve bunu sonuna kadar da talep edeceğiz. Ve bu talebimizin de arkasında duracağız.
0: Evet, biz de size bu taleplerinizin gerçekleşmesini diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz programımıza da katıldığınız için.
1: Biz size çok teşekkür ediyoruz. Yani bize sorunlarımızı anlatmak için, kürsü verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda Yunanistan Parlamentosu İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Romanya'da Rehberim Türkçe projesi devam ediyor. Romanya'nın tarihi ve kültürel miras alanları Türkçe ile buluşturuluyor. Proje kapsamında Tuna boyundaki Harşova'da yer alan önemli tarihi yapılardan Harşova Kalesi de artık Türkçe sesli rehber sistemi ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Sistem dün Bükreş Büyükelçimizin de katıldığı bir törenle hizmete girdi. Hattımızda Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız var. Sayın Yıldız, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Tülin Hanım. Sizin nezdinizde bütün dinleyicileri Yunus Emre'nin sevgi diliyle ve saygılarımla selamlıyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız. Öncelikle Rehberim Türkçe projesinden söz edebilir misiniz bize?
1: Tabii ki. Romanya'ya ben görevlendirildikten sonra pek çok müzeyi dolaşma imkanı buldum ki işimizin gerektirdiklerinden birisi de bu. Müzelerde gerekli açıklamaların olmadığını fark ettim. Romanya Kültür Bakanlığı'yla da bir randevu esnasında bu konuyu dile getirdim. Projenin özellikle Türkçesinin de eklenmesiyle, müzelere açıklamaların Türkçe bölümünün de eklenmesini arz etti, kendilerine ilettik. Kendiler de sıcak baktı olaya ve ondan sonra bütün Romanya'daki müze ve öğren yerlerinde Türkçeleştirme çalışmalarımız başladı. Dün de Tuna boyundaki meşhur Hırşova kalemiz var. Bu kale Roma döneminde inşa edilmiş. Sonrasında Osmanlı'ya geçiyor. Türklerin fethiyle beraber büyük bir yapılaşmaya giriyor ve sonrasında da 93 harbiyle elimizden çıkıyor. Biz de bu kaleyi yine Roma Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle, Büyükelçimizin de katılımıyla, Köstence Vali Yardımcımız, Romanya Müftümüz ve çok sayıda seçkin davetinin katılımıyla projemizi hizmete almış olduk.
0: Evet, son olarak Hırşova Kalesi'nde Türkçe sesli rehber sistemi kuruldu. Bu kalenin önemi nedir peki?
1: Hemen izah edeyim müsaadenizle. Roma döneminde inşa ediliyor bu kale. Milattan sonra 2. yüzyıl civarlarında. Sonrasında Bizans'ın eline geçiyor. Bizans da bu kaleye bazı tahkimatlar ekliyor. 1417 yılında 1. Mehmet Çelebi zamanında kale fethediliyor. Dobruca bölgesinde yer alıyor kale. Bu kale Tuna Nehri üzerinde bulunduğu için Osmanlı Devleti'nin stratejik bir askeri merkezi aynı zamanda ve Tuna'nın da geçişini kontrol etmek üzere kullanılan bir kale. Burada oldukça fazla askerimiz bulunuyor o dönemlerde. Ve bu kaleyle beraber mesela Maçin, Silistre, İbrahim şu andaki adıyla Breyla, Vidin, Circiu bizdeki adıyla Yer Göğü gibi pek çok kale gibi burası da hem savunma anlamlı hem de Tuna geçişlerini kontrol etme amaçlı kullanılan bir kale. Tabii biz bu kaleyi aldıktan sonra ciddi eklemelerde bulunuyoruz. Surları, kale duvarlarını genişletiyoruz, burçlar ekliyoruz. Kale içerisine 5 cami, hamam, medrese, daha pek çok yapı ekleniyor. Yani orası adeta bir Türk şehrine dönüştürülüyor. Özellikle Çanakkale ve İzmir ve Aydın civarlarından yörükleri buraya getiriyoruz, yerleştiriyoruz o dönemde. Ve nüfusu dengeliyoruz. Yani yarı Rumen, yarı Türk olacak şekilde dengeliyoruz. Ve bugün de hala soydaşlarımız bu kalenin etrafında kurulan şehirde hala yaşamlarını ve kültürlerini sürdürüyorlar.
0: Sayın Yıldız, Türkçe sesli rehber sisteminin kurulacağı tarihi ve kültürel alanlar nasıl belirleniyor?
1: Şöyle, dediğim gibi Romanya Kültür Bakanlığı'yla yaptığımız görüşme ve anlaşmalar neticesinde Romanya'da en çok ziyaret edilen müze ve öğren yerlerinden biz başladık tercümelere. Bu şekilde tercüme metinleri müzelerden talep ediliyor. Yani herhangi bir tarihi eserin altında bulunan açıklama metinleri olsun, sesli rehber metinleri olsun. Biz bunların tamamını Yunus Emre Enstitüsü olarak tercüme ediyoruz Türkçe'ye. Sonrasında Ankara'da bulunan Enstitü Başkanlığımız bünyesindeki Türkçenin Sesi radyomuz var. Bu radyodaki ses sanatçılarımız ki sizin gibi değerli kıymetli çalışanlarımız, ses sanatçılarımız var. Kendilerinden bunları seslendirmelerini rica ediyoruz. Seslendiriyorlar ve profesyonel bir şekilde. Tabii bu hizmet sadece Türkiye'den gelen vatandaşlarımız için değil, Türk dünyasından gelen herkes için ama Türkiye Türkçesiyle Romanya'daki müze ve öğren yerlerini gezmelerini amaçlıyor. Bu tabii sadece Türkçe'ye yönelik aslında bir hizmet değil. Romanya'da bulunuyoruz. Romanya'nın turizmine de bir nevi dolaylı olarak da katkıda bulunuyoruz. Neden diyeceksiniz? Buradaki Türk tarihi mirası oldukça zengin. ve bunları ön plana çıkarmamız gerekiyor. Yani hem biz kendi tarihimizi ön plana çıkarmış oluyoruz, hem de Romanya turizmine dolaylı olarak da katkı sağlamış oluyoruz.

0: Projenin Romanya'da Türkçenin kullanımı açısından önemi için neler söylersiniz?
1: Şimdi daha önceki programlarımızda da çok teşekkür ediyorum. Onlara da davet etmiştiniz.
0: Evet.
1: Tercihim Türkçe projemiz vardı. Romanya Devlet Okullarında Türkçenin seçmeli veya zorunlu dil dersi olmasını kapsıyor bu proje.
0: Evet, daha önce
1: Biz bu
0: konuşmuştuk.
1: projeye, bir projeye ek olarak da rehberin Türkçe projesini hayata geçirdik. Şimdi bizim Romanya'da özellikle Dobruca bölgesinde çok sayıda soydaşımız yaşıyor. Bunların bir kısmı buraların fethedilmesiyle Anadolu'dan getirilip yerleştiren Türk aileler, bir kısmı da Kırım tarafından gelen Tatar Türk'ü vatandaşlarımız, soydaşlarımız. Onların da olduğu yerlerde biliyorsunuz Türkçe konuşulan bir dil.
0: Hı.
1: Dolayısıyla hem onların oradaki kültürel, milli ve manevi varlığını desteklemek amacıyla hem Türk dünyasından gelen turistlerin varlığını ve Romanya'da gezip gördükleri yerlerde mutlaka bir Türk bayrağını, Türkçeyi görmeleri gerektiğini düşündüğümüz için ve gezdikleri yerlerde de tamamen Türk mirası eserleri oldukları için bu şekilde hem buradayız, varlığımızla, dilimizle ve buradaki soydaşlarımızın da varlığıyla gurur duyarak projemizi gerçekleştiriyoruz.
0: Kırım Tatar Türkü olarak bu haberleri ben de çok seviniyorum. Türk
1: Aa, ne güzel.
0: turistlerin Romanya'ya ilgisi hakkında son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi Romanya ile bizim ilişkilerimiz hakikaten bilindiğinden çok çok eski. Balkanlar dendiği zaman genelde akla Makedonya, Kosova, Bosna gibi geliyor. Tabii onlar da bizim canım memleketlerimiz. Ancak Romanya genellikle biraz böyle sapada kalan, biraz karanlık yerde kalan bir yer diye düşünüyorum. Özellikle akademisyenlerimize, burayı ziyaret edenlere özellikle istirham ediyorum. Yani Romanya üzerine, Romanya'da yaşayan soydaşlarımız üzerine mutlaka çalışmaların yapılması. Biz Yunus Emre'si olarak elimizden gelen bütün desteği ve gayreti zaten sergiliyoruz sahada. Ancak bunun akademik boyutu olsun, diğer çalışmalar olsun mutlaka yapılması lazım. Mesela tarih derslerinden mutlaka vatandaşlarımız hatırlayacaktır. Eflak, Boğdan ve Erdel beylikleri bugünkü Romanya toprağını oluşturan beylikler.
0: Hı.
1: Böyle düşünüldüğü zaman zaten otomatikman tarihte çok çok eskiye 400, 500, 600 yıl öncesine kadar da bu ilişkileri götürebiliyorsunuz. Tabii kimi zaman savaşlar olmuş, bu da insanlığın doğal bir tarihi. Ama bunun yanında kültürel alışverişlerimiz var. Özellikle Romanya'da Erdel bölgesinde sergilenen Türk halılarımız var. Bununla ilgili de belki ayrı bir program icra edilebilir. Oranın da hikayeleri çok çok önemli, çok kıymetli ve çok bilinen bir şey değil. Ve Romanya'daki bizim Türk ve tarihi mirasımız da çok çok önemli. Ki Rumenlerin şu anda bize karşı olan bakışı, bize karşı olan anlayışı, hoşgörüsü, hakikaten gayrimüslim bir ülke olmasına rağmen Rumenler, Rumen dostlarımız bize çok çok övgüyle bakarlar, imrenerek bakarlar hem ülkemize hem kültürümüze. Yılda zaten Romanya'nın nüfusu 16-17 milyon, Türkiye'yi ziyaret eden 1-1,5 milyon Rumen sayısından da bunu anlayabiliriz çok rahat bir şekilde. Aslında baktığınız zaman harita üzerinde biraz uzak görünse de
0: Hı.
1: Bükreş'ten arabaya bindiğiniz zaman Edirne'de sınır kapısına varmanız sadece 5 saati buluyor. O kadar da yakın bir ülke aslında Romanya. Özellikle Bulgaristan'dan geçerken de ki benim sık sık seyahat ettiğim rotadır. Bulgaristan'daki Türk köylerine uğrayarak Romanya'ya gelmek, Romanya'daki Türk köylerine gelmek çok büyük bir keyif verecektir. Buradan izleyicilerimize bir küçük bir tavsiyede bulunmuş olayım.
0: Evet, dinleyicilerimize de duyurulur diyelim. Size de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yıldız programımıza katıldınız. Bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için.
1: Efendim ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız vardı.

0: Balkanları yolculuğun bu bölümünde sevgili dinleyenler, Balkanlarda düğün, evlenme ve gelin alma geleneklerini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Balkan araştırmacısı İlknur Tüfekçi ile hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: İlknur Hanım, Balkanlarda düğünler genel olarak nasıl yapılır? Bu düğünlerin en belirgin özellikleri nelerdir? Sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, teşekkür ederim. Balkanlarda düğünler dediğimizde aslında iki kişinin evlenmesi gibi düşünmemek gerekir. Daha büyük bir yapıdır. Düğün iki ailenin birleşmesi, akrabaların, komşuların ve yakın çevrenin bu birlikteliğe şahitlik etmesidir. Bu yönüyle de Balkan düğünleri toplumsal dayanışmanın, kültürel hafızanın en canlı örnekleridir aslında. Aslında öncelikle şunu söylemem gerekir. Tek tip bir Balkan düğününde söz etmek doğru değil. Şimdi ben size bir Balkan düğününden söz etsem, Kosova'da da bir Balkan kültürü söz konusu, Makedonya'da, Bosna'da, Bulgaristan'da. O yüzden tabii çeşitlilik var. Çok benzerlikler var. Türkiye için de yani ülkemiz için de aynı şey geçerli ama çok da farklılıklar mevcut. Küçük ufak tefek şeyler de olsa. Genel olarak baktığımızda ise kız isteme, söz, nişan, çeyiz hazırlığı, kına gecesi, gelin alma ve düğün eğlencesi olarak temel aşamaları karşımıza çıkıyor. Bazı Balkan Türk topluluklarında düğünlerin geçmişte birkaç güne yayıldığı da görünür. Günümüzde de vardır. Şöyledir ki pazartesi başlayan bir düğün perşembe mübarek gün olarak düşünülür ve perşembe günü sonlanır. Ve pazartesiden perşembe gününe kadar her gün eğlence, her gün yemek, her gün bir aktivite söz konusudur. En sonunda nikahla, hayırlı günü olan perşembe günü nikahla sonlanır. Bu da bizi aslında şey gibi bakmamamızı sağlar. Bir resmi bir tören değildir. Bir eğlencedir. Aşama aşama ilerleyen ve her anından zevk alınan bir eğlence aslında.
0: Yaşam şekline dönüşmüş herhalde kutlamalar değil mi?
1: Evet.
0: Yani mesela baktığımızda bizde mesela şu anda Türkiye'de genelde düğünler hafta sonlarına sığdırılır, tek günle yetinilir. Ama hala orada pazartesiden perşembeye devam ediyor mu düğünler?
1: Evet, şöyle tamamen devam ettiğini söyleyemeyiz. Evet, devam eden yerler var. Özellikle işte Bulgaristan'ın, Makedonya'nın ya da Kosova'nın Türk köylerinde bu gelenek devam ediyor. Ancak şu var, artık biliyorsunuz ki kadınlar çok iş hayatında yer alıyorlar. O yüzden daha dediğiniz gibi hafta sonlarına kayan bir tören söz konusu. Daha salon düğünleri, işte geleneksel kıyafetlerini, daha gelinlik gibi. Tabii değişim söz konusu. 4 gün sürenler var ama yani halihazırda devam eden bir tören mevcut ve gerçekten dediğiniz gibi bir şölen, bir karnaval havasında geçiyor. Büyük küçük herkes çok ciddiyetle giyinip çok ciddiyetle orada oluyor ve katılıyor. Her aşamaya katılıyor ve bunu bir saygı olarak görüyor. Yani orada bulunacağım. Bu bir saygı. Beraber olacağız. Dayanışma. Mesela Türkiye'de yaşayan Balkan Türkleri kalkıp gidiyorlar. Yani her düğüne gidiyorlar. Oradakiler Türkiye'deki herhangi bir akrabanın düğününe geliyorlar. Yani değişik bir bağlılık kültürü var aslında. Biraz da o toplumsal hafızanın da taşıyıcısı diye

0: nitelendirebiliriz
1: Çok güzel.
0: düğünleri. Teşekkür ederim.
1: Balkan düğünlerinde peki kız isteme, söz ve nişan gibi gelenekler nasıl uygulanıyor? Bunları biraz
0: Evet,
1: detaylandıralım
0: başlayalım.
1: mı?
0: Evlilik sürecinde tabii ailelerin tanışmasıyla başlar. Yine eskiden her yerde olduğu gibi geçmişte görücü usulü daha yaygındı. Ancak şu an daha gençler birbirini severek evleniyor. Böyle bir şey söz konusu. Şöyle başlar. Oğlan tarafı kızı beğenir. Kıza büyükler bir kız evini ziyarete giderler. Ailesi damat gelmez, anne gelmez, sadece büyükler gelir. Burada iki gencin uyumundan ziyade ailelerin yapısı, saygınlığı, ahlaki duruşu ve birbirine uygunluğu da önemli görünür. Anadolu'daki uygulamalar aslında oldukça benzerdir. Büyükler gider, kahvelerini içer, bir eve, ortama bakarlar. Daha sonra da beğendilerse eğer başka bir tarih isterler. Bu sefer damatla gelirler. Ve Allah'ın emri, peygamberi kavliyle diyerek yine ülkemizde olduğu gibi kızı isterler.
1: Söz alma kısmı buydu sanırım, değil
0: Evet.
1: mi? Kız isteme kısmıydı bu.
0: Evet, kız isteme daha da devam ediyor. Yani bu şekilde geldiler. Daha sonra kız tarafı hemen cevap vermez. Düşünme süresi vardır. Aslında bu düşünme süresi geleneksel bir nezakettir de. Yani o an kızı verecek olsalar bile biraz beklemek isterler. Eğer uygun görülürse de söz takılır, yüzükler takılır. Bazı bölgelerde şu aslında biraz farklı. Kosova'da bu mağarama geleneği var. Yani kız gidip erkek kızınızı istiyorum demiyor, erkek ailesi mağaramamızı almaya geldik diyor. Mağarama bir çeşit havlu, yani el işlemeli bir havlu ve yani kızınızı değil de mağaramamızı almaya geldik diyor. Bu bir sembol. Onlar da mağaramayı verince, bir işte tülbenti, havluyu damada verince kızı da vermiş gibi oluyor. Yani bu değişik bir gelenek, yani bizim ülkemizde olmayan bir gelenek. Bir diğeri de helva götürme. Yani şöyle, kızınızı alacağız değil de ne zaman helvayı getirelim size? O da işte şu gün gelin, şu gün müsaitiz diyor ve erkek evi helva götürüyor. Bu helva ile beraber de kızla da, yani o sembolik bir anlaşma gibi oluyor. Kız tarafı da kesme veya poğaça veriyor. Kesme dediğimiz bu yöresel poğaça börek tarzı bir şey ve kesmenin içine bir altın koyuyorlar. Damat bu kesmedeki altını bulursa eğer kızı çok sevdiği anlamına geliyor. Eğer bu altını başka biri bulursa da daha farklı bir anlamı var. Yani huzurlu olacaklar, mutlu olacaklar gibi bir anlam yüklenmiş. Sembollerle zenginleşen bir kültür aslında. Nişana gelince de nişan daha çok yapılıyor ya da yapılmıyor. Yani şöyle, nişan olmazsa olmaz değil Balkan kültüründe. O söz kesmeyle de yetinebiliyor ya da aile arasında bir eğlence yapılabiliyor. Ya zaten söz kesme diğer aşamalar çok şaşalı olduğu için
1: Buraları
0: nişan
1: kısa
0: üzerinde. Evet,
1: geçiyorlar. Peki gelelim önemli
0: aynen.
1: kutlamalardan birisi kına gecesi. Kına gecesi Balkan düğünlerinde neden önemli bir yere sahip?
0: Evet. Kına gecesi gerçekten çok önemli. Yani Balkan düğünü dediğinizde bana o 4 günlük süreçte en önemli gün nedir dediğinizde kına gecesi derim. Çok önemseniyor kına geceleri. Çünkü bir duygusal sembolü var. Aynı zamanda bir geçiş var. Yani bu aslında bir eşik gibi düşünebiliriz. Bir kız artık 20 yaşına, 18 yaşına kadar olan sürecini tamamlayıp yeni bir hayata geçiyor. Yeni bir ev, yeni kişilerle yaşam. Bir de Balkanlarda aile hayatı daha beraber, yani kayınvalide ile işte büyük aile şeklinde yaşıyorlar. Öyle olunca bambaşka bir dünyaya geçiş var aslında. Buna hazırlık gibi görünüyor kına gecesi. Bir de vedalaşma, aslında bir veda töreni olarak da bahsedebiliriz. Sevinç ve hüzün bir arada yaşanıyor. Özel bir anlamı var kınanın. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de aynı şekilde bereketi, yeni hayata geçinmeyi, korunmayı sembolize ediyor. Gelinin eline de kına yakılıyor. Yeni evine hayırla uğurlanıyor. Hayırla gitmesi dileğini taşıyor. Çoğu zaman Balkanlarda kına geceleri karışık gerçekleşmez. Sadece kadınlar arasında gerçekleşir. Kadınlar bir araya gelir, türküler söyler, def çalarlar, gelinin etrafında toplanırlar. Bazı bölgelerde de gelinin arkadaşlarından şu görülür. Farklı olarak diğer Balkan ülkelerinden veya ülkemizden farklı olarak türküler ve manilerle gelini ağlatma. Gelinin 3-4 kız arkadaşı gelip gelini mani söyleyerek ağlatır. Hani bizim bu yüksek yüksek tebeleyi söylediğimiz gibi, ağlattığımız gibi
1: Bizde
0: gelini.
1: türkü söyleniyor, onlar da mani
0: Evet,
1: söyleniyor.
0: manilerle ne kadar

0: içli maniler ki gelin ağlayabiliyor. Bu da değişik, ülkemizden değişik bir Balkan adeti. Kırmızı renkini ön plana çıkıyor. Duvak, kırmızı örtü, kırmızı kuşak ön planda. Bir de ilginç olan, ben biraz daha böyle farklı şeyleri bahsetmek istedim. Yoksa her şeyimiz zaten ortak, çok benzer bir sürü adetimiz var. Ancak farklılıklar biraz daha ilgi çekiyor, benim de ilgimi çekiyor. Mesela kına gecesinde gelinin başından süpürge gezdiriliyor. Bu çalışkan olsun diye. Ya da balta gezdiriliyor. O da güçlü, kuvvetli, sağlam olsun diye. Yani biz şu an baktığımızda sanki tuhaf gelebiliyor bize ama o dönemde yani kendi içinde, kendi gerçekliğinde gerçekten anlamlı semboller bunlar.
1: Evet. Çeyiz konusunda neler söylersiniz? Gelin çeyizi geleneği var mı hala Balkanlarda? Devam
0: Evet.
1: ediyor mu? Önemli mi
0: Çeyiz
1: yani?
0: Çok önemli. Şöyle ki çeyiz alma, çeyiz getirme, o bohça. Bir de Balkanlarda erkek çeyizi de söz konusu. Yani bizde daha çok kadınlar çeyiz, yani kızlar evlenecek kızların çeyizi olur gibi düşünülüyor. Erkeğin çeyizi de oluyor ve beraber sergileniyor. Bazen sokaklara koyulup bunlar sergileniyor. Hatta size şöyle bir şey söyleyebilirim. Kosova Türklerinde yanlış hatırlamıyorsam şey mevcut. Damat kız evine geliyor ve çeyizlerin olduğu odada nikah yapılıyor. Ve bu nikah çeyizlerin üstüne diye. Yani ben bu çeyizlerle bu hayatı güzel bir şekilde yaşıyorum. Yani eşyaları şahit tutuluyor nikahta. Ve sonra bunları damat tek tek taşıyor. Bu da tek eşliliği sembolize ediyor. Yani ben bu çeyizleri şahit tutuyorum. Biz çok mutlu bir evlilik yaşayacağız ve tek eşli olacağım diye. Yani bu kadar da değişik bir anlamı, özel bir anlamı var aslında. Bir de şunu ekleyebilirim. Statünün de göstergesi. Ne kadar çok çeyizim var. O kadar özenlisin, o kadar ekonomik durumun iyi.
1: İyi.
0: Evet, bu da böyle bir özellik Balkanlarla ilgili.
1: Gelin alma geleneğinde hangi uygulamalar var ve bu gelenek neyi ifade ediyor Balkanlar için?
0: Evet. Burada da yine sadece gelinle evden çıkmak gibi düşünmeyelim. Balkan Türklerinde gelin alma bir işte baba evinden artık kocanın evine, damadın evine geçmeyi sembolize ediyor. Dediğim gibi yine bir eşik söz konusu burada da. Aynı adetler mevcut. Yine kapı kapatılır, yine gelinin sandığının üzerine oturulur. Gelinin kız kardeşi, erkek kardeşi ya da bir akrabası damattan veya damadın ailesinden para ister. Bu şey demek. Yani biz kızımıza çok değer veriyoruz ve vermek istemiyoruz. Karşı taraf ise ona bir şekilde bir hediye ya da para verir ve o da şunu der. Ben kızına iyi bakacağım ve merak etmeyin. Böyle bir anlamı var. Balkanlarda da bu uygulama yine mevcut. Sadece Balkanlarda şu farklılıktan bahsedebiliriz. Damat gitmiyor kız almaya. Yani damat evde damat tıraşı oluyor. Damat evinde bir şölen söz konusu. Damadın babası gidiyor, kızı alıyor. Kız o süreçte hiç konuşmuyor. Arabaya biniyor. Eskiden at arabası tabii bu. Arabaya biniyor. Arabada da hiç konuşmuyor. Eve gelene kadar kız almada kızın, gelinin herhangi bir konuşması söz konusu değil. Gelin evi tabii şöyle, kız çıkarmalar daha hüzünlü durumlardır. Yine hüzün söz konusu ama yeni bir hayat içinde güzel dilekler ve dualarda fazlasıyla yer alıyor diyebilirim.
1: Düğün sırasında gelin ve damadın kıyafetleri için neler söylersiniz? Ne gibi farklılıklar ya da benzerlikler var?
0: Evet, kıyafet, yani damat kıyafeti olarak çok özel bir kıyafet yok, onu söyleyebilirim. Balkan Türklerinde kadınlar gerçekten giyinmeyi seviyorlar ve çok güzel yöresel kıyafetleri var. Hatta şöyle söyleyebilirim Tünlü Hanım, gelinlik giydirme diye bir ritüel var. Yani gelinlik giydirme başlı başına bir seremoni. Bir tecrübeli kadın gelir ve başka hiç kimse giremez. Sadece gelinin kız kardeş veya annesi girebilir. Hep beraber gelini giydirmeye başlarlar. Gelin işte ipek bir içlik giydirilir, üzerine giydirilir, onun üzerine bir entari giydirilir, yelekler giydirilir. Yani böyle kat kat bir sürü el işlemesi ipek giysiler giydirilir. Başına başlık takılır, teller uzatılır, yüzüne ışıltılar eklenir, makyajlar yapılır. Bu Balkanlarda bu gelenek çok önemli bir yer alır. Günümüzde tabii şöyle dönüş oldu. Artık gelinlik giyiyorlar. Yani beyaz gelinlik hala mevcut. Yani o şekilde bir dönüş var ama kına gecesinde özellikle şimdi

0: bilenler bilir. Balkan gelinleri de çok severler, giyinmeyi de severler. Bazen görmüşsünüzdür işte 8 kıyafet değiştirdi, 9 kıyafet değiştirdi diye. O yöresel kıyafetlerin yanında güzel kıyafetler, el işlemesi kıyafetler de, ya yani özel dikim kıyafetler de düğünlerde fazlasıyla yer alır.
1: Sizce günümüzde Balkan düğün gelenekleri değişti mi? Hangi gelenekler hala yaşatılıyor? Son olarak bunu sormak isterim size.
0: Evet. Değişti. Aslında Balkan kültürüyle ya da herhangi bir kültürden söz ederken değişmemesi söz konusu değil. Yani illaki bir değişimden bahsediyoruz. Çünkü eskiden düğün köy meydanlarında, avlularda, geniş aile ortamlarında yapılırken şu an düğün salonlarına geçildi. Ya da işte bahsettiğim 4 günlük düğünler artık şehir merkezlerinde, köylerde hala devam etse de daha çok hafta sonuna, çalışma hayatından dolayı hafta sonuna aktarıldı. At arabalarının yerini gelin arabaları, köy eğlencelerin yerine salon organizasyonları aldı. Hatta geleneksel çalgıların yerine de modern müzik sistemleri yer aldı diyebiliriz. Ama bazı geleneklerde şöyle, evet modern hayata uyarlandı ama kız isteme, söz, bizlerde de olduğu gibi söz, nişan, kına gecesi, gelin alma, çeyiz, bohça bunlar hala devam ediyor. Belki biraz azaltıldı. Belki artık 4 günden ibaret değil ama bir şekilde bunların da değişimi, bir şekilde bunları da modern hayata uygulaması söz konusu. Ben şunu söyleyebilirim. Evet bir değişim var ama bu değişim kültürü koruyarak devam eden bir değişim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz size bu güzel
0: Rica
1: sohbet
0: ederim.
1: için. Çok sağ olun. Ağzınıza
0: Ben
1: sağlık.
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Balkan araştırmacısı İlknur Tüfenciydi. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Balkanlara yolculukta haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Narnia Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: yolcuları Oda Vakti programına hoş geldiniz. Oda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
1: Mola Vakti. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Mola Vakti başladı. Hoş geldiniz programımıza.
2: Mola Vakti'ne hoş geldiniz.
1: Abdullah, hava çok güzel. Yaz bütün sıcaklığıyla geldi nihayet.
2: Hatta biraz fazla sıcak geldi.
1: Ve sen hala çok yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyorsun.
2: Evet, bakalım bu giriş taksiminin ardından bana hangi sorular, sualler gelecek?
1: Şimdi, yaz, sıcaklar, çok çalışmak kelimeleri böyle yan yana gelince insanın aklına hemen ne gelir?
2: Evet, ilk sorumuzu sormuş bulunuyoruz. Yorgunluk hem iş yorar hem de sıcaklık.
1: Peki, yorulan insan ne ister?
2: Tatile gitmek, ya bu soru sorulur mu? Bana bir de.
1: Yani
2: keyif sana... çatma süreci başlar. Yeniden doğuştur. Mutluluk hormonu salgılanır. Enerji depolanır. Yemekler yenilsin. Sofralar süslensin. Rahat rahat oturulsun.
1: Yüzler... Niye sen normal zamanda yemek yemiyor musun?
2: Yiyorum da ya. Tatilinki bir başka değil mi? Bir acelen yok. Bir yere koşturma derdin yok.
1: Akşam ne derdim ben? Ne acelen var? Niye
2: akşam yani yorgunluktan yemek yemeye bile mecalin
1: vaktin
2: kalmıyor.
1: Vaktin olmuyor. Peki. Yani. Şimdi sana çok güzel tatil alternatifleri buldum ben.
2: Ya bana neden buluyorsun? Kendine bulsana. Sen emeklisin.
1: Ben emekliyim. Bana her gün tatil. Ama sen çok yoğun çalışıyorsun ya. Dedim ki kendime, işte arkadaşlık böyle günlerde belli olur. Abdullah nefes almadan çalışıyor. Sen ona derman olacak

0: tatil alternatifleri bulun İlgün dedim.
1: Niye ben alternatif tatile gidiyorum? O nasıl? Yani sürekli bir öneri ve soru üzerine
0: İyilik de
1: kurulu bir
0: yaramıyor.
1: eğitimimiz
0: Yoruluyorsun dedik ya.
1: var. Giderim denizime. Bir güzel şezlonga yatarım. Denizli'ye girdikten sonra da çikolata renkli Abdullah olarak Ankara'ya dönerim. Olmuyor mu?
0: Olmaz.
1: Neden olmasın? Milyonlarca insan aynı şeyi yapıyor. Benimki
0: Onlar
1: neden
0: yapıyor
1: olmuyor?
0: olabilir ama sen yapma.
1: Neden?
0: Çünkü sıcaktan bunaldım, yoruldum deyip daha sıcak bir yere gitmeyi planlıyorsun.
1: Bir kere ben sıcaktan bunalmam fazla aslında. Onu da söyleyeyim. Ben sıcağı severim. Biraz Antalya insanıyım, İzmir insanıyım, Miami insanıyım, Ekvator insanıyım ben.
0: Oo.
1: Öyle çok soğuk yer sevmem. Onun için de çok problem değil ama nereye gideyim diye de sana sorayım.
0: İsveç'e git.
1: Yok Grönland'a. Alaska'ya gideyim istersen. Ne işim var İsveç'te? Niye gidiyorum İsveç'e?
0: Çünkü orada buz oteller var. Tamamen buz ve kardan yapılmış oteller. Odalar, yataklar, masalar, her şey buzdan yapılıyor. Hem de ünlü sanatçılar tarafından. O otellerden birine, oh mis gibi iliklerine kadar serinle.
1: Biraz önce söyledim ben sıcak seviyorum. Ben Antalya insanıyım. Bana göre değil. Yalnız biliyorum o buz otelleri. Bu aylarda da zaten şükür erimiş oluyorlar. Kışın gidilebiliyor o otellere.
0: Kışın niye gideyim buz otele? Zaten her yer soğuk. Ama hani böyle yazın olsaydı üzerime böyle termal tulumları giyip uyumak hoş
1: Ama
0: olabilirdi.
1: yok öyle bir otel
0: Yok
1: yazın.
0: mu?
1: Buz otel. Bu alternatif bana uymadı. Sana da
0: Hatta düşündüm
1: uymadı.
0: ben. Yastık buzdan mı olacak, kardan mı diye.
1: Bu arada kışın deneyim kazanmak, farklı bir deneyim yaşamak için gidiyor insanlar. Yazın tabii öyle bir otel yok. Yani sen de gidemeyeceksin, bana da öneremeyeceksin.
0: Evet, deneyim olsun, farklılık olsun diye gidiyor insanlar dedin de deneyecek başka bir şey bulamamışlar mı? Ben gitmem mesela. Seni de klasik deniz tatiline göndermemeye kararlıyım
1: Peki bu ikimizin de
0: ben.
1: gitmeyeceği tatili neden konuşuyoruz? Öncelikle onu sorayım. Neden sürekli beni alternatif tatile yolluyorsun? Onu da çok merak ediyorum.
0: Dedim ya seni düşündüğüm için. Bak, denize gideceksin. Plajda çok gürültü olacak. Çocuklar bağırışacak, seyyar satıcılar gelip mısır satacak.
1: Peki ne yapayım?
0: Ben seni ıssız ada tatiline göndereyim.
1: Ha,
0: Artık
1: bakalım ne çıkacaklar.
0: kalabalıklardan sıkılan, insan yüzü görmek istemeyenler için yalnızlık tatilleri var. Küçük adalardan birine gidiyorsun. Telefon, internet, televizyon bile yok. Konuşacak insan da yok. Kafanı bir güzel dinliyorsun.
1: Sen beni uzun yıllardır tanıyorsun. Özellikle de son 3 yıldır bu programda tanıyorsun. Sence bu tatil bana uyar mı? Yani
0: Uymaz ama
1: çok sıkıcı
0: ben
1: gelmez
0: değişik
1: mi?
0: değişik alternatifler sunuyorum sana. Bir dene.
1: İstemem ben böyle bir tatili. Bence gidenler de pişmandır ayrıca Nilgün. Bir film izlemiştim. Issız adaya düşen bir adam günler sonra toptan yaptığı bir adamla konuşmaya başlamıştı. O kadar sıkılmıştı ki.
0: Yok artık. Bazı insanlar gerçekten günlerce konuşmak istemiyor ama onlara yönelik konuşmama tatilleri var. Özellikle
1: Sence bize
0: Hindistan
1: uyar mı ikimize de? Konuşmam bizim gibi iki gevese
0: bize
1: insanlar.
0: uymaz belki de ama uyuyacak dinleyicilerimiz vardır belki.
1: Tamam onları önerelim o zaman. Bana önermedi. Neyse evet Hindistan demiştin.
0: Özellikle Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki bazı inziva merkezlerinde insanlar günlerce hatta haftalarca tek kelime konuşmuyor. Cep telefonu yasak. Göz teması bile sınırlandırılıyor. Bazı katılımcılar bunun hayatlarının en huzurlu deneyimi olduğunu söylüyorlar. Sen de deneyimle böyle bir şeyi.
1: Bence böyle söyleyen de çok azdır. İkinci günden sonra kendi kendileriyle, oluşturdukları bebeklerle, toplarla, havuçlarla, salatalıklarla konuşmaya başlarlar.
0: Peki bu da olmadı. O zaman bak sana çok ilginç bir başka önerim olacak.
1: Evet, soracağım o zaman neymiş?
0: Hiçbir yere gitmeyen tren tatili.
1: Trene binip oturuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz.
0: Evet. Trene biniyorsun, gideceğin bir hedef yok.
1: Benim hedefsiz bir tatil mi olacak? Benim gibi birinin. Tamam.
0: Yani İstanbul'a, Madrid'e gideyim diye belli bir şehir yok. Lüks yemekler yiyorsun, manzarayı seyrediyorsun, sonra dönüp dolaşıp başladığın istasyona geliyorsun.
1: Peki biraz aslında bu ilginç geldi. Çünkü en azından bir hareket var. Yani bir yerden bir yere gitmese de bir yerden bir yere dönüyor. Neredeymiş bu hiçbir yere gitmeyen tatil? Ya da o konsept nerede uygulanıyor?
0: Japonya'da.
1: Of ya çok uzakmış. Japonya'ya kadar gidecek süre Benim için zor yani. O kadar uzun izin alamam herhalde.
0: Ama sen de beğen artık bir alternatifi. Yoksa seni kötü hava tatiline
1: Kötü hava tatiline
0: gönderirim.
1: ne için? Nereden çıkıyor bunlar?
0: Şimdi kötü hava tatilde şöyle. Özellikle Kuzey Atlantik kıyılarında ve İzlanda'da insanlar sert rüzgarları, dev dalgaları ve fırtınaları izlemek için otellere gidiyorlarmış.
1: İnsan tatilde huzura kavuşmak ister. Keyif çatmak ister. Mutluluğu arar. Enerji depolar. Peki niye kendini geriyor bunlar? Ayrıca bana önerdiğin tatillere bak.
0: İyi de daha beteri var. Kıyamet sonrası tatil mesela.
1: İnsanları öldürüp sonra ahirete mi gönderiyorlarmış?
0: Hayır, bazı tur şirketleri terk edilmiş bölgeleri gezdiriyorlarmış. Örneğin Çernobil yasak bölgesi gibi. İnsanlar terk edilmiş okulları, boş apartmanları ve yıllardır dokunulmamış sokakları görmek için
1: Ve
0: gidiyorlarmış oraya.
1: bolca radyasyon kapmak için. Çünkü hala radyasyon var orada.
0: Hayır, amaç eğlenmek değil, tarihin bıraktığı izleri görmekmiş.
1: Belgeseller var. Uzaktan da görebilirler. İlla onun
0: Allah
1: içinde olmasalar
0: Allah.
1: da olur diye düşünüyorum. En azından Çernobil için.
0: Ama birçok ziyaretçi de burayı dünyanın en ürkütücü sessizliği olarak
1: Bu
0: tanımlamış.
1: tanımını yaptıkları için ben şimdi bu tatile mi gideceğim? Yani dünyanın en ürkütücü sessizliği tatiline hoş geldiniz.
0: Tabii dün eski hayalet bir kasabayı gezdik demek için mesela.
1: Bana önereceğin başka alternatif tatiller var mı? İlginç geliyor giderek.
0: Köpeğin var mı?
1: Şu anda yok. Vardı biliyorsun ama şu
0: Evet.
1: anda yok.
0: Olsaydı seni köpeklerle tatil konseptinde bir otele gönderirdim.
1: Köpeklerle tatil.
0: Evet.
1: Ha, bu düşünülebilir ama çok mu gürültülü olur acaba? Nasıl bir tatil bu?
0: Bazı ülkelerde insanlar köpekleriyle birlikte özel tatillere çıkıyorlarmış. Otelde köpek menüsü var, köpek spa merkezi var, köpek havuzu var, köpek doğum günü organizasyonu bile var. Bazı otellerde evcil hayvanlar için sunulan hizmetlerin insanlarınkinden daha kapsamlı olduğu
1: Şöyle bir
0: söyleniyor.
1: şey soracağım. Burada köpek var. Köpeğe tatil var. Bana tatil nerede? O konseptin neresindeyim? Mesela köpeğe spa merkezi var. Benimki nerede? Köpeğin havuzu var. Benimki nerede? Köpeğin doğum günü organizasyonu var. Benimki neden kutlanmıyor?
0: İyi
1: Ben
0: de
1: niye bu tatile
0: sen nasıl
1: gidiyorum?
0: hayvan seversin? Köpeğin mutlu oluyor diye sen de mutlu olacaksın.
1: Tatile gideceğim.
0: Tabii. Bak ne güzel onu da getirdim. Ne kadar mutlu diye onu seyredeceksin.
1: Sen
0: Oradakileri
1: bunları
0: seyredeceksin
1: inanarak
0: arkadaşlar.
1: mı söylüyorsun,
0: Tabii.
1: öneriyorsun bana? Mesela
0: Tabii.
1: sen yapar mıydın böyle bir tatili?
0: Yapardım.
1: Gerçekten mi ya? Yüz ifaden de.
0: Ama yani şimdi o köpeği ne kadar sevdiğime bağlı.
1: Neyse şu anda
0: Bak
1: köpeğim yok.
0: yok da ben senin yerinde olsam doğum tarihi yaz aylarına gelecek. Böyle bir otele gidebileceğim bir köpek tercih ederdim ki doğum gününü de
1: Abi
0: kutlayabileyim.
1: köpeğe
0: Oraya
1: göre,
0: uygun bir.
1: köpeğe göre
0: Evet,
1: kendimi ayarlayacağım. Ama
0: tabii.
1: bayağı
0: Bence
1: mantıklıymış gerçekten.
0: de.
1: Ya bu da olmadı. Peki başka alternatif önerin var
0: Var
1: mı?
0: tabii ki. Karanlık gökyüzü tatili var.
1: Yine karanlık, yine iç karartıcı.
0: Dur bakalım bir anlatayım öyle mi? Şehir ışıklarından kaçıp yıldız seyretmek için yapılan tatiller son yıl.

0: Onu da merak ediyorum. Giderim bir Anadolu kasabasına, ayın olmadığı gece bakarım gökyüzüne, görürüm tüm yıldızları. Böylece de para falan, paramda cebimde
1: Sana
0: kalır.
1: da tatil konsepti beğendiremedik. Artık bu son teklifim. Mecbur kabul edeceksin bunu. Uyku tatili.
0: Uyku tatili mi? Zaten tatilde uyumuyor muyuz?
1: Ama bak, bu biraz farklı. Bütün sistemi uyku üzerine kurulu oteller var.
0: Benim gibi hiperaktif bir insan. Bütün sistem
1: Seni
0: uyku.
1: işte dinlendirmeye alıyoruz. Dönünce kaldığı yerden devam
0: Detoks tatili gibi bir şey.
1: edebil
0: Evet,
1: diye.
0: devam et.
1: Uzmanlar uyku düzenini inceliyorlar. Yatak seçiyor, ışık seviyesini ayarlıyor, beslenme programı hazırlıyor. Sen de hafif yemekler yiyip mis gibi yataklarda sadece uyuyorsun. Öyle oyna, zıpla, denize gir, eğlen yok. Uyusun da büyüsün ninni. Tıpış tıpış yürüsün ninni.
0: Evet. Tam bana uyku konsept. Uykum da
1: Zaten
0: gelmişken
1: böyle
0: diyorsun.
1: gözlerini açıp dinliyordun ya ben ninniyi söylerken.
0: Ya bir gün ben denizime girerim. Plajda sabah erkenden kalkarım. Şezlongumu ayarlarım.
1: Tabii bir
0: Güneşlenirim.
1: erkenden kalk git havlunu da at
0: Atarım. Bunu da
1: şezlongun üzerine.
0: yaparım. Çoluk çocuk arasında seyyar satıcıdan mısırımı alırım. Onu bir güzel yerim. Sonra akşam etkinliklere katılırım. Uykum gelince de güzelce uyuyorum. Onun için de ayrı para vermem. Beni uyutun ne olur diye. Senin gibi böyle ninni okuyan ve tıpış tıpış büyüsün diyenlere karşılık olarak da ben yeterince büyüdüm derim.
1: Diyorsun. O zaman dinleyicilerimize soralım. Onlar da senin gibi klasik deniz tatilini mi seviyor yoksa alternatif tatillere mi gidiyor? Komik tatil anıları var mı?
0: O zaman bize yazsınlar. WhatsApp iletişim hattımız artı 90 507 458 85 89 artı 90 507 458 85 89. Garip garip tatillere gittiler mi acaba? Senin önerdiğin tuhaf tatilleri yapanlar var
1: Farklı
0: mı?
1: cevaplar gelecektir mutlaka. Kiminin aklına deniz gelir, kiminin yayla, kiminin çocukluğundaki yaz tatilleri. Herkes için
0: Bu
1: farklı
0: saydıkların
1: bir
0: hepsi uygun
1: anlam
0: bana ama
1: taşır
0: öncekiler
1: tatil.
0: biraz farklıydı. O farklı tatillerden yapanlar varsa, yazarlarsa memnun oluruz.
1: Yazsınlar, biz de paylaşalım
0: Bir müzik arası
1: dinleyicilerimize.
0: veriyoruz, sonra dönüyoruz.

0: Yaz geldi, tatil planları yapıyoruz. Zaten bunun üzerine
1: Sana
0: de konuşuyoruz.
1: yapamıyoruz
0: Öyle ya da böyle tatile
1: da.
0: gidiyoruz. Yani senin alternatiflerin olmasa da. Bu bizim için çok normal bir aktivite. Peki, ilk kimin aklına gelmiş bu tatil? Yani bir tarih uzmanı olarak sana sormak istiyorum.
1: Efendim,
0: Aynı
1: evet.
0: zamanda alternatif tatil gurusu olarak sana sormak istiyorum.
1: Peki.
0: İlk defa tatile gidelim diye kim demiş, ne zaman, hangi nedenle demiş?
1: Ben de bu soruna memnuniyetle cevap veriyorum. Ama önce senin tahminini alayım. Sence kimler demiştir?
0: Cevap vereyim. Her programda olduğu gibi seçeneklerimiz şunlar. Antik Mısırlılar, para bende diyen, harcayacak yer arayan, çünkü parayı bulan Lidyalılar, Antik Romalılar ki çok geniş bir alana yayılmışlardı. Bir de Sümerler var. Bunlardan biri.
1: Tek seçenek hakkım var.
0: O zaman tabii para onlarda olduğu için, parayı onlar bulduğu için, harcayacak da yer bulma sıkıntısı yaşadıkları için Lidyalılar diyorum.
1: Yanılıyorsun. Lidyalılar değil. Antik Mısırlılar ilk tatilimsi aktiviteleri yapmış.
0: Tatilimsi,
1: Aktiviteleri yapmışlar. Hem de beş para harcamadan.
0: tatilimsi.
1: Evet.
0: Nasıl yapmışlar bunu?
1: Yılın belli dönemlerinde dini festivaller düzenliyorlarmış. O günlerde çalışmak yerine eğleniyor, şarkı söylüyor, yemekler yiyor ve kutlamalara katılıyorlarmış.
0: Tatil değil ki bu, iş arası.
1: Ama
0: Mola bu.
1: çalışmaya ara vermenin,
0: Mola.
1: yiyip eğlenmenin ilk örnekleri. Tek eksikleri
0: Niye
1: seyahat.
0: ondan önceki insanlar sabah akşam çalışıp yatıyorlar mıymış?
1: Bilmiyorum o
0: Hiç
1: kadarını.
0: dinlenmeye fırsatları yok
1: O
0: muymuş?
1: kadarını bilmiyorum.
0: Ama sen bilmeyeceksen kim bilecek? Tarih uzmanı olan sensin.
1: Yani dinleniyorlardır belki ama eğlenmiyorlarmış. Yani
0: Ha, bunda dinlenme ve eğlenme var.
1: evet,
0: Ama
1: seyahat yok sadece bunda. O da neden?
0: eğlenme yalnız senin önerdiğin herhangi bir tatilde de yoktu. Onların hepsini bunlar
1: Olur
0: önerir.
1: mu köpekleri
0: Ya, tabii
1: eğlendiriyordur
0: bana yoktu. Doğru söylüyorsun. filan?
1: Şimdi tek eksikleri seyahatmiş. O da neden? Çünkü henüz o tarihlerde Antalya'daki her şey dahil 5 yıldızlı oteller
0: Ha,
1: açılmamıştı.
0: eksiklik bu yani seyahat
1: Bu.
0: etmediği için.
1: Açılsaydı atlar gemiye gelip yaparlardı tatillerini diye düşünüyorum.
0: Evet, haklısın. O zaman gelirlerdi, evet.
1: Sonra antik Romalılar sahneye çıkıyor. Biliyorsun onlar pek düşkün
0: Biliyorsun
1: keyiflerine.
0: derken nereden bileceğim, Antik Roma'da mı yaşadım?
1: Aşk olsun anlattık ya yemeklerini bile uzanarak yiyorlar diye.
0: Yani ha, tamam o zaman. Haklısın diyeyim o zaman.
1: Hatırladın yani şimdi. Şimdi antik Roma'da öyle dönemler olmuş ki halk yıl içinde günlerce çeşitli festivallere, oyunlara ve gösterilere katılabiliyormuş. Kimi tarihçilere göre bazı dönemlerde yılın üçte biri bayram ve eğlenceyle geçiyormuş. Roma'nın zenginleri yaz sıcağından kaçmak için şehir dışındaki villalarına gidiyorlarmış. Deniz kenarında evleri, bahçeleri varmış, misafirlerini
0: O
1: ağırlıyorlarmış.
0: kadar içten, o kadar doğal anlattın ki. Yani senin hayatının bir parçasıymış gibi. Yani ne yapıyorlardı? Villalarına gidiyorlar. Misafirlerini ağırlıyorlar. Yani burada sevmediğim belki bu bedavacı tatilciler olabilir. Yani o dönemin yazlığı olanları bunlar, anladığımız kadarıyla. Yazlığı olanlara giden bir de bedavacılar var. Perihan ablanın dizide hatırlar mısın? Böyle tatile gitmek istiyor, dinlenmek istiyor ama günlerce
1: Ben o
0: misafir
1: kadar
0: geliyordu.
1: yaşlı değilim. O diziyi
0: Ben
1: çok hatırlamıyorum.
0: hatırlarım. Ben sana bir türlü tatil yapamıyordu. Yani tarih tekerrürden ibaret. Ta antik çağdan bu yana senin gibi zenginler var. Villaları, yazlıkları var. Bir de benim gibi oralara tatile gitmeye çalışan, bir davet gelse de gitsem diyenler var.
1: Neyse belki bir davet gelir ilerleyen
0: Hadi bakalım.
1: günlerde. Şimdi sonra Orta Çağ'a geliyoruz. Bazı tarihçiler Orta Çağ köylülerinin sandığımızdan daha fazla boş gün geçirdiğini söylüyor. Çünkü çok sayıda dini ibadet

0: şenlik ve panayır varmış.
1: Güzel bir dönemmiş. Güzel güzel eğleniyorlarmış, gülüyorlarmış. Antik Romalılar gibi yani.
0: Evet, bugünkü anlamda tatil kavramı olmasa da insanlar fırsat buldukça eğleniyorlarmış.
1: Buradan şunu anlıyorum. İnsanlık tarihinde hiçbir dönemde çalış, çalış, çalış, iş yap, iş yap, iş yap denilen bir dönem olmamış. Şu anda da öyle bir dönem yok şükür.
0: Evet, ama demir yollarının yaygınlaşmasıyla tatil kavramında büyük bir değişim ve dönüşüm başlıyor. 1800'lü yıllar sanayi devrimi olmuş, fabrikalar açılmış, trenler vızır vızır çalışmaya başlamış. Böyle olunca da insanlar demişler ki çalış çalış nereye kadar? Biz biraz gezip dolaşıp dinlenip eğlenelim demişler. Bu potansiyeli gören İngiliz girişimci Thomas Cook'un aklına süper bir fikir gelmiş. Ben bu insanları bir araya toplayayım, bunlara bir gezi programı hazırlayayım, gezdirip getireyim, paraları da cebe atayım demiş.
1: Enayi ben alıyorum.
0: Estağfurullah.
1: İlk tur seyahati böyle başlıyor. Buna da ben katılıyorum. Ve ilk tur operatörü de tarih sahnesine çıkıyor. İngiliz girişimci Thomas Cook. Yani bu durumdan bu çıkıyor. Doğru mu?
0: Öyle kabul ediliyor. Evet.
1: Tabii o yıllarda işçiler izin aldıklarında maaşları kesiliyor. Bugünlerde de öyle oluyor ama neyse. Sonra işçiler örgütlenip izin hakkı talep edip maaşlarının kesilmemesini istiyorlar.
0: Sen de talep et.
1: Tamam, ben de ne yapacağım? Örgütleneceğim, izin hakkım sırasında maaşımdan kesinti olmasın diyeceğim. Uzun mücadeleler sonucu ücretli izin hakkını elde ediyor bu işçiler. 1930'larda Avrupa'da ücretli izin uygulamaları yaygınlaşmaya başlayınca insanlar deniz tatilini keşfediyor. Ve çoğu insan hayatında ilk defa denizi görüyor.
0: Bak, emsal gösterebilirsin. Sen bunu not
1: Ta
0: al.
1: 1930'larda deyip sendika hayatlarının başlangıcı.
0: Bizde de benzer süreçler yaşanmış. Osmanlı'da insanlar büyük ihtimalle tatile gitmeyip bayramlarda dinleniyorlarmış. Yazları zenginler adaya gidiyor, sıcak iklimlerde yaşayanlar yaylaya çıkıyorlarmış ya da ailelerinin yanlarına gidiyorlarmış.
1: Ve Cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyet'in ilanıyla büyük bir değişim başlıyor. Şehirleşme yaygınlaşıyor. Devlet memuru sayısı artıyor. Demir ağlarla ülke sarılıyor elbette. Ama bunlara rağmen bugünkü anlamda tatil kavramı henüz oluşamıyor. Tatil sadece sizlerin, Nilgünlerin, zenginlerin
0: Bak, bak,
1: hayatında
0: bak.
1: olan bir kavram.
0: Türk filmlerinde görürüz ya tatile. Avrupa'ya gidiyoruz şekerim.
1: Diyen ve gerçekten bunu yaşayan insanlar olur. Biraz söyle ne olur.
0: Avrupa'ya gidiyoruz şekerim.
1: Normal insanlarsa o yıllarda ailelerinin yanına, köylerine, kasabalarına gidiyorlar. Pamuk topluyorlar, gül kokluyorlar ve oradan aldıklarıyla Ankara'ya dönüp ya da memleketlerine dönüp reçel yapıyorlar.
0: Feray diyor ki ben harman kaldırıyordum diyor.
1: Harman kaldırıyor. Ekin
0: Neye
1: ekiyor,
0: Sabana
1: hasat...
0: bile binmiş. Ya sabanla buğday
1: Sen de
0: ezmişler.
1: o ara yatta acaba ayakkabıyla girersem ayıp olur mu? Buraya ayakkabıyla girilmez. Yatta ayakkabıyla dolaşılmaz mı? Hesabı yapıyordun değil mi?
0: Yok, ben yatağa daha
1: Zaten
0: yeni bindim.
1: biliyordun.
0: O zamanlar bilmemiştim. Otobüsler de saatlerce gidilirdi o yollarda.
1: 80'lerden sonra büyük bir kırılma yaşandı Nilgün. Turizm yatırımlarının artması, çok sayıda otelin açılmasıyla küçük sahil kasabaları kocaman turizm merkezlerine dönüştü. Ya o zamanlar nereleri hatırlardık? Bayramoğlu, Erdek, Akçay. Şimdi her yer onlara benzeyen.
0: Avşa Adası vardı, iskele bile yoktu.
1: Marmara da söyleydi.
0: Tabii denizin ortasına demir atardı gemiler, motorlar yanaşırdı. Oradan insanlar atlayarak çıkarlardı adaya falan yani.
1: Ve sonra Selimiye'ler ortaya
0: Araba bile
1: çıktı.
0: yoktu Avşa'da. Düşünsene o zaman çok
1: Ben
0: güzel,
1: düşünemiyorum. Çavuşa
0: bakirdi.
1: gitmedim o
0: Ah,
1: tarihlerde. Öyle bir
0: kaçırmışsın
1: tadını
0: bak.
1: unuyorum.
0: Evet.
1: Ve deniz kıyısına tatile gitmek bundan sonra herkes tarafından ulaşılabilir bir durum oluyor.
0: Bir süre güzel ulaştık ama birkaç yıldır yine ulaşılamaz oldu. Çok pahalı çünkü.
1: Yani sen alternatif bulacaksın artık. Yani herkese uygun tatil vardır diye düşünüyorum.
0: Evet, herkes köyüne, kasabasına, ailesinin yanına gidiyor işte izinlerde.
1: Ya da evinde oturup dinlenecek.
0: Ya
1: Ya
0: da
1: da bu.
0: yazlığı olan arkadaşlarla samimiyet kurup onlara gidecek. Bedava tatil senin az önce
1: Talebim
0: söylediğin.
1: de davetine bekliyorum. O da pahalı yalnız. Yol masrafımı da karşılaman gerekecek. Gittiğim yerde harcama yaptırmayacaksın bana. Evde oturmak en güzeli diyeceğim onun için.
0: Sen
1: Ayıp
0: otur,
1: çünkü.
0: sen
1: Sana
0: otur.
1: ayıp
0: Benim
1: yani.
0: annemin yazlığı var, ben yazlığa giderim.
1: Zenginlik böyle bir şey işte. Annesinin yazlığı olanlar var. Arkadaşından davetiye bekleyenler var. Bir de Tatile rahat rahat gidenler var.
0: Evet.

0: Nazar etme. Size ne olur. Çalış senin de olur. diye bir atasözümüz var ama benimle iyi geçin. Yazlıkta misafirim olma şansın olur bak.
1: Seve seve. Bir de tatilin komik tarihi var. Bugün tatile gidince güneşleniyoruz. Başka ne yapıyoruz? Denize giriyoruz. Otelde açık büfeyi keşfettik mesela. Biraz bazen abartıyoruz.
0: Her şey dahilse.
1: Ya, otel dedik, her şey dahil konsepti dedik. Ama geçmişte insanlar öyle tatiller yapıyordu ki bugünün turistleri görse şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılırdı. Gerçi ben o açık büfede o tabakları görünce de gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Yani normalde o yemekleri yan yana niye diziyorlar? Neden 4 tane tabak alıp masaya koyuyorlar? Mide fesatı geçirmiyorlar mı? Hangisinin lezzetini keşfediyorlar? Çok merak ediyorum.
0: Sana ne?
1: Ben işte merak
0: Sen
1: ediyorum.
0: Sen yemiyorsun diye. Onlar da mı yemesin yani? Günümüzde denize gidiyoruz ya. Hani
1: evet,
0: bronzlaşmak
1: sen
0: için.
1: Sen gidiyorsun ya, paran olduğu için ve yazlık annenin yazlığı olduğu
0: sanki
1: için.
0: Sanki sen tatile gitmiyorsun. Hatta kışın solaryuma gidiyor bazıları, hani işi abartıp.
1: Ben öyle birini tanımıyorum.
0: Yok, ben de gitmedim ama 1800'lerde yaşasaydık güneşten fellik fellik kaçardık.
1: Neden?
0: Çünkü o yıllarda koyu ten tarlada çalışan fakir insanları çağrıştırıyordu.
1: Ha, beyaz tenli olursan zengin oluyorsun.
0: Tabii, zenginlerse beyaz tenli olmak istiyordu. Hatta bu yüzden kadınlar yazın şemsiyeyle geziyorlardı. Yüzlerini örtüyorlar, güneşten kaçıyorlardı. Yani bugün plajda bronzlaşmaya çalışan biri 150 yıl önceki aristokratların gözünde çiftçi gibi görünmeye çalışan tuhaf biri olarak görülürdü.
1: Ya bugün öyle olacağız biz. Çiftçi gibi görünmeye çalışan tuhaf birileri.
0: Evet.
1: Denizden döndük.
0: Ama
1: ne
0: tam,
1: güzel bronzlaşmışsın.
0: Şu anda tam tersi. Aa, nereye gittin? Tatildeydin, hoş geldin.
1: Kararmışsın. Yine günümüzde denize eğlenmek, yüzmek, hatta bazen top oynamak için giriyoruz ya.
0: Evet.
1: 1700-1800'lerde denize insanlar bambaşka nedenlerle giriyormuş.
0: Neymiş o neden?
1: Tedavi için doktorlar reçetelere denize giriniz yazıyormuş.
0: Allah Allah. Denizin romatizmaya, strese ve türlü hastalıklara iyi geleceği düşünülüyormuş demek ki. Bazı insanlar buz gibi suya zorla giriyorlarmış. Bugün tatilde sıcak deniz arıyoruz. Ben giremem mesela soğuk denize. Onlarsa sağlık için titreyerek yüzüyorlarmış. Titreyerek yüzünce nasıl bir sağlıklı etkisi
1: i̇şte
0: var,
1: o zaman
0: onu
1: ya,
0: bilemiyorum
1: tarih
0: yani.
1: Tarih 1700. Şimdi üstünden geçmiş 3 asır. Şimdi düşün, plajda üstünü değiştirmek ayıp. Denize de gireceksin. Nasıl giyersin deniz kıyafetini, mayonu, bikineni?
0: Giyemem de neden ayıp olsun ki?
1: Eski zamanlarda İngiltere'de ayıp sayılıyormuş kıyafet değiştirmesi.
0: Ne yapıyorlarmış insanlar?
1: Bu sorunu çözmek için Batching Mission denilen tekerlekli kabinler geliştirilmiş. Ve sistem şöyle çalışıyormuş. İnsan kabine giriyor, üzerini değiştiriyor. Kabin atlarla denizin içine çekiliyor. Kapı açılıyor ve o kişi doğrudan suya giriyor. Ya atlar denize götürüyor seni, sen de suyun içine giriyorsun.
0: Şimdi olsa bir hayal ettim de Antalya sahilinde onlarca atın
1: zaten
0: denize
1: kabin
0: çektiğini
1: içinden gidemez
0: mümkün
1: de.
0: Değil. Bir de düşünsene, yüzecek yer bulamazdık o deniz kabinlerinden. Biz yine
1: biz çok vagonlu tren modelini geliştirsek.
0: Aha bak, o olurdu. Evet.
1: O bir çare olmazdı ama.
0: Olmaz mıydı?
1: Çünkü çok kalabalık. Yani Antalya'da düşünsene.
0: Peki birkaç sene önce. De. Evet. Birkaç sene önce olsa olabilirdi
1: bir
0: de.
1: Bir de trenle denize girmek de ilginç bir şeymiş. Aslında düşünülebilir.
0: Sonra kabinini karıştırıyorsun. Bir başka vagona biniyorsun falan. Biz yine şezlong kapmaya devam edelim. Havlularımızı erkenden koymaya.
1: Bir de denizden dağa çıkalım istersen. Günümüzde en popüler tatillerden biri dağa çıkmak çünkü. Çıkıp manzarayı izlemek, fotoğraflar çekmek burada moda olmaya başladı. Ama eskiden bu da çok yadırganıyormuş. Özellikle de 1700'lerde. Çünkü dağlar tehlikeli ve gereksiz yerler olarak görülüyor. Bir dağa sadece zirveyi görmek için tırmanmak birçok kişi için saçmalık. Yani neden dağa tırmanır ki diyor.
0: Bugün otel ilanlarında deniz manzaralı oda yazar ya ve bu odalar daha pahalı olur. Oysa eskiden deniz manzaralı odalar istenmezmiş.
1: Neden?
0: Özellikle 1700'lerin Avrupa'sında deniz fırtına, korsan ve gemi kazasıyla ilişkilendirildiği için ürkütücü bulunurmuş.
1: Deniz kenarına gidiyorlar, denizi görmek istemiyorlar.
0: Evet.
1: İlginç.
0: İlginç. Bence
1: dağ
0: de.
1: Dağ görüyorlar. Hı-hı. Bayırı görüyorlar.
0: Ya da deniz kıyısındaki bir otelde mecbur kaldıklarında.
1: Ha, mecbur kalıyorlar.
0: Evet.
1: Gitmek istemiyorlar aslında.
0: Tabii.
1: Ha, ben çok isterim ve denizi de görürüm. Hiç de rahatsız olmam. Hiç
0: de
1: tedirginlik duymam.
0: Oraya deniz görmeye gidiyoruz zaten.

0: Biz
1: Eskiden
0: görmediğimiz için denize.
1: insanlar denize yüzmeye değil, bir tedavi için gidiyorlardı ya. Bir de temiz hava almaya gidiyorlarmış. Manzara seyredip dönüyorlarmış.
0: Neden?
1: Çünkü çoğu insan yüzme bilmiyor. O zamanlar yüzme kursları da yok bugünkü gibi. Birçok kişi sadece sahilde yürüyor, temiz havasını alıyor, manzarayı seyrediyor eğer korkmuyorsa. Çünkü yüzme bilmeyen insan sayısı çok fazla ve bugünkü gibi çocuk yaşta da yüzme kursları yok. Onun için de denize girip bu olmuyor. Kenarında yüzüp yüzüp yüzüp geliyor.
0: Evet, peki sana bir soru. Seni araba ya da tren tutar mı?
1: Yok, tutmaz.
0: Beni de tutmaz. Çok zordur 1800'lerde tren ve buharlı gemilerle seyahat edenler için. Düşünsene arabanın ya da trenin tuttuğunu, bütün bu yolculuklarını mide bulantısı ve
1: Bugünkünden
0: kusmayla
1: farkı ne ki?
0: geçirirlermiş. Trenler ve tren yolları konforlu değilmiş o yıllarda. Saatlerce süren sarsıntıları düşün. Duman, kalabalık, tatile mi gidiyorlar, çile çekmeye mi belli değil.
1: Bir meselemiş o zaman. Tatile gitmeselermiş. Zaten
0: Bak
1: tatile de
0: şimdi.
1: gitmiyorlar. Bence iş için gidiyorlar onlar. Zaten tatil mi biliyorlar? Baksana sabahtan beri tatilden ne kadar anlamadıklarını anlatıyoruz.
0: Olur mu? Onlar o kadar keşfetmeselerdi biz bu kadar bu tatilleri
1: Atalarımıza saygı duyasın. Tatil eserinden
0: yapamazdık.
1: atalara saygı. Bugün plajda şort ve terlikle dolaşıyoruz Nilgün. Ama 1800'lerde insanlar deniz kenarında ancak takım elbiseyle
0: Makosen ayakkabı.
1: gezebiliyorlarmış. Hatta
0: Tabii.
1: topuklu. Kadınlar uzun eteklerle sahile çıkıyormuş. Bazı mayolar neredeyse günlük kıyafet kadar kapalıymış. Neden? Çünkü güneş görmek istemiyorlar, bembeyaz kalacaklar. O
0: Bembeyaz
1: zaman niye
0: kalacaklar.
1: tatile gidiyorlar?
0: Zenginler ya. Evet, bir de müzik arası verelim de sonra devam edelim. Daha ne ilginç şeyler paylaşacağız
1: O zaman tatile
0: dinleyicilerimizle.
1: gidenlere nazar değmesin.

0: Her sene bazı dergiler ya da turizm acenteleri turistlerin komik şikayetlerinden oluşan listeler yayınlıyorlarmış. İşte o listelerden derlediğimiz komik turist şikayetlerinden bahsedeceğiz. Onları anlatacağız şimdi dinleyicilerimize.
1: Nilgün, bir turist tropik bir bölgede yaptığı tatilin ardından şikayet formuna şöyle yazmış. Denizde çok fazla balık vardı, yüzmeyi zorlaştırdılar.
0: Ama
1: görüyor musun?
0: Belki balıklar da tatildeler. Onlar da onlardan
1: Bu arada,
0: şikayetçi.
1: denizin sahibinden şikayet.

0: Şey olmak yani.
1: Evet.
0: Çok saçma değil mi?
1: Bir plaj tatilinden sonra yapılan bir başka şikayet var. Plajdaki kum çok inceydi, ayakkabılarımızın içine girdi. Ayakkabılar mı şikayetçi olmuş acaba?
0: Bir de ayakkabıyla plaja neden gitmiş?
1: Yani.
0: Ayrıca kumdan şikayet
1: Acaba
0: etmek
1: o
0: ne
1: hani
0: demek?
1: 1700'lü 1800'lü yıllarda mıydı? Hani ayakkabıyla takım
0: Yok,
1: elbiseyle
0: internete
1: gidilenler.
0: yazmışlar.
1: Öyle olmaz diyorsun. Peki.
0: Akdeniz tatilinden dönen bir turistin şikayeti var. Güneş beklediğimizden çok daha sıcaktı.
1: Güneşin sürprizi diyelim. Turizm sektöründe efsaneleşmiş bir şikayetten söz edeceğiz şimdi. Bir müşteri denize girdikten sonra deniz beklediğimizden daha ıslaktı demiş.
0: Islaktı.
1: Evet, kuru bir deniz hayal ettiyse.
0: Kamp tatiline giden bir turist. Kamp alanında çok fazla böcek vardı diyor.
1: Ama kampın popüler misafirleri
0: Tabii, tabii bu arada böcekten rahatsız olacaksan
1: onlar.
0: niye kampa gidiyorsun diyor.
1: Bir ada tatilinden sonra gelen bir yorum. Her yere kum giriyordu.
0: Yere kum geliyor. Afrika safarisine katılan bazı turistlerin ortak şikayetleri var. Hayvanlar çok uzaktaydı. Oysa ki aslanlar dibimize gelip bizi yemeliydi. Bir diğeri, aslanlar fotoğraf çekimi için bile yaklaşmadı. Kaprise bak aslandaki
1: Yani
0: ya,
1: bence
0: bakar
1: de
0: mısın?
1: önce o hayvanların ikna edilmesi lazımdı bence. İskoçya ve İngiltere turlarında zaman zaman görülen şikayetlerden biri, tatil boyunca birkaç kez yağmur yağdı. Şimdi Karadeniz'e gidip yeşillik çoktu demek gibi bir şey bu bence.
0: İskoçya'da yağmur yağmış. Dağ yürüyüşü turuna katılan bir kişinin yorumu var. Tırmanış beklediğimizden daha yorucuydu.
1: Ama dağlara niye asansörle yapmıyorlar ki? Çok haklı bence. Bir turist kokteylinin reklam görselininkinden daha farklı olduğunu yazmış.
0: Ha, fotoğraftakinin aynısını bekliyormuş.
1: Evet.
0: Çok üzücü.
1: Bence de.
0: Turizm çalışanları bazen gerçekten insan sabrının sınırlarını ölçüyor demiş biri turizm çalışanlarından şikayet ederek.
1: Bazı turistler gürültüden şikayet etmişler ama bir müşteri otel çok sessizdi, sıkıldık diye yazmış. Bu turistleri de mutlu etmek çok zor ya.
0: Ama bu arada otel çok sessizse ben de sıkılabilirim. Bu mesajı ben de yazabilirim sen.
1: Yazabilirim.
0: Tropik bölgelerde kaydedilen şikayetlerden biri. Ağaçlardan Hindistan cevizi düşüyordu.
1: Bir müşteri deniz manzaralı odada kalmış. Sonra da odadan deniz görünüyordu. Bu nedenle perdeleri kapatmak zorunda kaldık şikayetinde bulunmuş. Allah Allah. Duvara deniz posteri asılan bir odayı tercih
0: Deniz manzaralı
1: edilebilirdi.
0: odada niye kalıyorsun o zaman?
1: Yani.
0: Ya deniz kenarına niye gidiyorsun? Neyse. Bir gezgin gemisinin resepsiyonuna kızgınlıkla inen bir turist odasının değiştirilmesini istiyor Nilgün. Görevli turisti sakinleştirmeyi ve odasının niçin değiştirmek istediğini anlamaya çalışırken turist şunları söylüyor. Bu gezgin gemisine avuç dolusu para ödedim ve bana deniz manzaralı bir oda verileceği söylendi. Ama penceremden görebildiğim tek şey bir park yeri. Görevlinin cevabı da şu oluyor. Henüz demir almadık. Ondan olabilir mi?
1: Çok iyi. İşportacıdan 5 avroya ünlü bir markanın sahtesini alan turist, güneş gözlüğü aldım lakin sahte çıktı diye şikayet etmiş. 5 avroya gerçeğini satan varsa mucize olurdu
0: Biz değil bu
1: zaten.
0: oğlum diyorsun. Bize denizde balık olduğunu söylemediler. Çocuklar çok korktu.
1: Ah
0: Denizde
1: kıyamam.
0: balık olduğunu söylememişler onlara.
1: Ay Allah. Benim tek yatak odalı dairemi arkadaşların üç odalı dairesiyle karşılaştırdım. Onlarınki benimkinden çok daha büyüktü. Matematikle mi tatile çıkıyor acaba?
0: Tek yatak odalıyla üç yatak odalıyı karşılaştırıyor.
1: Evet.
0: Onlarınki ona büyük geliyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: İstersen.
0: Broşürde konaklamada berber yok deniliyor. Biz kuaförlük eğitimi alıyoruz. Orada kalabilir miyiz?
1: Berberlerin girmesi yasaktır.
0: İlkisi var bu arada.
1: Plajda üstsüz güneş banyosu yapmak yasaklanmalı. Kocam bütün gün diğer kadınları seyrettiği için tatilim burnumdan geldi. Otel niye at gözlüğü dağıtmıyor ki böyle kocalar için?
0: Plajdaki yiyecek büfesinden alışveriş eden turist. Açık havada klima olmaksızın sıcakta kuyrukta bekledik. Açık havada klima yokmuş. Sıcakta olmuş bu olay. Çünkü güneş var ve kuyrukta beklemişti. Bak bak
1: Ya
0: bak
1: bak
0: bak.
1: yani. Tatildeyken sivrisinek ısırdı. Bana bunların ısırabileceği konusunda kimse uyarıda bulunmamıştı.
0: Sanıyorum fen bilgisi dersi ilkokul bilgisi de yok.
1: Yani demek ki çok
0: Anne
1: da
0: babası da söylememiş.
1: bak
0: Bak bu
1: ama
0: sivrisinek ısırır. O evladım bu canını acıtır.
1: belki çok beğenmemişlerdir bu turistleri sivrisinekler. Yani beğendikleri

0: ısırmayabiliyorlar.
1: Dükkanların öğleden sonra kapatılması aptalca. Ben siesta zamanı alışveriş mi etmek istiyordum? Bu yasaklanmalı. Ne yasaklanacak?
0: Yani kendine göre
1: o saate göre mi
0: saat,
1: açılacak?
0: Tabii kendine göre tatil,
1: talepler talepler.
0: alışveriş. Evet. Su parkında yer ayırtırken hiç kimse bize mayolarımızı ve havlularımızı getirmemizi söylemedi. Bak sen. Böyle bir hata olabilir mi? Nasıl söylenmez?
1: Su parkına gitmişler ve mayosuz mu gelecekler?
0: Evet. Ama söylememişler. Onların suçu değil.
1: Turda gürültücü ve saygısız konukların bulunabileceği konusunda ikaz etmek tur operatörü olarak sizin göreviniz. Çünkü siz aynı zamanda psikologsunuz, aynı zamanda babasınız, annesiniz, ebeveyn olarak bakın burada gürültücü ve saygısız konuklar bulunabilir. Bunlara karşı biz şu önlemleri alıyoruz. Ne saçma bir
0: yani,
1: şikayet. Bu da bunları yazmışlar ya gerçekten.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet, evet. Turistlerden biri ise Hindistan gezisinde lokantalarda körili yemek verilmesinden bıkkınlık geldi. Ben baharatlı yiyeceklerden hoşlanmıyorum diye şikayet etmiş.
1: Ama tatile Hindistan'a gidiyor.
0: Evet, gittikleri ülkenin damak tadını da kendi damak tatlarına göre ayarlamak istiyorlar.
1: Ve
0: değişmesini istiyorlar
1: baharatlı
0: demek
1: yemek
0: ki.
1: Yemek istemiyor.
0: İstemiyor.
1: O zaman
0: çok
1: Hindistan'a
0: enteresan.
1: Gitmesin. Diyeceğim. Bir de tatili zehir eden durumlar var Nilgün.
0: İznimizi aldık, rezervasyonumuzu yaptırdık, biletleri de ayarladık ve hop uçtuk geldik. Güneş, deniz, kum cennetine.
1: Hoş geldiniz Nilgün Hanım.
0: Hoş bulduk ama bu hoşluk bakalım ne kadar devam edecek.
1: Bunun hiçbir garantisini veremiyoruz size. Çünkü mutlu olmak, dinlenmek, eğlenmek için gidilen tatillerde insanların ne oluyor tadı kaçabiliyor bazen.
0: İşte o tat kaçıran durumları derledik şimdi de.
1: Öğrenelim de biz de tat kaçırmayalım o zaman.
0: Şezlong'da uzanırken yandan koşarak geçen çocuk ve üzerime attığı kumlar.
1: Çocuklar da hep oyun oynuyor ya. Bir tatile gitmiş oyun oynuyor ya.
0: Oynayacak
1: Bir
0: da
1: de
0: ama
1: kumları
0: kumu da
1: atıyor.
0: sıçratmasın yani. Denizden yeni çıkmışım, ıslağım, henüz kurumamışım. Belki saçımın içine doluyor,
1: Evet çünkü
0: vücuduma
1: çocuklar
0: yapışıyor.
1: tatilde asker gibi olmalı, kurallara uymalı, disiplinin dışına
0: Daha
1: çıkmamalı.
0: deniz
1: Tatil
0: kenarında
1: yapıcı,
0: oynasınlar.
1: daha deniz, daha ötede, ötede.
0: Ötede. Benim çocuklarım büyüdü nasıl olsa.
1: Lens kullananlar iyi bilir. Aylarca
0: Ben de
1: hayalini
0: bilirim.
1: kurduğun havuza, denize lenslerle girdikten yaklaşık 10 saniye sonra gözünden lensin çıkıp serin sulara karışması durumu olur. Eğer yediği yanınızda yoksa sizi tatilden soğutmaya yetebilir. Ben bilirim dedin. Oldu mu böyle bir şey?
0: Olmaz mı? Hem denizde oldu, hem havuzda oldu. Hepsini birebir yaşadım ama ben
1: Yedekli gittim.
0: Yedekliyimdir
1: Ya,
0: mutlaka.
1: tahmin ettim
0: Bir
1: ben.
0: de kulağa kaçan su var.
1: O çok kötü benim geçen yıl oldu. Hemen tabii kızımla beraber hastanelik olduk. Bayağı zor temizleniyor. Bayağı da ağrıtıyor ya. Yani. Gerçekten tatili zehir eden bir şey. İstemesen de oluyor.
0: Zaten kumda tek ayak üstünde kulağa...
1: Yok yok onu hepsini denedik. Her türlü denedik.
0: Ay öyle birini
1: Burnumu
0: görürsen
1: sıkıştıra
0: bil
1: sıkıştıra bir hal
0: ki
1: oldum.
0: kulağına su kaçtı. Yüksek sesle konuşan yaşlı insanlar var bir de. Tabii bunun torunlarıyla eğlenmeye çalışanı var. Hiç girmiyorum o konuya. Yasak olduğu halde sahilde yanı başında mangal yakan çocuklu aileyi de unutmayalım lütfen.
1: Bir de beraber tatile çıktığın insanların sürekli birbirleriyle tanışıp yaz aşkı bulma merakı var. Ya onlar mutlaka tatile
0: Onlar
1: gidecekler
0: genç.
1: ve evlenecekler oradan. Tatil.
0: Ya da yaz aşkı
1: Ha, kısa
0: yaşayacaklar.
1: süreli.
0: Yani.
1: Her şey dahil tatilde yemeklerinizi alabilmek için oradan oraya koşturmaktan hiç hoşlanmam diyor. Salata bir tarafta, et başka bir tarafta. Ayrıca oturacağınız masada biri de beklemek zorunda. Yoksa masayı da kaybedebilirsiniz.
0: Tabii.
1: Tabii.
0: Öyle ama.
1: Tatil mi yapıyorsun, plan mı yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki yani.
0: Ama elinde tabakla dolaştığını düşünsene hiç boş masa yok. Önce bir oturursun
1: Al bir
0: sen.
1: tane tabağı koy masaya, onun dolu olduğu anlaşılsın. Olmuyor
0: Ama
1: mu?
0: işte o tabağı alıp gelene kadar masa doluyor. Öyle de bir şey. Şimdi bağırıp çağıran çocuk ve çocuğunu nazikçe bile uyarmayan, ona saçma sapan isimleriyle yüksek sesle seslenen ebeveynler
1: Saçma
0: var bir de.
1: sapan isim kime göre saçma sapan? Mesela Abdullah diye çağırdıklarına saçma mı oluyor? İlla
0: Nilgün diye
1: çağırınca
0: çağırsa daha
1: saçma mı
0: güzel
1: oluyor ama
0: mesela.
1: ya
0: Değil
1: bu
0: yani. Nilgün
1: tuhaf.
0: saçma değil.
1: Hayır, neye göre ve kime göre saçma?
0: Ne bileyim, öyle yazmışlar işte.
1: Berkay!
0: Anne babalar, lütfen çocuklarınıza sahip olun. Ağzını bantlayın, elini bağlayın demiyorum ama biz de tatildeyken biraz huzur, biraz sükunet istiyoruz.
1: Işınsın! Kızım! Yemek başladı!
0: Anne!
1: Tatile giden arkadaşın mutsuz olmaya ant içmiş olması, odadan çıkmaması ve asosyal davranışlar sergilemesi niye dert ediyorsa kendini tatiline bak. Yani onun canı istemiyormuş.
0: Evet.
1: En yakın arkadaşınız da olsa tatile gidince bambaşka manzaralarla karşılaşabiliyorsunuz diyor. Tabii beraber gitmişler, bir amaçları var. Ortak eğlenmek istiyor. Yapmıyor. Sen yani, eğlen.
0: Keyfine
1: bak. Sen
0: de keyfini çıkarmaya bak. Bir de kara sinekler ve sivrisinekler.
1: Bunlar
0: var.
1: Isırabiliyor biliyor musun?
0: Bazıları var ama kolej mezunu, yemin ediyorum.
1: Bunların ısırdığı hiç söylenmemiş diye yazan çok komik değil miydi?
0: Ya? Evet ya, gerçekten öyle.
1: Valiz hazırlama ve valiz boşaltma. Derdimiz evet. Keşke bu olsa.
0: Hazırlaması bu güzel. Boşaltması çok daha güzel ama.
1: Bu arada bir mesaj var. Hemen onu okuyalım.
0: Geçtiğimiz Şubat ayında Kahire, Mısır'a seyahat etmiştik ailecek. Giza piramitlerine gittiğimizde satıcıların ısrarcı tavırları, özellikle de deveye binme konusunda ya da hediyelik eşya almaya sürekli olarak zorlamaları sinir bozucuydu. Kısacası turistleri kazıklamaya yönelik fahiş bir fiyatlandırma oyununun içinde bulmuştuk kendimizi demiş sevgili Çağla.
1: Çağla Hanım'a keşke söyleselermiş. Mısır'a gitmeden önce pazarlık kavramını öğrenmesi gerekiyordu.
0: Diyorsun.
1: Onlar 100 diyorsa sen onu 10 anlayacaksın. Hmm. Onlar 10 diyorsa sen onu 1 anlayacaksın.
0: O kadar. Ben Mısır'a gitmediğim için bilmiyorum
1: ben
0: o kadar.
1: Ben gitmişliğim var. Her ne kadar senin kadar zenginliğim olmasa da cüz'i bir bütçeyle Mısır görmüşlüğüm var benim.
0: Peki.
1: Geçen yaz Doğu turuna gitmiştim ve çok etkileyiciydi. Özellikle Göbekli Tepe ve Nemrut Dağı'nın tarihi beni çok garip hissettirmişti. Bence herkes deneyimlemeli demiş Ayça Hanım.
0: Bir önceki konumuza cevaben saçma turist şikayetlerini örnek vermiş sevgili Cansu. İzmir Kız Kalesi'ne gitmiştim. Plajda insanlar vardı. Ay çok iyiydi.
1: Kaleye gidiyor diye gidiyor. Plajda. Plajda ne varmış?
0: İnsanlar varmış.
1: Allah Allah.
0: Hiç olmaması gereken şey. Çok iyi.
1: Aynı odada kaldığın bir tatil arkadaşın varsa onun horlaması seni derinden etkiler demiş biri.
0: Yemek seçen, her şeye alerjisi olan, kasıntı bir eşle gidilen tatiller de zehir olur demiş biri.
1: Acaba tatil mi zehir oluyor, hayat mı zehir oluyor? Yani, bu bahsettiği sadece tatil olmuyor herhalde.
0: Hayat zehir de, hiç değilse tatil zehir olmasın ama tatil de
1: ama
0: zehir oluyor.
1: Ama evlenmişsin zaten o, yani yemeği sadece orada seçmiyor ki.
0: Ne yapsın, gitmesin mi tatile? Bari orada hoşgörülü olsun.
1: Her şeye alerjisi var diyor. Sadece tatil bölgesinde mi alerjisi artıyor onun? Normal zamanda yok. Kasıntılığı sadece tatil bölgesinde mi oluyor?
0: Acaba bu kasıntı mı, kaşıntı mı? Hani alerjisi var ya, kaşınıyor
1: ama
0: da olabilir.
1: Ama kasıntı bir eşli diye tanımlama yapmış.
0: Peki.
1: Taşınabilir hoparlörden sahilde kendi müzik zevkini dikte eden topluluk. Ben de nefret ediyorum. Gerçi bu artık şükür kalmadı. Gerçi telefondan yapıyorlar ama eskiden böyle teypler vardı ve o 90'lar pop dinlemek zorundaydın sahilde.
0: Ama işte şimdi de zaten sahil kafelerde o kadar çok yüksek ki yine aynı şeyi
1: yaşıyoruz.
0: Duyuyorsun. Evet. Tatil yöresi esnafı sezonun 3 ay olması benim suçummuş gibi davranmaları çok tuhaf demiş.
1: Gerçekten öyle davranıyorlar. Bunun fiyatı çok pahalı diyorsun ama biz 3 ay para kazanıyoruz diyorlar.
0: Yani.
1: Ama onun ederi o değil ama biz 3 ay kazanıyoruz.
0: Evet.
1: Ama gelişi böyle
0: 3 ay kazanıp 9 ay yiyecek
1: onun içinde her şeyi 4 kat
0: evet.
1: Veriyorlar. Yani neden? Normalde fiyatı...
0: 4 kere 3, 12. Her aya bir
1: senin
0: kat.
1: Senin bu matematikteki ilerlemen.
0: Tabii. Ya, ben tatile de çıksam matematiğim çıkmaz. Stüdyoya da girsem o tatile çıkmaz.
1: Bir de hassas bir cilde sahip olmak tatile gitmekte gerçekten problem. Çünkü bir anda kızarıverirsin, bir anda kararıverirsin, bir anda alerjin.
0: Onu benim çok yaşamışlığım vardır. Yoğurtlar sürüp oturduğumu çok bilirim. Her şey dahil otellerde yaşanan israf.
1: Benim en nefret ettiğim şey.
0: Evet. Sabah kahvaltısında çorba kasesine çikolata dolduran insanlar.
1: Ya ben bunu hiç anlayamıyorum. Neden her şeyi o tabakların içine dolduruyorlar? Ben gerçekten bu kızgınlığımı bu program boyunca...
0: Çatallarla, kaşıklarla mı getirsinler?
1: Ya başka kaseye başka şey koy. Başka kaseye başka şey koy. Hepsini aynı anda yeme. Çorbayla Çorba
0: Ama sen niye
1: kasesini
0: o kadar
1: çikolata...
0: kirletiyor, bulaşık çıkarıyorsun? Hepsini bir kaba doldur
1: bir
0: alır.
1: Çorbası bir
0: Yemekler kaçacakmış gibi oradan oraya koşturan insanlar
1: kaçmıyor
0: var bir de.
1: yemekler,
0: Kaçmıyor
1: kaçmıyor.
0: bir de, evet, gerçekten. Ve midesini bir fil midesi zannedecek kadar şuurunu kaybetmiş
1: Evet,
0: insanlar var.
1: yemeklerin %90'ı kalıyor. Çünkü yiyemezsin. O kadar şeyi hiç kimse yiyemez. Zaten lezzetini alamazsın kardeşim. Bunu
0: Alıyorlar demek ki.
1: alamıyorlar.
0: Sen yemediğin için
1: Ya
0: bilmiyorsun.
1: ben

0: insanlar
1: Peki ben de 5
0: alıyorlar
1: yıldızlı
0: demek
1: otel tatili yapıyorum kimi zaman. Param olduğu zaman, senin kadar olmasa da. Orada ben de tabak alıyorum ama tabağımı böyle çeşit çeşit ve birbirleriyle ilgisiz şeylerle doldurmuyorum.
0: Ben bazen dolduruyorum sevdiğim şeyler
1: Doldurma. Ben
0: olunca.
1: senin de doldurmaman gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Bir de kalabalıktan nefret ediyorum diyor biri. Kafa dinlemeye gidip de başka kafaları dinlemek eziyet diyor.
0: Aynı odada kaldığın bir tatil arkadaşın varsa horlaması.
1: Bunu ben söylemiştim
0: Din. Evet,
1: ama sen
0: söylemiştin.
1: yine söyledin ama demek ki bu sende çok etkileyici bir şey. Horlamasın o zaman senin beraber gittiğin arkadaşın.
0: Benim beraber gittiğim arkadaşım eşim.
1: Horluyor mu diye sormayacağım, özel durum. Henüz yat alamamış olmak bu senin için bir dert olabilir. Ben henüz
0: Evet.
1: daha 1+1 yazlık alamadım. Yani geçtim yatı. Yat alayas, bunu söylemek çok zormuş. Yat alasıya tatile çıkmayacağım diyor.
0: Yat alana kadar desin.
1: Sevgili Tema böyle yazmış. Yat alasıya.
0: Köpük şov ve animasyon ekibi.
1: Kumu çok ince olan plajlar. Beyime mutlaka kalın kumlu olacak. Hem denizi
0: Ay evet.
1: bulandırıyormuş.
0: Aa bak, Feray diyor ki saate bakın diyor. Zamanımız
1: Ama
0: dolmuş.
1: biz tatile çıkınca heveslendik ya bir an
0: Evet,
1: böyle
0: evet,
1: tatil
0: evet,
1: konuşmaktan.
0: evet. Yine çok güzel hazırlamış sevgili Feray Uz. Emeğine sağlık diyoruz. Yayınımızı sizlere sevgili Melih Demirezer ulaştırdı. Kendisine de teşekkür ediyoruz.
1: Ben Abdullah Koltuk.
0: Ve ben Nilgün Doruk. Güneşi, denizi, yaylası, kampı, balkon ya da şezlong keyfi nerede olursanız olun. Gönlünüzce dinleneceğiniz harika bir tatil geçirmeniz dileğiyle. İyi tatiller diliyoruz ama biz her hafta yine buradayız. Tatilde de bizi dinlemeye devam edin.
1: Tatile gidenlere iyi eğlenceler, iyi tatiller, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Sayın Kara Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
1: Mola bitti.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki kabulü vardı. Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı CM Kulubayev ile görüştü. Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini de külliyede kabul etti. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde. Temmuz-Mayıs zamları 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına yönelik sorulara yanıt verdi. Rakam belli olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'tan gençlere ücretsiz müze kart müjdesi geldi. Gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girmesini sağlayan müze kart GNS projesi bu yılda uygulanmaya devam edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettiklerini söyledi. Bakan Çiftçi güvenlik konferansında konuştu. Türkiye'nin organize suç örgütleri ile mücadele vizyonunu ve bu alanda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Faili meçhul dosyalar aydınlatılmaya devam ediyor. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürdek'ten geldi. Son olarak Batman'ın Kozluk ilçesinde faili meçhul olarak kayıtlara geçen cinayet kurbanının kimliği 19 yıl sonra tespit edildi. Elde edilen deliller ışığında 10 kişi gözaltına alındı. Bitki koruma ürünleri için B reçete alınması artık zorunlu hale gelindi. Uygulamayla tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılan tüm zirai ilaçların doğru dozda ve zamanında kullanılıp kullanılmadığı yakından takip edilecek. Reçeteler ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri tarafından yazılacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 42. duruşması yapıldı. Duruşmada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı Özer İncegül Mütalaya karşı savunma yaptı. Bolu Belediyesi'nin iştiraki Boltur'un ihalelerinde yolsuzluk iddiasıyla operasyon yapıldı. Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'la 4 ihale mal kabul komisyonu üyesinin aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanıyor. Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ mensubu yakalandı. Emniyete götürülen FETÖ hükümlüsü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Kırklareli merkezde 11 ilde çalıntı ve gümrük kaçağı araçlara şasi değiştirme işlemi yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 42 şüpheden 5'i tutuklandı. Bolu'da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir okulun çatısında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürdü. Adalar ilçesinde ise plajda bulunan restoranda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele için ülke genelinde pek çok tedbir alındı. Bir açıklamada İstanbul Valiliği'nden geldi. Ormanlara giriş 8 Haziran itibariyle yasaklanmıştı. Şimdi ise havai fişek satışı ve kullanımının 16 Temmuz itibariyle yasaklandığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde orman yangını yayılıyor. Kontrol altında alınamayan alevler yerleşim birimlerine kadar ulaştı. 28 bin hektarlık alanı kaplayan yangında 55 ev ve 100'den fazla bina tahrip oldu. Bölgedeki şiddetli rüzgar yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, bağımsız uluslararası yapay zeka bilimsel panelinin yayımladığı ön raporu değerlendirdi. Yapay zeka teknolojisinin olağanüstü potansiyeli olduğuna dikkat çekti. Ülkelere yapay zeka ortak kuralları için beklemeler çağrısı yaptı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen iki depremin ardından can kaybı 2295'e yükseldi. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkent Caracas'ta artçı sarsıntılar nedeniyle 30 binden fazla kişi evlerine giremiyor. Haberleri sunduk.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Biz aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

0: kıskançlık.
1: Kıskançlık insanın doğasında vardır, yine de hem bir kötülük hem bir beladır. Bu yüzden ona mutluluğumuzun düşmanı gözüyle bakmalıyız, diyor ünlü Alman filozof Arthur Schopenhauer. Bu hafta güzel bir günde hemen herkesin hayatının bir döneminde hissettiği, belki de içini kemiren bir duygudan, kıskançlıktan söz edeceğiz sevgili dinleyenler. Konuğumuz psikolojik danışman Aylin Demirli Yıldız, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yıldız, kıskançlığın tanımıyla başlayalım. Kıskançlık nedir? Belirtileri ve nedenleri nelerdir? Neler söylersiniz?
2: Kıskançlık aslında değer verdiğimiz bir ilişkiyi, bir statüyü, bir durumu kaybetme veya bunu tehdit altında görme hali diyebiliriz. Ve çoğu zaman da aslında tek başına ortaya çıkan bir duygu değildir. Pek çok duygunun karışımıyla beraber ortaya çıkar. Korku, öfke, üzüntü, bazen utanç içerir aynı zamanda. Ama en önemlisi de bir boyutu her zaman kaygıdır. Çünkü mevcut statümüzü veya ilişkimizi bir şekilde tehdit altında hissettiğimiz anlamına geliyor kıskançlık.
1: Hı hı.
2: Altında bazen kendimize dair güven eksiklikleri olabilir, duruma dair, mevcuttaki statüye dair güvensizlikler olabilir. Bazen de hissettiğimiz değersizlikler yatar.
1: Hı hı. Kıskançlık gerçekten insanın doğasında var mı, yoksa öğrenilen bir duygu mudur? Yani herkes kıskanç mıdır? Herkeste var mıdır bu duygu?

0: üstüne de duygunun sorumluluğunu alabiliyorsak, nedenlerini fark edip bu duyguyu yönetme sorumluluğunu alabiliyorsak bu bir problem değildir. O zaman burada bir patolojiden bahsetmemize de gerek yoktur. Örneğin siz güzel bir şey başarmışsınızdır. Ben bunu hafif bir kıskançlık hissedebilirim. Ama oturup kendime dönüp buna bakıyorsam, neden bunu yaşıyorum sorguluyorsam, yapmak istediğim bir şeyse eğer bu, bunu yapmak için sorumluluğu alabiliyorsam ne güzel, beni motive eden bir duyguya da dönüşebilir.
1: İmrenme gibi aslında, ama hani tam imrenme de sayılmaz değil mi? İmrenme ile arasında fark var herhalde,
0: Bazen
1: kıskançlığın.
0: imrenme, bazen kaybetme korkusu. Hani iki türlü de yaşayabiliriz bunu. İmrenme ise bizi motive de edebilir kısacası aslında. Hani önümüzü de açan bir yapıya da dönüşebilir. Kaybetme korkusunda da burada gerçeklik testi yapmak lazım. Gerçekten böyle bir risk var mı? Yoksa ben kendime dair hissettiğim değersizlik veya yetersizlikler sebebiyle mi bunu konduruyorum? Bu durumda bunu yaşıyorum mu? Fark etmek önemli. Eğer o değersizlikler veya yetersizlikler gerçek dışıysa yardım almakta tabii fayda var. Ama özellikle bazı ilişkilerde, patolojik bazı ilişkilerde, gerçekten zorlayıcı ilişkilerde kendimizi yetersiz hissettiren bir ilişkinin içindeysek de o zaman üçüncü kişilere veya diğer durumlara odaklanmak yerine ilişkiye odaklanıp hani bu kadar zorlayan, yetersiz hisseden bir ilişkide ben neden varımı yine sorgulamak gerekiyor.
1: Aslında baktığımızda imrenmenin daha pozitif, kıskançlığın da daha negatif algılandığını görüyoruz. Ama gerçekte her ikisi de, yani imrenmenin tabii ki negatif tarafları yoktur ama pozitif de algılanabilir kıskançlık, değil mi?
0: İmrenmeye evriltebiliyorsak pozitif bir yola da evriltmiş oluyoruz. Ama kıskançlığı bir tür hasete çevirebiliriz. O zaman da tam bir negatife de çevirmiş oluyoruz. Çünkü hasetin hem kendimiz hem dünya için oldukça yıkıcı özellikleri olabiliyor. Hani, imrenmede ne güzel yapmışsın, acaba ben de yapabilir miyim varsa, hasette de ben yapamıyorsam sen de yapmaya dönüşüyor bu.
1: Peki sınır nedir? Yani kıskançlığı nereye kadar normal olarak tarif edebiliyoruz?
0: Birincisi, elimde gerçek veriler var mı? Ben mevcut statüyü, mevcut ilişki bağını gerçekten kaybediyor muyum? Gerçekten bir risk var mı burada? İşte partnerim gerçekten başkalarıyla ilgileniyorsa kıskançlık hissedebilirim. Bunda bir problem yok. Bu duyguda sağlıksız bir yan yok. Bu duyguyu nasıl yaşadığım, davranışa nasıl döktüğüm bunu sağlıksız hale getirebiliyor. Kıskanabilirim. Ama onu kısıtlayarak veya başka dışa dönük önlemler alarak duyguyu rahatlatmaya mı odaklanıyorum? Yoksa gerçekten ben bunu yaşıyorum, gerçekçi tarafları var mı? Varsa nasıl bir önlem alabilirim? Yoksa da ben bu duyguyla kendi içimde nasıl baş edebilirim'e odaklanmam gerekiyor. Çünkü karşımızdakini kısıtlayarak, onu sürekli denetim altında tutarak, işte onun her şeyine karışarak kıskançlık duygumuzu gidermeye çalıştığımız zaman aslında bu bir tür obsesyon gibi işler. Geçici bir rahatlık sağlar ama yeri gelir. Çünkü başkasını kontrol ederek veya dünyayı kontrol ederek duygularımızla baş edemeyiz. Dünya üzerinde hiçbirimizin öyle bir kontrol gücü yok zaten.
1: Kıskançlığın türlerinden bahsedebiliyor muyuz? Yani patolojik kıskançlık mesela nedir? Desek neler söylersiniz
0: Patolojik
1: Meriç?
0: kıskançlık aslında bunların artık davranışsal olarak hiçbir kontrolünün sağlanmadığı ve sürekli bu duyguların zihnimizi kemirdiği bir hal diyebiliriz. Yani aklım sürekli orada, sürekli senaryolar yazıyorum. O senaryoların gerçekliğini sürekli kontrol ediyorum. Arıyorum, tarıyorum. İşte örneğin partner kıskançlığında sürekli takip halindeyim. Göz açtırmamaya ve bu sayede kontrolü sağlamaya çalışıyorsam burada artık bir miktar patolojik bir kıskançlıktan
1: Türleri var mıdır peki kıskançlığın?
0: bahsedebiliriz. Yani sağlıklı veya sağlıksız olarak bölmek daha uygun olabilir. Türleri değil de farklı bağlamlarda yaşıyoruz. İşte kardeş kıskançlığı, partner kıskançlığı, sosyal çevre kıskançlığı. Ama bu türlerinden çok sağlıklı veya sağlıksız olması, ortamları var diyelim, o yüzden türleri değil de.
1: Peki sizce kıskançlık sevginin göstergesi mi? Yani mesela genelde çok kıskanç olan insanların en çok dayanak bulduğu yerdir orası. Çok seviyorum, bu yüzden kıskancım derler. Sizce bu doğru mudur?
0: O çok güzel bir manipülasyon cümlesidir. Kişinin bizi kontrol etmek için kullandığı bir manipülasyon.

0: cümlesidir. Çünkü sevgi güvenle büyür, kıskançlıkla değil aslında. Yani kıskanıyorsa seviyordur cümlesinin hiçbir bilimsel karşılığı yok. Sevgi güveni besler, güvense sevgiyi besler. Kıskançlık ise daha çok tehdit algısıyla ilişkilidir. Ya sizi ya da dünyayı tehdit olarak algılıyordur ve kontrol altına almaya çalışıyordur ki bu cümlede zaten bu kontrol için bir alan açma cümlesidir. Hani seni çok sevdiğim için kıskanıyorum, o yüzden bana boyun eğ ve dediklerimi yap, rahatlat beni. Benim istediğim şekilde hareket et gelir devamında ve bu artık yavaş yavaş bize patolojiyi düşündürmesi gereken bir yapıya doğru da evrilebilir. Çünkü küçücük küçücük şeylerle başlayan bu yol çok büyük kısıtlamalarla, çok büyük sınır ihlalleriyle devam eder ve sınır ihlalleri de bizim hayatımızı son derece boğucu ve çekilmez hale getirebilir.
1: Evet, karşı tarafı devamlı manipüle etme durumu yaşatabilir. Kıskançlık krizleri peki bir ilişkiyi yani kıskançlık krizleri yaşanan bir ilişkide bu ilişkiyi kurtarmak mümkün mü yoksa ayrılmak mı gerekiyor? Yani sonuçta nasıl davranmak gerekiyor ilişkiler için söz ettiğimizde?
0: Burada yine ilişkileri bir ikiye ayırarak başlamak istiyorum. Bazı ilişkilerde gerçekten taraflardan biri ciddi sınır ihlalleriyle bunu tetikler. Öyle bir durumda yani kadın veya erkek diyelim, hani bunu sürekli tetikleyecek şekilde hareket eder. Ve kıskançlık duygusunu artık bir süre sonra yönetemez hale geliriz. Çünkü tüm duyguların çok yoğun hali zaten yönetmesi zordur. Ama bazen de bizim kendi bağlanma stilimiz, kendi özgüven zorluklarımız, kendimize dair değerimiz, kendimize dair yeterlik algımız bu sonuca doğru bizi götürür. Yani partnerimizin aslında yaptığı bir şey yoktur ama bizim kalbimiz sürekli pıt pıt pıt atıyordur. Öyle bir her iki durumda da hem çift terapisi hem de belki bireysel terapiyle bir miktar çalışmakta fayda var. Yani ortada bir şey yokken biz sürekli kalbimiz tutatarak sürekli tedirginlikle yaşıyorsak orada önce kendimizle çalışmamız lazım. Hani ben neden bu kadar tedirginim? Yani ortada bir şey yok. Ama ben sürekli aklımdan kötü senaryolar geçiriyorum. Sürekli tedirginlikler yaşıyorum. Sürekli işte telefonunu oyunu bunu kontrol etmeye çalışıyorum. Nereye bakıyor, ne yapıyor, ne ediyor? O benimle ilgili demek. Ama partnerim gerçekten sınır ihlalleri yapıyorsa sürekli, o zaman belki bir çift terapisiyle bunun çalışılması gerekiyor. Ortak bir dil oluşturulması, bir tarafın davranışının karşı taraf açısından nasıl algılandığının çalışılması gerekiyor. Ama bazen bu sınır ihlalleri gayet bilerek isteyerek olur. Farkında olarak olur, bir tercihtir o zaman. O zaman da ben bu ilişkide neden var olmaya çalışıyorum? Neden bu ilişkinin içine kısılıp kaldım? Neden bu ilişkiden çıkamıyorum? Yani partnerim sürekli hani halk ifadesiyle gözü dışarıdaysa ben niye buradayım? Karşı tarafı kontrol altına alarak değil, kendi değerimi farka ederek, kendi değerimi koruyarak ilerlemek gerekiyor. Çünkü karşı tarafın davranışları benim değerimi göstermez aslında. O onun kendi kişilik yapısını, kendine özgü niteliklerini gösterir. Onun bir ilişkide kalabilme kapasitesini gösterir. Onun güvenilirliğini gösterir. Bunu kendi değerim olarak algılamadığım sürece ilişkiyi daha gerçekçi ve daha makul şekilde sorgulama şansım olacaktır.
1: Peki kıskançlığı neler tetikliyor? Yani rekabet mesela kıskançlığı ne kadar tetikleyebilir?
0: Sürekli karşılaştırma yapılması, sürekli eksik bilgilerin varlığı, bazen eski partnerlerle diğer dış dünyayla olan ilişkilerdeki aslında farklı sınır ihlalleri içeren ilişki ve iletişim biçimlerinin varlığı, statüde sürekli bir karşılaştırmalar, sizin ifade ettiğiniz gibi hem ev içinde işte anne baba tarafından okulda sürekli bir rekabet içerisinde bulundurulması kıskançlığı tetikler ki maalesef örneğin sınav sistemi bile bunu tetikleyecek bir sistem. Çünkü
1: Rekabet
0: sürekli
1: yaratıyor,
0: o
1: değil mi?
0: kadar çok yoğun bir rekabet yaratıyor. Sizin sıra arkadaşınızla işte bak bu neler yapmış duymanıza sebep oluyor. Bu aslında sen acaba o kadar yeterli misin? Sen acaba o kadar değerli misin? İşte komşunun çocuğu bak ne yapmış. Sen acaba bunu yapabilir misin? Aslında sürekli kendi öz değerimiz, öz benliğimize dair bir sorgulama yarattığı için tetikliyor. Hani o öyle ve ben de böyleyim, benim de iyi yanlarım bunlar ve ben de var olduğum halimle zaten değerli.

0: ve yeterli biriyim duygusunu yaşayabildiğimiz zaman en fazla özeniriz ve bunu da ben de nasıl yapabilirim diye motive edici bir soruya dönüşür o. Ama diğeri bazen çok anksiyete, kaygı ve hatta vazgeçişleri beraberinde getirebiliyor.
1: Özgüven eksikliği de kıskançlığı tetikliyor aslında. Sizin anlattıklarınızdan bunu da çok net görüyorum, değil mi?
0: Kendime güvenemediğim zaman, kendimi yeterli veya değerli hissedemediğim zaman, dünya üzerindeki etkimden, ilişkideki varlığımın değerinden emin olamadığım zaman tabii bu kıskançlık duygusunu arttırıyor. Ama yine de bu sadece kişiyle ilgili olmayabilir. Onun altını çizmek istiyorum. Gerçekten partnerim, annem, babam, müdürüm, patronum da bunu tetikleyecek şekilde sürekli hareket ediyorsa benim için o ilişki bağlamında kıskanmamak, incinmemek, endişelenmemek, korkmamak zor bir hale geliyor.
1: Evet, Sayın Yıldız, kısa bir ara verelim, ardından sohbetimize devam edelim.
2: Kıskançlık, bireylerin doğasında bulunan ve normal karşılanan bir duygu. Ancak bu duygu uçlarda yaşandığında ve bireylerin ilişkilerini, hayatlarını etkilemeye başladığında büyük bir sorun haline geliyor.
3: Genellikle güvensizlik, korku ve aidiyet duygusunun eksikliğinden kaynaklanan kıskançlık, özel ya da aile ilişkileri, iş ve arkadaş ortamı gibi sosyal hayatın her alanında gözlemlenebilir. Bu duygu kontrol edilemediğinde ilişkilerde yıkıcı etkilere sahip olabilir. Dahası kişilerin sosyal ve duygusal sağlıklarında olumsuz etkiler.
2: Kıskançlık hissettiğimizi fark edersek, kendimize ve ilişkilerimize zarar vermemek için bu duygumuzu ve neden böyle hissettiğimizi sorgulamalıyız. Daha sonra hissettiklerimizi yazmak, yürüyüşe çıkmak, bilinçli bir şekilde hareket etmemize yardımcı olacak aktiviteler yapmak gibi bize özel bireysel birkaç yöntemle bu duygunun üstesinden gelebiliriz.

0: Güzel bir gün devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu hafta güzel bir günde psikolojik danışman Aylin Demirli Yıldız'la biz kıskançlığı konuşuyoruz. Sayın Yıldız, kıskandığımızı nasıl farkına varıyoruz? Kıskançlığın beraberinde getirdiği farklı duygular da var mı? Fizyolojik etkileri neler oluyor?
1: Genellikle danışanlarımız kalbim sıkışıyor. İşte boynum, boğazımda bir basınç hissediyorum. Boğazım sanki sıkılıyor derler. Bazen beraberinde utanç eşlik ettiğinde boynum yanıyor, işte başımın içi yanıyor derler. Ama genel olarak bedenimizde bir rahatsızlık oluşur böyle. Hani midem düğümleniyor der. Bu bedensel yapıları fark etmek aslında çok kolaydır. Onları yok saymamak lazım. Benim bedenimde neler oluyor sorusu aslında ilk adım. Hani açlığımızı fark etmekte olduğu gibi. Bunu fark ettikten sonra bunu etiketlemek lazım. Ben bu bedenimde bunlar neden oluyor? Hangi duygu geldi bana? Duygular dalga gibidir. Gelir ve giderler. Kalıcı değillerdir aslında ama o gelip gidene kadar olan zamanda fark edip onları çok işlevsel bir şekilde yönetebilmemiz gerekiyor. Biraz önce spotta da aslında ifade ettiğiniz gibi ben evet şu anda kıskanıyorum, kıskançlık hissediyorum. Ben diyorum ki danışanlara şöyle bir kağıdı dörde bölün. Bir tarafına bedeninde ne olduğunu yaz. Sonra hangi duygudan dolayı bedeninde neler olduğunu yaz. Yani işte kalbim sıkışıyor, işte içim yanıyor. Ne hissediyorum? Kıskanıyorum. Peki bunu kıskançlık duygusuyla beraber aklımdan neler geçiyor? Kesin orada bir sürü senaryolar geçiyordur. Felaket senaryoları geçiyordur. Böyle melimalılar bunu böyle yaptı. Demek ki beni sevmiyor, işte umursamıyorlar vesaireler. Bir yazmak lazım. Sonra bir 5 dakika dinlendirip bir bakmak gerekiyor. Bu düşünceleri gerçeklik testini yapmak lazım. Bu düşüncelerin yerine başka ne düşünsem canım bu kadar yanmaz sorusuna sıra geliyor. Yani hani kesin beni sevmiyor mu? Yoksa belki de sadece telefonu eline almayı mı unuttu örneğin. Bu da bir ihtimal çünkü elimde kesin kanıt var mı yani? Kesin kanıt varsa tabii ki başka bir şey ama çoğu zaman biz düşüncelerle gerçekliği birbirine karıştırırız. Düşüncelerimizi gerçek sanırız. Halbuki düşünceler sadece düşüncedir. Hani korku filmi seyrettiğimizde de bu yüzden korkuyoruz zaten. Gerçek olmadığını bildiğimiz halde korkuyoruz. Çünkü bütün düşünceler duygu yaratır. Yani beni sevseydi telefonunu açmayı unutmazdı. Bu bir ihtimal. Ama başka bir ihtimal daha var. Belki uyuyakaldı. Şimdi kesin bir bilgi yoksa diğer ihtimalleri de kendimize hatırlatmamız ve bunun üzerine çalışabiliyor olmamız gerekiyor. Yani diğer ihtimalleri göz ardı ederek bir anda bağırıp çağırıp yıkıcı davranışlara geçmek aslında belki olmayan bir riski de beraberinde getirebiliyor.
0: Kıskançlığı fark etmenin çok önemli olduğunu söylüyorsunuz ama genelde insanlar kıskanç olduklarının da farkında değiller. Yani bunun yaptıkları şeyin aslında kıskançlık olmadığını düşünüyor insanlar.
1: Evet, çünkü o düşünceler dediğim gibi düşüncelere gömüldüğümüz zaman onları biz gerçek sanıyoruz pek çok zaman. Algıladığımız veya o anda aklımıza gelen sanki böyle resmi gerçek bir kanıtmış gibi varsayıyoruz. Bir düşünüp bir geriye çekilip bunlar geçiyor benim aklımdan ama acaba alternatif bir şey olabilir mi? Alternatif bir bilgi de olabilir mi burada deyip onu sorgulamak, arkadaşından böyle biraz bir şeyler içmek, biraz yürümek, diğer ihtimalleri aklımıza getirerek biraz zaman geçirmek ve eğer ihtiyaç duyuyorsak da bununla ilgili muhatabıyla kişinin gerçekten makul bir şekilde konuşmak. Ben bazen danışanlarıma da söylerim, bizde biraz atasporu gibi zihin okumak. Kendi varsayımlarımızı atıyoruz. Kesin böyle düşündüğün için böyle yaptın. Aslında bu doğru bir ifade biçimi de değil. Yani ben böyle hissettim. Ben kendimi değersiz hissettim telefon açılmayınca örneğin. Bir ona gel kendini anlatma fırsatı vermemiz önemli. Bu konuşma bize çok şey kazandıracaktır. Gerçekten de umursamıyorsa o zaman hani umursamayan biri ile ben nereye doğru ilerliyorumu gerçekçi bir şekilde sorgulamış oluruz. Ama belki de yanılıyoruz ve o yanılma ihtimaliyle biz ilişkiye aslında sert bir tekme atıyor da olabiliriz.
0: Konuşmak çok önemli.
1: Evet, bu arkadaşlık ilişkilerinde de aslında öyle. Hani işte bana selam vermedi, kesin ben atandım diye kıskandı. Bilmiyoruz. Bundansa ona uygun bir şekilde yeniden çerçeveleyebiliriz o ilişkiyi, arkadaşlığı. Ama Belki de sadece o gün kendini kötü hissetmiyordu.
0: Evet.
1: Kötü hissediyordu. Veya başka bir şey var bunun altında. Bilmek her zaman tahmini yürütmekten daha gerçekçi sonuçlara ulaştırır bizi.
0: Peki çocuklarda kardeşler ya da akranlar arası kıskançlık nasıl önlenebiliyor? Var mı önerileriniz bu konuda?
1: Önce bunu doğal kabul edeceğiz. Çocuklar duygularını çok dümdüz yaşarlar. Yani hani ve çok da doğaldır. Bir kardeş geliyorsa tedirgin olması çok doğaldır. Çocuğun bütün sistemi değişiyor çünkü gayet haklı. Öncelikle onun duygusuna saygı duyacağız, ayıplamayacağız. Kıskandığı için utanmasın üstüne bir de. Çünkü saklaması aslında o duyguyla baş edebildiği anlamına gelmiyor. Ama çocuğa veya kardeşiyle ilgili de olabilir, bir arkadaşıyla da ilgili olabilir. Kendine güvende hissetmesi için alan açacağız. Onun kendini güvende hissetmesi için ona yardım edeceğiz. Kardeşi geldiği için kıskanan bir çocuk aslında kardeşin gelmesini istemiyor değil, onu sevmiyor da değil. Ben ne olacağım diyor. Veya bir arkadaşındaki bir şeyi, işte bir bebeği, bir oyuncağı, bir şeyi kıskanan bir çocuk aslında özeniyor. Ve bu çok normal. Çünkü işte benim maddi gücüm var, yok vesaireyi anlamaz ki çocuk. Ona onda nelerin olduğunu, onun sahip olduklarını da göstererek veya ikame şanslarını sunarak desteklememiz gerekiyor onu. Yani kardeşin geldiğinde de ben seni aynı şekilde seveceğim. Evet, sana bir süre zaman ayıramayabilirim eskisi kadar. Çünkü onun bana daha çok ihtiyacı var, aç kalabilir. Ama daha çok zaman ayırıyor olmam onu daha çok sevmemden kaynaklanmıyor. İşte sana da hasta olduğunda mesela daha çok zaman ayırıyorum. Çünkü daha çok ihtiyacın oluyor ya. Şimdi de onun biraz daha fazla ihtiyacı var. Ama sana olan sevgimde değişen hiçbir şey yok. Hatta bir danışanım şey dedi çocuğuna. Anneler her çocukları olduğunda kalpleri biraz daha büyür. Senin yerin azalmıyor. Ona ek o da geliyor benim kalbimde.
0: Çok güzel.
1: Ama
0: Çok güzel bir
1: evet,
0: örnekmiş.
1: zaman konusunda haklısın. Sana ben de istediğim kadar zaman ayıramıyorum. Ne güzel seninle oynuyorduk her akşam saatlerce. Ben de bugünleri çok özlüyorum. Bir süre bunu böyle idare etmemiz gerekecek. Çünkü sana da mesela hasta olduğunda daha fazla ilgi gösteriyorum ya. Yoksa hasta olmadığında daha az sevmiyorum aslında seni. İhtiyacın olduğu için. Şimdi de onun ihtiyacı var. Ona bunu veriyorum. Acaba ama seni de gözeterek bunu gel seninle beraber planlayalım. Yani onun da ama hakkı olduğunu bileceğiz yani bir çocuk da aylarca bundan mahrum kalamaz. Onu da arada bir gözeterek, onun
0: Evet.
1: ihtiyaçlarını da birazcık daha planlamaya çalışarak,
0: Dengeyi sağlamaya
1: evet,
0: çalışarak yoluna
1: arada
0: devam
1: kıskandığı
0: edeceğiz.
1: zaman da sadece yıkıcı davranışlarını
0: Evet.
1: önleyerek. Yoksa tüm ablalar, abiler azıcık böyle yenisi geldiğinde bir kalpleri acır. Normal bir duygu
0: Normal
1: bu.
0: bir durum. Peki iş yerinde veya arkadaş çevresinde yaşanan kıskançlık için neler söylersiniz? Nasıl yönetilmeli bu kıskançlık?
1: Kıskanılan taraf açısından mı, kıskanan taraf
0: Her iki
1: açısından mı?
0: tarafından kısaca alalım.
1: Kıskanan taraf açısından biraz önce de ifade ettiğim gibi ben bunu niye yaşıyorum sorusu çok kritik. Ben bu duyguyu niye hissediyorum? Haksızlığa mı uğradığımı hissediyorum? Özeniyor muyum? Kendimi geride bırakılmış, reddedilmiş, itilmiş mi hissediyorum? Bu soruların cevabı bizim için son derece kritik. Haksızlığa uğramış, reddedilmiş veya itilmiş hissediyorsam yine gerçekliğini sorgulayacağım. Gerçekten böyle mi? Yoksa sadece bir hayal kırıklığı mı yaşıyorum? Eğer gerçekse bu soruların cevapları da, o zaman belki bunları bir daha yaşamamak için gerçekçi önlemler almak gerekiyor burada. Yani gerçekten iş yerinde vesaire de haksızlık yapılıyorsa, burada artık konumuz kıskançlık değil aslında sınırlar, işte iş yeri ortamı, mobbing, zorbalık vesaire olacaktır. Ama bunlar yoksa, ama ben böyle hissediyorsam, o zaman birazcık yardım almamda fayda var. Kıskançlığa maruz kalan kişi açısından da bakacak olursak, kıskanılıyor olmak bana pratik hayatta bir zarar veriyor mu? Yani kendi kendine bunu kıskanıyorsa yapacak bir benimle ilgili bir şey yok aslında. Kendinin canını acıtıyor. Ama bana zarar veriyorsa orada ilişkisel sınırları yeniden çizmek gerekiyor. Kendimizi nasıl koruyabiliriz en efektif şekilde? Pratik zararlar çünkü benim hayatımı etkileyen bir zarar var mı? Örneğin sizi kıskanıyorum ben diyelim. Kendi kendime kendi bir içimi yiyorsam bu benimle ilgili. Bunu yok sayabilirsiniz, çok önem vermeyebilirsiniz. Bunun üzerine gitmeye belki de çok gerek yoktur. Ama ben bundan dolayı başka davranışsal sıkıntılar yaşatıyorsam size, işte arkadaşlığımızda veya iş yerimizde, orada artık sizin terapistiniz olsam ben sizinle sınır çizmeye çalışırım. Kendi sınırlarını nasıl koruyabilir kişi, onu çalışmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki cinsiyet farkı var mı? Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha fazla kıskançlık yaşıyor, yoksa bu sadece bir algı mı? Ne dersiniz?
1: Çok da cinsiyet farkı yok. Kadınlar genellikle iletişimsel olarak daha aktif oldukları için birazcık dillerinde daha fazla duyuyoruz. Ama davranışsal, yıkıcı davranışsal duruma baktığımızda aslında erkeklerin davranışsal çıktıları çok daha yıkıcı olabiliyor. Hiçbir kadın partnerini öldürmüyor bundan dolayı.
0: Kıskançlığı avantaja çevirmek mümkün mü?
1: Özenmeye doğru evriltebilirsek tabii ki o zaman motivasyon olur.
0: Başarıya doğru
1: Başarıya doğru
0: yönlendirebilir.
1: bizim için bir itici güce dönüşür. Ama kıskançlık olarak sürekli içim içimi yiyen bir anksiyete, bir kaygı, bir utanç olarak yaşıyorsam veya hasetliğe doğru evriliyorsa, evet belki kısa vadeli olarak beni daha yukarıya taşıyabilir. Ama her şey bir yana, fiziksel sağlığım üzerinde bile uzun dönem etkileri çok da sağlıklı olmayacaktır. Benim bedenim sürekli yoğun adrenalin ve kortizon salgılayacak. Ben kendime aslında en büyük zararı veriyor olacağım.
0: Genel anlamda bir toparlayacak olursak, eğer kıskançlığın bireylere zararları, sosyal ve bireysel ilişkiler üzerindeki etkileri için genel anlamda neler söylersiniz?
1: Tüm duygular biraz önce de ifade ettiğim gibi insanın içinde var. Kıskançlık kadar destek, yardımlaşma, dayanışma duyguları da var. Empati duygusu da var. Hangisini büyüteceğimiz biraz da bizim seçimlerimiz ve değer yargılarımızla ilgili. Ben neyi seçiyorum? Eğer kıskançlığı değil de dayanışmayı, empatiyi, el ele tutuşabilmeyi seçiyorsam, yine küçük küçük aralarda elbette yaşayabilirim. İnsanım ben. Ama büyük toplumsal bağlamda bile aslında birbirini destekleyen, birbirinin başarılarından keyif alan bir topluma dönüşürüz. Diğeri zaten bir tür insan kalabalığı oluyor. Aile içinde böyle. Birinin başarısı, birinin güzelliği, birinin parlaması aile üyelerinde mutluluk yaratıyorsa eğer, o aile işlevsel, her anlamda birbirini tatmin eden mutlu bir aile.

0: aile olur. Aksi durumda belki bir arada yaşamaya devam eder ama mutsuz, kaygılı ve bazen birbirini işte paçasından aşağıya çeken bir insan topluluğuna dönüşür. O zaman da gerçekten buna aile demek ne kadar mümkün olacaktır?
1: Ne zaman destek alınmalı? Terapiyle yani kıskançlık sorununu ortadan kaldırabilir miyiz? Yoksa bir karakter özelliği olarak kabul edilmeli mi kıskançlık? Son olarak bunu sorayım size.
0: Çok daha iyi yönetebilir hale gelebiliriz terapiyle beraber kıskançlığımızı. Belki biri bir birim kıskanır, diğeri üç birim kıskanır. Bu kadar fark ortadan kalkmayabilir ama patolojik düzeyde benim günlük hayatımı kontrol eden, bütün davranışlarımı yöneten bir duygu olmaktan terapiyle tabii ki çıkar. Ve asıl kritik olan da bu. Benim sosyal ilişkilerimi, iş ilişkilerimi, arkadaşlık ilişkilerimi, partner ilişkilerimi yıkan davranışlara sebebiyet veren bir güç de olmamalı o duygu. Ve bu terapiyle çok daha kolay çalışılabilir ve dönüştürülebilir. Özdeğer, öz yeterlilik, kaygı ve o bilişsel çarpıtmalar çalışıldığında ciddi bir değişim gerçekleşecektir. O yüzden ben çok karakter özelliği olarak tanımlamayı çok tercih etmiyorum bunu.
1: Yani aslında bu benim özelliğim diyerek üzerinden geçemeyiz, değil mi?
0: Hayır, biz
1: Mutlaka
0: bunları öğreniyoruz.
1: yönlendirebiliriz,
0: Tabii
1: yönetebiliriz.
0: öğreniyoruz. Duygu olarak doğuştan hepimizde var ama bu duyguyu nasıl yaşadığımızı aslında biz büyürken çevre koşullarıyla beraber öğreniyoruz.
1: Evet.
0: Ve bunlar
1: Önemli olan
0: değişir.
1: aslında farkına varmamız. Bu
0: Kesinlikle.
1: duyguyu yaşıyor muyuz? Ne kadar yaşıyoruz? Ne kadar destek almalıyız?
0: Ve bu duygu bizim canımızı ne kadar yakıyor? Çevremize ne kadar hasar veriyor? İlişkilerimizi ne kadar zorluyor? Partnerimizin veya çocuklarımızın hayatını ne kadar çekilmez hale getiriyor?
1: Süremizin sonuna geldik. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz size Sayın Yıldız.
0: Ben çok
1: Ağzınıza sağlık.
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir günde biz bu hafta kıskançlığı konuştuk. Konuğumuz psikolojik danışman Aydın Demirli Yıldız'la. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

0: herkesin izlerken boğazının düğümlendiği 1968 yapımı Pal Sokağı Çocukları adlı filmden söz edeceğiz. Filmi ünlü yönetmen Zoltan Fabri, Ferenc Molnár'ın ölümsüz eserinden sinemaya uyarlamış. Hikaye, Budapeşte'de bir arsayı kendilerine vatan kabul eden bir grup çocuğun mücadelesini anlatıyor. Onlar için bu boş arazi, bayrağı ve kuralları olan kutsal bir kale, hatta vatan. Ancak karşı taraftaki Kızıl Gömlekliler çetesi bu arsayı ele geçirmek isteyince aralarında onurlu bir savaş başlıyor. Pal Sokağı Çocukları romanı ve filmi bize gerçek büyüklüğün fiziksel güçte değil, karakterde olduğunu üstüne basa basa, hatta bütün roman ve film boyunca döne döne anlatır. Çocukların sözde ordusunun en zayıf üyesi Er Nemeçek ya da Küçük Nemeçek, sağlığı pahasına da olsa savaştaki görevini asla terk etmez. Ferenc Molnár bu hüzünlü hikayeyi anlatırken aslında hepimizin kalbindeki o soruyu sorar. Şu hayat denen şey ne biçim şeydir? Kimi zaman sevinçler veren, kimi zaman içimizi acılarla dolduran, kölesi olduğumuz şu hayat neyin nesidir böyle? İşte Er Nemeçek filmde bu belirsiz hayatın içinde sarsılmaz bir onur kalesi gibi durarak vatan dediğimiz şeyin, vatan bilinci dediğimiz kavramın aslında onurlu bir duruş meselesi olduğunu gösterir. Filmin finalindeki o sarsıcı gerçek ise hayatın belki de en acımasız yüzüdür. Er Nemeçek'in uğruna öldüğü o arsa, üzerine inşaat yapılmak üzere çoktan satılmıştır. Bu durum çocukluk hayallerinin yetişkinler dünyasındaki hazin karşılığını adeta okkalı bir tokat gibi yüzümüze vurur. Neyse ki bugün hala Er Nemeçek'in o hüzünlü bakışları, fedakarlığın ebedi sembolü olarak Pal Sokağı Çocukları romanı ve filmiyle hem beyaz perdeye, hem edebiyat dünyasına, hem de hayata yansımaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

sarıldı kolum, tutmuyor elim, turnalar.

oğlum, tutmuyor elim turnalarım. Ah gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, tutmuyor.

kolum, tutmuyor elim, turnalar.

kolum, tutmuyor elim, turnalar.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki kabulü vardı. Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile görüştü. Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini de külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor, dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. Türkiye'nin milli savunmasının yeni kalbi olacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı bu ay iki önemli programa ev sahipliği yapacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonunun adresi olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünkü basın bilgilendirme toplantısı da burada düzenlenecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip, dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Türk ordusuyla savunma sanayinin gücüne vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin

0: güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz diye konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve milletin darbeye karşı yazdığı destanın 10. yılında etkinlikler İrade Bizim, Zafer Bizim sloganıyla düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi. Ankara ve İstanbul merkezli etkinliklerin 81 il ve yurt dışındaki stratejik noktalarda gerçekleştirileceği belirtildi. Mavi Vatan'da Türk bayrakları açıldı. Kano ve yelkenliler gösteri yaptı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurdun dört bir tarafında coşkuyla kutlandı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi 81 ilde uygulanmaya başladı. Sistemle içecek ambalajları çöp olmaktan kurtarılacak. Hem daha temiz bir çevreye hem de döngüsel ekonomiye katkı sunulacak. Aromaterapi ürünleriyle tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. 2026 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemeler ay sonuna kadar yapılabilecek. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. Menülerde sadece yemeklerin isimleri ve fiyatları değil, gıdanın kalori ve içerik bilgisinin de yer alması zorunlu hale geldi. Artık tüketiciler acaba ne yiyorum sorusuna detaylı yanıt bulabilecek. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. ABD-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamani için 2 ülke ve 5 şehirde tören düzenlenecek. Cenaze töreni öncesi Hamani ve aynı saldırıda ölen 4 aile üyesine ait tabut görüntüleri paylaşıldı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen iki depremin ardından can kaybı 2295'e yükseldi. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkent Caracas'ta artçı sarsıntılar nedeniyle 30 binden fazla kişi evlerine giremiyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna yakıt ithalatına başlayan Rusya'da Ukrayna kentlerini hedef aldı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Sevda Türker'i. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Ticaret Bakanı Bolat bugün Hollanda'ya gidecek. Depozitosu olan ambalajlar dönemi başladı. Aromaterapi ürünleri artık sadece eczanelerde satılacak. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Bültenimiz içinde yer alan bazı haber başlıkları böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki kabulü vardı. Erdoğan ilk olarak Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev'i kabul etti. Görüşmeyi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti ile de bir araya geldi. Görüşmede İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti.
2: Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahibi yapıyor. Biliyorsunuz 2004'te olduğunda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Şimdi yine ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için fevkalade önemli bir husus. Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor. Bu da gerçekten devletimiz adına, milletimiz adına gurur verici bir husus. Türkiye'nin bu türden çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımızın tabii ki uzun erimli liderliğinin getirdiği bir sonuç. Dünyada saygın gören liderlik, Türkiye'nin dış politikasında, bölge politikasında gerçekten çok oyun kurucu bir araç olarak önümüze çıkıyor.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine değindi. Rutte, Brüksel'de Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayi ile güçlü ordusuna değindi. Zirvenin ilk günündeki savunma sanayi forumunda üretimin artırılmasına odaklanılacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa savunma sanayi altyapısına sahip olması önemli bir avantaj ifade ilerini kullandı. Mark Rutte, Türkiye'nin ittifak için son derece önemli olduğunu da vurguladı. Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olduğunun altını çizen Rutte, Türk Silahlı Kuvvetleri son derece donanımlı ve iyi eğitimli dedi. Ankara 7-8 Temmuz'da tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Başkentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve boyunca yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Şehir Kent Güvenlik Yönetim Merkezi'nden an be an izlenecek. Zirve kapsamında şehir girişlerindeki denetimler de artırılacak. Türkiye'nin milli savunmasının yeni kalbi olacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı bu ay iki önemli programa ev sahipliği yapacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları Resepsiyonu'nun adresi olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünkü basın bilgilendirme toplantısı da burada düzenlenecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, İsrailli bakanın sözlerini siyasi ikiyüzlülükten öte yüzsüzlük olarak nitelendirdi. Ömer Çelik, Özgür Özel'in yabancı bir gazeteye yazdığı yazıyı da değerlendirdi. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı'nı hedef alan ifadelerini eleştirdi. Çelik, Özgür Özel ve ekibinin dış vesayet arayışında olduğunu söyledi. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır dedi. Ömer Çelik, Özgür Özel'in Türkiye'nin NATO içindeki konumuna yönelik sözlerini dünyadan kopuk bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Çelik, tüm dünya Türkiye'nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye'deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor ifadelerini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in mecliste yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti, bir kez daha yeni parti mesajı verdi. Tüm çözüm yollarının kullanılacağını söyledi. Zeynel Emre, yeni parti ne zaman kurulacak sorusuna da çok uzun zaman dilimi değil sözleriyle yanıtladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 60. oturum yapılıyor. Eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı, tutuklu sanık Murat Ongun'un savunması tamamlandı. İçişleri Bakanlığı'nın avukatı ise davaya katılma taleplerini iletti. Duruşma Ongun'un avukatlarının savunmasıyla bugün devam edecek. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak enflasyon verisinde. Temmuz maaş zamları 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik sorulara yanıt verdi. Rakam belli olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Başakşehir Nakkaş kesiminde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin genelinde %80'in üzerinde fiziksel ilerleme sağlandığını söyledi.
0: Bugün itibariyle proje genelinde %80'in üzerinde bir fiziksel ilerlemeye ulaştığımızı ifade etmek isterim. Projenin tamamlanmasıyla Bahçeşehir, Kayaşehir, Başakşehir gibi hızla gelişen yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak, TEM otoyolunda trafiği rahatlatacak ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracaktır. Trafikteki rahatlamayla birlikte zamandan 8.3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık 9 milyar lira bir tasarruf elde etmiş olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonuna da 32 bin ton azaltma sağlayacağız.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Hollanda'ya giderek mevkidaşı Sjoerd Sjoerdsma ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri ele alınacak. İş dünyasının vize süreçleri ve gümrük birliğinin güncellenmesi en önemli gündem maddelerinden olacak. Bitkisel üretimde hasat sürerken Toprak Mahsulleri Ofisi 21 günde 1 milyon tonluk rekor alıma imza attı. Kırıkkale'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplamda 2 milyon ton ürün alımının gerçekleştiğini söyledi. Yılı 140 milyon tonluk bitkisel üretimle kapatıp yeni bir rekor kırmayı hedeflediklerini de vurguladı.
3: Sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı Toprak Mahsulleri Ofisi. Yani bu bir rekor. Bu zamana kadar toplamda 2 milyon ton ürün aldı. Yine söz verdiğimiz gibi 21. günden başlayarak ödemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar da 2 milyar liralık bir ödeme üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi 20 milyon tonluk kapasitesiyle kendisine gelen bütün ürünleri her bir gramına kadar alacak. Hiçbir tanesini bırakmayacak. Bu yılı 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimiyle bütün zamanların rekorunu kırarak tamamlamış olacağız inşallah. İlk tahminlerimize göre buğdayda geçen yıla göre %27 artışla 22 milyon 750 bin tona ulaşacağız. Arpada da %50 artışta 9 milyon tona ulaşmayı bekliyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumanın insanlığın ortak meselesi olduğunu söyledi. 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini hatırlattı. Türkiye olarak uluslararası çalışmalara öncülük ediyoruz dedi. Bakan Göktaş, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında konuştu.
4: Çalışmalarımız sonucunda 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin temel çerçevesini oluşturduk. Artık dijital hizmet sunan hiçbir yapı çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemez. Çocukların dijital korunması bugün bütün dünyanın ortak meselesidir. Bu nedenle Türkiye olarak ulusal düzenlemelerimizin yanı sıra uluslararası çalışmalara da öncülük ediyoruz. Dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesiyle çocukların dijital mecralarda güvenle yer alması, hakların korunması ve seslerinin duyulması için ortak adımlar atıyoruz.
1: Döngüsel ekonomiye katkı sunulacak, daha temiz bir çevre için atıkların dönüşümü kolaylaştırılacak. Depozitosu olan ambalajlar sistemi bugün itibarıyla tüm yurtta yaygınlaştırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistemin devreye alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapacağımız her iade geleceğimize temiz bir nefes olacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi 81 ilde 973 ilçede uygulanmaya başlandı. Geri dönüşüm için doğa makinesine atılan logolu her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında binlerce etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler 81 il ve yurt dışında "İrade Bizim, Zafer Bizim" sloganı ile gerçekleştirilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi. Ankara ve İstanbul merkezli etkinliklerin 81 il ve yurt dışındaki stratejik noktalarda gerçekleştirileceği belirtildi. Burhanettin Duran, kamu yayıncısı TRT'nin 15 Temmuz anma programı hazırlıklarına da değindi. Asırlık Gece adlı dizi ve Memleket Tamircisi adlı televizyon filminin yanı sıra 13'ü ulusal, 6'sı uluslararası toplam 19 belgesel hazırlandığını ifade etti. Duran, bu belgesellerin darbe girişimini ayrıntılı biçimde ele aldığını belirtti. 10. yıl rozeti Ankara

Köybaşının endemik sevgi çiçeğinden ilham alarak hazırlandı. Darphane tarafından da hatıra para basılacak. Irak'ta temaslarını sürdüren MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kerkük Kalesi ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Irak Türkmen Cephesi Genel Merkezi'ne giden Kalın, Türkmen yetkililerle bir araya geldi. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. Menülerde sadece yemeklerin isimleri ve fiyatları değil, gıdanın kalori ve içerik bilgisinin de yer alması zorunlu hale geldi. Artık tüketiciler acaba ne yiyorum sorusuna detaylı yanıt bulabilecek. Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar olan tüm aromaterapi ürünler reçeteli veya reçetesiz olmak üzere bundan sonra sadece eczanelerde satılabilecek. İlk kez piyasaya sunulacak olan aromaterapi ürünler için satış izni alınması da zorunlu hale getirildi. Ürünlerin tanıtımı ise yalnızca eczane içerisinde ve sadece kurum tarafından onaylanan yasal kullanım amacına yönelik olarak gerçekleştirilebilecek. Ruhsatı iptal edilen ürünlerin üretimi veya ithalatı derhal durdurulacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. 2026 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemeler ay sonuna kadar yapılabilecek. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlıca yatırılabiliyor. Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere gecikme faizi uygulanıyor. 2005 yılına ait yıllık gelir vergisi ikinci taksit ödeme dönemi de başladı. Ödemeler için son gün 31 Temmuz. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Teklifin ilk bölümü kabul edildi. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Azerbaycan-Avrupa Birliği ilişkileri gelişiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le görüştü. Avrupa Birliği ülkelerine doğal gaz ihracatının son 4 yılda %65 arttığını söyledi. Ermenistan'la tesis edilen barışın da meyvelerini vermeye başladığını kaydetti. Von der Leyen de Güney Kafkasya'ya 200 milyon avroluk destek yapılacağını açıkladı. İran'da 28 Şubat'taki saldırılarda ölen eski dini lider Ali Hamenei için 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenecek. Hamenei'nin naaşı savaşın başlangıcından bu yana defnedilmemişti. Cumartesi başlayacak tören 5 şehirde 6 gün sürecek. Törenler Tahran'daki Musalla Camii'nde başlayacak. Hamenei'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum, ardından da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. Nihai defin işlemi doğduğu şehir Meşhed'de gerçekleştirilecek. Meşhed'deki törene 10 milyon kişinin katılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri kalıcı bir anlaşma için Katar'da temaslarda bulundu. Doha'daki dolaylı görüşmelerde İran'ın dondurulan 3 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılmasına karar verildiği öne sürüldü. ABD Başkanı Trump da görüşmelerde İran'la iyi anlaştıklarını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Başkan Trump'ın orduyu mecbur kalmadıkça İran'a geri göndermeyeceğini söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Ticaret Bakanı Bolat bugün Hollanda'ya gidecek. Depozitosu olan ambalajlar dönemi başladı. Aromaterapi ürünleri artık sadece eczanelerde satılacak. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı.

sayın dinleyenler, Beşiktaş sol bek için aradığı futbolcuyu buldu. Siyah beyazlılar Monaco'da forma giyen Kasım Utara ile anlaşmaya vardı. Fransız oyuncu transfer görüşmesini

0: sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Trabzonspor 4 yerli transferini açıkladı. Bordo Maviller, Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'de sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Fred, Topuk Yaylası kampında kulüp televizyonuna konuştu. Yeni sezona ilişkin de değerlendirmede bulunan Brezilyalı oyuncu, "Her şeyimizi ortaya koyup şampiyon olacağız," dedi. Galatasaray yeni sezonu 7 Temmuz'da açacak. Hazırlıklarına İstanbul'da başlayacak olan Sarı Kırmızılı ekip, Avusturya'da da bir hafta kamp yapacak. Zeynep Dönmez, Wimbledon'a ikinci turda veda etti. Ay yıldızlı raket Claire Liu'ya 2-0 yenildi. Erkek milli basketbol takımımız 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'e konuk olacak. Bugün saat 21'de başlayacak mücadele TRT1'den yayınlanacak. 17 yaş altı basketbol milli takımımız Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktı. Venezuela'yı 78-73 yenen Ay Yıldızlılar Fransa ile eşleşti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Çanakkale, Manisa ve Erzincan 36, İstanbul, Mersin, Sivas ve Uşak 32, İzmir, Kayseri, Tokat, Isparta ve Burdur 35, Adana, Bursa ve Sakarya 33, Aydın, Amasya, Malatya, Tunceli ve Gaziantep 37, Trabzon 26, Kahramanmaraş ve Çorum 34, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40, Erzurum, Hatay, Sinop ve Bolu 30, Elazığ 38, Batman 41 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Antalya, Manavgat, Alanya yolunun ilk 28 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Balıkesir, Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT'nin tam 17 radyo istasyonunun bulunduğunu biliyor muydunuz? Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun yaptığı yabancı dil yayınlarının her birini de ayrı bir radyo olarak düşünecek olursak bu sayı 60'ın üzerine çıkmaktadır. Her radyomuz sizlere güncel olayları ve gelişmeleri aktarmaktadır ama bir radyo var ki diğerlerinden daha farklı bir yayın politikası bulunur. Çoğunlukla müzik yayını yapan TRT FM'in diğerlerinden en önemli farkı güncel müzik parçalarını yayınlamasıdır. Yayının çoğunu da popüler olmuş istek şarkılar oluşturur. Yani güncel müziği dinleyebileceğiniz bir radyodur TRT FM. Güncel nedir? Şu anda olan her şey güncel sayılır. Ama bugün olanlar da, yakın geçmişte olanlar da güncel kavramının içindedir. Sözlük anlamına baktığınızda güncel, günün konusu olan, şimdiki, bugünkü haber, olay gibi yapılan ve duyulan fiillerdir. İngilizce'deki now, present gibi sözcükler günceli karşılar. Güncel sözcüğü türetilmeden önce aktüel kelimesi kullanılıyordu. Elimde 1967 baskı bir sözlük var. Bu sözlükte güncel kelimesi bulunmuyor. Aktüel sözcüğünün anlamı da içinde bulunduğumuz zamanda geçen olaylar olarak yazılmış. Güncel sözcüğü ise ilk kez 1969 yılında kullanılmaya başlanmış. Dolayısıyla aktüelin sözlükteki karşılığı

0: güncel olmuştur. Türkçedeki gün sözünden cel ekiyle yapılan güncel, en son gelişmeleri içeren demektir. Ancak bu sözcükteki cel eki dil bilimcilerce araştırılmaya muhtaçtır. Eskiden TRT'deki habercilik eğitimlerinde haberin aktüel yani taze olması gerekir denirken günümüzdeki eğitimlerde haber güncel olmalıdır vurgusu yapılıyor. Taze kelimesi ise simit, ekmek, pide, soğan, yoğurt, fındık gibi yiyecek maddeleri için kullanılıyor. Güncel sözcüğü artık dilimize yerleşti ve yaygınlaştı. Zaman içinde kelimelerimiz değişiyor, güncelleşiyor. Nutuk sözü söylev haline döndü. Hali demiyor, durumu diyoruz. Eskiden kuru yemişçiden ayçiçeği isterken şimdi ay çekirdeği alıyoruz. Aktüel yerine de güncel diyoruz ama her bir bakışında neşe buldum şarkısını söylerken neşe sözünü ş harfinden sonra kesmeli olarak söylüyoruz. Çünkü kişi adlarıyla eş yazımlı olan sıfatları aynı biçimde telaffuz etmemeliyiz. Okul şarkısında bile neşeli ol ki genç kalasın deniyorsa kişi adı olan neşe ile mutluluk anlamındaki neşeyi ayırt edebilmeliyiz. Aynı şekilde bir edebi metinde sanat yazımı varsa sanat deyip geçmemeliyiz. Mesut erkek adıdır ama Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'ndeki açılış konuşmasını okuyan bir kişi şu cümleyi görür. Aziz Türkiye'mizin iktisadi tealisi esbabını aramak ve bulmak gibi vatani, hayati ve milli bir gaye-i mukaddesi için bugün burada toplanmış olan sizlerin muhterem halk mümessillerinin huzurunda bulunmakla çok mesut ve bahtiyarım. Bu cümledeki mesut sözü mesut diye söylenmemelidir. Neşe, sanat, mesut gibi kelimelerde şayet tarihi bir metin okuyacaksak kesmeli, güncel metinlerde ise kesmesiz okumalıyız. Kitaplar, sözler, yazılar güncellenebilir ama bazı kitaplar var ki güncelliğini hep korur. Bunlar kutsal kitaplardır. Bu kitaplarda doğru işler yapmanın yanlış yapmaktan daha iyi olduğunu, bilgeliğin cahillikten daha üstün görüldüğünü, sevgi ve bağışlamanın insanlık için bir erdem sayıldığını okuruz ki bu cümleler her zaman için günceldir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Her Telden programını dinliyorsunuz.

Yaşamak güzel, yaşamak el ele, yaşamak dostça, neden olmasın?

0: Hertenden programını dinlediniz. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun fiziksel bir mücadeleden ziyade zeka dolu bir satranç tahtası da olduğunu kanıtlayan o reformcu felsefeden söz edeceğiz. Bu felsefe topun peşinden koşanların değil, topu koşturanların kurduğu bir imparatorluğun hikayesidir. Her şey 1970'lerde Hollandalı dahi Rinus Michels'in total futbol kavramıyla başladı. Bu sistemde oyuncuların mevkileri sabit değildi. Bir savunmacı hücuma kalktığında bir forvet onun yerini alıyor, saha sürekli yeniden paylaşılıyordu. Bu teoriyi bir kulüp kimliğine dönüştüren isimse Barcelona'da büyük isim Johan Cruyff oldu. Cruyff futbolu basit oynamak dünyanın en zor işidir diyerek özetliyordu. Johan Cruyff'un ektiği bu tohumlar öğrencisi Pep Guardiola döneminde futbol tarihinin en kusursuz makinesine yani futboldaki tabirle tiki takaya dönüştü. Bu anlayış total futbolun çok daha rafine yeni bir versiyonuydu. Sistemin temel prensibi oldukça netti. Topa sahip olan taraf oyuna hükmederdi. Barcelona, Xavi, Iniesta ve Messi gibi ustalarla yüzlerce kısa pas yaparak rakibi zihinsel olarak da oyunun dışına itiyordu. Saha adeta küçük

0: küçük üçgenlerin birleştiği bir geometri tahtası gibiydi. Bu başarı da yeteneğin yanı sıra top kaybedildiği an uygulanan 6 saniye kuralı gibi disiplinlerde büyük rol oynuyordu. Tüm takım bir avcı gibi rakibe baskı yaparak topu anında geri kazanıyordu. Barcelona bu dönemde futbolun bir sonuçtan öte derin bir felsefe oyunu olduğunu da kanıtladı. Bugün dünyanın neresinde bir futbol takımı kısa paslarla oyunu domine etmeye çalışıyorsa, orada ilk akla gelen şey futbolun büyük vizyoneri Johan Cruyff oluyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile görüştü. Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini de külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor, dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip, dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz, diye konuştu. Türkiye'nin milli savunmasının yeni kalbi olacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı bu ay iki önemli programa ev sahipliği yapacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonunun adresi olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünkü basın bilgilendirme toplantısı da burada düzenlenecek. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in mecliste yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti, bir kez daha yeni parti mesajı verdi. Tüm çözüm yollarının kullanılacağını söyledi. Zeynel Emre, yeni parti ne zaman kurulacak sorusunu da çok uzun zaman dilimi değil sözleriyle yanıtladı. Aromaterapi ürünleriyle tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun IMEI kayıt yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık yolcu beraberinde getirilen ve kaydedilen telefonlar arızalandığında IMEI değişikliği yapılabilecek. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. Menülerde sadece yemeklerin isimleri ve fiyatları değil, gıdanın kalori ve içerik bilgisinin de yer alması zorunlu hale geldi. Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Platformun geçişi sebebiyle Boğaz'daki transit gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri kalıcı bir anlaşma için Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı. Tarafların müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. ABD-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamani için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi doğduğu şehir Meşhed'de gerçekleştirilecek. Haberleri sunduk.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, Cumhuriyet'in ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Resim ve Kadın programına hoş geldiniz. Bu programda resim sanatının izinde bir yolculuğa çıkacak, kadının Türk resminde nasıl temsil edildiğini birlikte keşfedeceğiz. Bir figür olarak kadın, bir simge olarak kadın ve kimi zaman bir bakışın, bir rengin, bir sessizliğin taşıyıcısı olarak kadın. Her hafta bir Türk ressamın eserinden yola çıkarak yalnızca bir tabloyu değil, o tablonun ardındaki dönemi, sanat anlayışını ve kadına bakışı da konuşacağız. Ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi değerli hocam Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp ile birlikte 13 hafta boyunca birlikte olacağız. Pelin hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Efendim programımızda Türk resim sanatının önemli isimlerini ve sanat tarihine yer almış ciddi eserleri tanımlamalarını yapacağız ve bugün Halil Paşa ve Ressam Kız ve Atölyesini beraber inceleyeceğiz. İlk önce sizinle Halil Paşa'nın yaşadığı dönemi konuşmak isterim. 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları nasıldı?
2: Evet, Halil Paşa kendi döneminde de, döneminden sonra da çok önemli sanatçılarımızdan biri. 1852-1939 arasında yaşamış. Hem 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın neredeyse ilk yarısında varlık göstermiş bir sanatçıyla karşı karşıyayız. Çok çalışkan bir sanatçıyla karşı karşıyayız. Bütün anılar, bütün kaynaklara baktığınız zaman aslında bir devlet memuru gibi sabah tuvalinin ya da yaptığı eserin başına oturup akşama kadar aralıksız çalıştığını söylüyorlar bize. Anılardan da bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla çok çalışkan ve üretken bir ressamla karşı karşıyayız. Ve Halil Paşa'yı aslında hem 19. yüzyılla hem 20. yüzyılla da tanımlamak durumundayız. Aslında 19. yüzyılın asker ressamlarından biridir ki zaten paşa olarak anıyoruz. Dolayısıyla da asker ressamdır ve zamanında hem sarayda teşrifatçı olarak çalışmıştır, nazır olarak çalışmıştır, hem de bir yandan resim yapmıştır, ressamdır. Dolayısıyla 19. yüzyılın sarayıyla bağlantılı işler yapar. Saraydaki diğer ressamları Şelabowski gibi yerinde izler, izleme

0: imkanı bulmuştur. Ama onun gözünde hep bir Paris'e gitmek vardır. Aslında askeri okul çıkışlıdır ve askeri okullar sadece askerlikle ilgili değil, resim açısından da önemlidir. Çünkü müfredatlarında resim dersleri olduğunu ve yüzyıl boyunca bu resim derslerinin sayısının arttığını biz biliyoruz ve belgelerden de bunu söyleyebiliyoruz. Bu askeri okuldan sonra kendi imkanlarıyla çalışan bir sanatçıyla karşı karşıyayız. Aslında hep Paris'e gitmek isteyecek ama sanırım Abdülaziz değil mi? Önce genç bulacak, babasını yaşlı bulacak falan derken göndermek istemeyecek ama en sonunda bir Paris dönemi olacak zaten Halil Paşa'nın. Ve baktığımız zaman aslında Halil Paşa bütün sanat tarihi yayınlarında izlenimci diye geçer aslında. Ama tam izlenimci değildir bana göre. Ben daha çok ön izlenimci demeyi, izlenimciyi başlatan isimlerden biri olduğunu söylemeyi tercih ediyorum. Çünkü izlenimcileri de yerinde görmüştür. Ama kendini biraz izlenimcilerden ayrı tutmayı tercih etmiştir. Belki de bu askerlik ya da asker ressamlık geleneğinden mi geliyor ona bilemem tabii ki ama birazcık ayrı tutmayı tercih etse de 39'a kadar yaşadı farkındaysanız. Dolayısıyla 20. yüzyıldaki işlerinin daha çok izlenimci üslupla daha çok ilişkilendirebileceğimiz bir sanatçıdır.
1: Kesinlikle öyle. Aslında baktığımız zaman Halil Paşa hem Fransa'daki eğitimi hem Osmanlı'daki aldığı eğitim ve daha sonra hoca kimliğiyle aslında
0: Evet.
1: sanat tarihinde önemli bir yere sahip ki sizin de bahsettiğiniz gibi Paris'te aldığı eğitim, özellikle Jerome'dan aldığı eğitimi sonrasında biz İstanbul'a geldiğinde kendi öğrencilerine de benzer şekilde eğitim verdiğini biliyoruz. Siz aslında sanatçının izlenimci olmasını veyahut sanat üslubu hakkında genel olarak bilgiler verdiniz. Ancak merak ediyorum, sanatçının genel yaklaşımı nedir? Temaları nelerdir? Ne tür resimler yapar Halil Paşa?
0: Evet, Halil Paşa aslında biraz evvel senin de söz ettiğin gibi Paris'te başta Jerome olmak üzere akademik klasik hocalardan ders almıştır. Dolayısıyla deseni çok iyidir. Çizim bilir. Biraz evvel bahsettiğim izlenimcileri de başlarda bu yüzden eleştirir. Yani onlar desen bilmiyor mu acaba şeklinde eleştirir. Ama akademik klasik eğitimle başlayıp sonra doğaya açıldığı zaman belki biraz romantizm, daha sonra da belki izlenimci ekolden işlerini biz görebiliyoruz. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Hoca Ali Rıza gibi, belki Hoca Ali Rıza çünkü bir İstanbul ressamıdır, açık hava ressamıdır. Ve Halil Paşa da belki Hoca Ali Rıza'dan sonra ikinci isim olarak mı söyleyeceğiz, çok emin değilim ama açık hava ressamıdır ve İstanbul ressamıdır. İstanbul'daki sayfiye yerlerini, piknik alanlarını, deniz kenarlarını defalarca resmetmiştir. Ama bunu yaparken de birden figüre de yer vermiştir. Dolayısıyla bir yandan manzaralar, temalar, konular dedik ya manzaralar yoğun olarak karşımıza çıkacak. Ardından tabii ki figürlü İstanbul manzaralarını biz göreceğiz. Natürmortları da var. Çok hani bayılmıyor natürmort yapmaya anladığım kadarıyla cümlelerden onu anlıyoruz ama güzel natürmortları da var. Hatta ödül aldığı natürmortları da var. Dolayısıyla her konuda resimler yapan ama en sonunda bugün de konuşacağımız bir kadın imgesine gelecek olursak portreleriyle ünlü bir ressamımız.
1: Evet, kesinlikle sanatçının portreleri bizler için çok çok önemli ve bugün de sizlerle birlikte Ressam Kız ve Atölyesi eserini inceleyeceğiz. Aslında sizlere kısaca biraz Ressam Kız ve Atölyesi eserinin künyesini paylaşmak isteriz. Çünkü bu künyeyi internete yazdığınız zaman çok rahat bir şekilde resmi izleme imkanına erişebileceksiniz. Ressam Kız ve Atölyesi eseri günümüzde Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyonunda bulunmakta, tarihsiz olarak belirlenmekte ancak büyük bir ihtimal 20. yüzyılın başlarına ait bir yapıt. 41'e 33 santimetre olduğunda yine göz önünde bulundurmanızı isteriz. Ressam Kız ve Atölyesi eserine biraz odaklanmak isterim Sayın Hocam. Bu eseri dönemi içerisinde nasıl değerlendirmemiz lazım?
0: Evet, şimdi Halil Paşa'nın Ressam Kız ve Atölyesi aslında bir genç kadını atölyede gösteren, resim yaparken gösteren bir resimdir. Burada başta biraz evvel söylemeyi unuttum. Halil Paşa'nın bütün resimlerinde inanılmaz bir gözlem yeteneği vardır. Gözlemci ve gerçekçidir. Gözlem yaparak gördüğü her şeyi resimlerine detaylıca aktarır. Şimdi Ressam Kız ve Atölyesi

resmine baktığımız zaman da bütün kariyeri boyunca sürdürdüğü, devam ettirdiği gözlemci tavrı ve izlenimci diyebileceğimiz üslubu bu resimde karşımıza çıkıyor. Neden karşımıza çıkıyor? Bir yandan biraz evvel özellikle

0: 19. yüzyılla başlayan kadın eğitiminden söz etmek durumundayız. Eğitimdeki yenilikler tabii ki çok önemli ama Tanzimat'tan itibaren Tanzimat paşaları özellikle kızlarına resim eğitimi verdiriyorlar. Çünkü işte iyi ve her şeyi bilen bir eş olma ihtimaline karşın dil biliyorlar. Fransızca, müzik aleti çalıyorlar, piyano ve sanat, resim. Resim öğretiyorlar. Bu resmi nerede öğretiyorlar? Konak içi eğitimlerde öğretiyorlar. Ehli namus kadınlar önce bu eğitimleri veriyor. Ama sonra dönemin Valeri gibi yabancı ressamları ya da Osman Hamdi Bey gibi önemli sanatçıları bütün bu kadınlara, genç kızlara resim dersi veriyorlar. Dolayısıyla konak eğitimiyle başlayan eğitimin sürdüğünü, devam ettiğini biz bu süreçte görebiliyoruz. Şimdi bu tabii ki ressam kıza baktığımız zaman tabii bunun kimliğiyle ilgili bazı tereddütler var. Hatta senle de konuştuk kim olabilir diye ama kaynaklara baktığımızda daha çok eşi olabileceği söyleniyor. Hatta sen acaba Müfide Kadri midir dedin, araştırdık resimleri koyduk. Ama şimdi genel olarak yazanların bilgilerine ya da görüşlerine saygı duyarak eşi diyelim. Değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şu anki en azından yazılanlar
0: Evet.
1: için bunu söyleyebiliriz. Aslında çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Konak eğitiminden. Ki baktığımız zaman Ressam Kız ve Atölyesi eserinde de biz bu konakta veya bir evin bir bölümündeki odanın atölye yapıldığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Tabii ki şüphesiz ki 1914'te İnaz Sanayi Nefise Mektebi açılacak ki bizim ilerleyen programlarımızda Mihrimüşfik Hanım'dan bahsedeceğiz. Ancak Ressam Kız ve Atölyesi resmine odaklandığımız zaman aslında buradaki Ressam Kız tam anlamıyla döneminin aydın çocuklarının veyahut paşa kızlarının bir yansıması diyebiliriz. Konak atölyesi gerçekten bizler için çok önemli ki bu resimde de biz bunu çok iyi görebiliyoruz. Yani resim, mekan, atölye, sanatçı bunun birçok nüansı bizler bu resimde karşımıza çıkıyor. Biraz resmi detaylandıralım isterseniz. Resimde izleyiciler neler görüyor?
0: Evet, bu resme baktığımız zaman aslında bizimle yani bakanla izleyenle hiç ilgilenmeyen bir ressam kadını görüyoruz. Bu kadın gayet modern giysilerle ki 19. yüzyılın modernleşmesinde artık kıyafetler değişecek, ev yaşantısı değişecek, evdeki malzemeler değişecek. Dolayısıyla böyle bir odanın kurgusunda bizimle hiç ilgilenmeden şövalyesinin başında çizim yapan bir genç ressam kadını gösteriyor. Ya yani o kadar bizimle ilgilenmiyor ve o mekanda o kadar rahat ki ayaklarını şövalyenin sehpanın altına dayamış ve elindeki kalemiyle olasılıkla eskiz yapıyor ve belki olasılıkla da tam karşısında duran vazoyu çiziyor gibi. Ama şimdi bir kere evde bir soba var. Soba diye düşüneceğimiz şey bu yeni bir şey. Yani evlerin sobayla ısınması modernleşmenin göstergelerinden biri. Onun dışında tabii ki koltuklar, koltuk sehpa gibi unsurlara baktığımızda yine yeni modernleşen iç dekorasyonda kullanılan mobilyaları da bir yandan görüyoruz. Duvarlara baktığımızda tabii ki geleneksel olan halı var. Biraz daha geleneksel olan divan var ama divanın üstünde bir post asılı, atılı ya da. Ve de yine arkaya doğru baktığımızda da birçoğu eskiz gibi görünen, olasılıkla belki bu kadının, bu ressam kadının yaptığı eskizleri de oraya asmış, görülsün diye asmış böyle bir ortamı görüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı modernleşmesinin iç mekan tasarımını, kadın giysisi ve kadının ressam olarak görünür olmasını bu resimde üçünü birden görebiliyoruz.
1: Kesinlikle. Ayrıca sizin de belirttiğiniz gibi resmin sağ üst köşesinde o eskiz olarak tanımlayabildiğimiz noktalarda aslında sanatçının neler üretebilmiş olabileceğini veyahut ne hangi tür resimler yapabildiklerini de bizlere gösteriyor. Çünkü o detaylarda biz hem portreler görüyoruz hem çeşitli manzaralar görüyoruz ki büyük bir ihtimal bunlar o dönemin sanatçılarının kendi yaptığı resimlerden birer kesitti diye yorumlayabiliriz. Peki bu resmin en önemli kadını öne çıkartması açısından en dikkat çekici noktası nedir Sayın Hocam?
0: Yani burada bir kere biz biliyoruz ki 19. yüzyıl boyunca Batı resminde resim

0: İslam kadın imgeleri tek tük var. Sonra Osmanlı'da da var. Dolayısıyla burada otoportreler aracılığıyla kadınlar kendilerini resimde gösteriyorlar. Ama burada Halil Paşa ister karısı olsun, ister öğrencisi olsun, kim olursa olsun ama olasılıkla öğrencisi gibi öğrencisine, çalışan, resim yapan öğrencisine biraz mesafeyle, uzaktan bakarak, onun çalışmasını bölmeden direkt işine odaklanıyor. Dolayısıyla resim yapma eylemi ortaya çıkıyor. Resim sanatının ön plana çıkması tabii ki o döneme kadar bütün erkek ressamlarla bizim alışkın olduğumuz bir şey, ama burada kadınla ilişkilendirmek ve kadının ressam oluşuyla ilişkilendirmek adına belki de en önemli resimlerden, işlerden biridir.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü burada aslında sadece model olarak poz veren bir kadın görmüyoruz. Aslında işin, emeğin içinde olan, üreten bir kadını görüyoruz ki belki de geç Osmanlı döneminin, yani geç 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılın başlarında kadının eğitim kurumlarıyla birlikte varlığını ortaya koyduğu bir dönemin içine giriyoruz. Ve baktığımız zaman ressam kadınlar da bu modernleşmenin önemli örnekleri arasında. Peki bu biraz mekanı konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü sanat tarihinde de mekan çok önemli. Mekan aslında sadece bir resmin ne olduğunu değil, aynı zamanda sanatçının da ne olduğunu bizlere gösterir. Bugün biz burada bir konağın içerisinde veyahut bir yalı dairesinin bir noktasında resim yapan bir kadının günümüze yansımalarını izliyoruz. 19. yüzyılın sonlarına veya 20. yüzyılın başlarına gittiğimiz zaman kadınların resim yapmak için nerelerde bulunduklarını biraz konuşsak. Biz çünkü bunu derslerde çok konuşuyoruz. Bugün sevgili dinleyicilerle de bunu paylaşmak isterim.
0: Ya evet, şimdi kadınlar aslında bir kere ev içi atölyelerde birebir özel ders alarak başlıyorlar. Ama sonrasında tabii ki 19. yüzyılda atölyeler dışında biz kadınların sergilere gittiklerini de görüyoruz. Ve bu dönemde biz okullara baktığımızda Darüşşafaka, Galatasaray gibi okullar var ve tabii ki askeri okullar var. Hepsinin sene sonu sergileri var. Sene sonu sergilerine katılan pek çok ressam var. Bu ressamlar arasında kadınlar da var. Bu kadınlar tabii ki hem Müslüman hem gayrimüslim, ama sanatın konuşulduğu, sanatın var olduğu bir dönem. Ayrıca bazı özel atölyeler de var. Bu özel atölyelerde bazı yabancı oryantalist ressamlar bu atölyeleri açıyorlar ve artık sanat İstanbul'da konuşulur hale geliyor. Ayrıca gene 19. yüzyıl için söylüyorum. Sergileme olayının en başında gelen bu okul sergilerinin dışında Bonmarşe denilen bazı dükkanlar var. Bu dükkanlar vitrinli dükkan. Vitrinli dükkan nedir? Vitrinli dükkanda bir eseri görürsünüz ve satın almak için girersiniz. Dolayısıyla sergileme kavramı gündelik hayatın içine de girince yaygınlaşıyor ve böylece görülür hale gelebiliyor. Ve kadınlar bütün bunlar içinde eğer kendileri de resim yapıyorlarsa sergilemek amacıyla bunları gösterme imkanı buluyorlar. Ama hala şöyle bir özellik var. Tabii ki evde her yere, salonun ortasına resim asmak hala çok mümkün değil. Dolayısıyla hatta bazı ressamlar diyor ki resmi alıyorsun ama sakın yatak odasına asma. Herkes görsün, salona as. Böyle bir sıkıntı var. Kadınlara resimlerini yaptırıyorlar. Kadınlar aileleri de portrelerini kadın ressamlar yapsın istiyorlar. Dolayısıyla kadınların görünür olması önce biraz belki aile içinde kadınlarla sağlansa da yavaş yavaş ama yıkılmaz adımlarla ilerliyor.
1: Evet, belki de geç Osmanlı döneminde kadın sanatçılar sanatı erkek egemen bir dünyadan daha eşitlikçi bir dünyaya götürüyorlar, taşıyorlar diyebiliriz. Sanatçıların çeşitli özel atölyelerde dersler aldığından bahsettiniz aslında ve baktığımız zaman Halil Paşa'nın da birçok kişiye özel dersler verdiğini biliyoruz. Bunlardan birisi de Türk resim sanatının önemli kadın sanatçılarından Müfide Kadri. Bugün biz bu resimde bir kadın görüyoruz. Belki eşi, belki öğrencilerinden birisi. Ama tam anlamıyla yaşadıkları dönemin içinden, hayatın içinden, o dönemin kadın sanatçılarının bir yansıması aslında.

0: bu resimler. Atölyelerin öneminden bahsettiniz ve atölyelerin ötesinde bir de resmi kurumlar işin içine giriyor. Özellikle 1914'te İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması ve burada birçok kız öğrencinin derslere alınması ve çok önemli ressamların buradan eğitim aldıklarını biliyoruz. Biraz İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nden bahsedelim mi hocam?
1: Evet, bahsedelim. Bir kere 1914 tarihi önemli. Çünkü hem kadınlar için İnaz Sanayi Nefise Mektebi kurulacak ama bir yandan da unutmayalım ki 1914 kuşağı denilen Osmanlı izlenimcileri başlayacak. Şimdi Halil Paşa birazcık başta söyledik yani kendini eğitiminin başında Jerome'un etkisiyle, akademik klasik eğitimin etkisiyle izlenimcilerden biraz uzak tutsa da artık 20. yüzyılda izlenimcilikten vazgeçemeyecek ya da izlenimci üsluptan çıkamayacak. Dolayısıyla 1914 tarihi önemli. Ve İnaz Sanayi Nefise'ye geldiğimiz zaman tabii ki Mihri Müşfik'te ilerleyen bölümlerde Mihri Müşfik Hanım'dan bahsedeceğiz. Ama İnaz Sanayi Nefise artık Sanayi Nefise Mektebi'nden farklı olarak kadınlara kurumsal olarak sanat eğitimi verilen bir okuldur. Bu önemli çünkü bugüne kadar kadınlar konak eğitimi, özel derslerle eğitimlerini sürdürüyorlar. Ancak İnaz Sanayi Nefise ile birlikte kadınların resmi olarak eğitimi başlayacak. Bu anlamda tabii ki İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ne baktığımız zaman tabii ki Mihri Müşfik Hanım hem müdürü hem hocası ama orada erkek hocaların da olduğunu biliyoruz. Ve kurumsal olarak desen bilgisi, konuların, temaların, rengin nasıl kullanılacağı, her türlü tekniği öğrendikleri bir okul olarak karşımıza çıkacak. Tabii sonrasında İnaz Sanayi Nefise ile Sanayi Nefise birleştirilecek ve Güzel Sanatlar Okulu olacak. Bunlar hep çok önemli sanat, resim sanatı ya da sanat açısından önemli mihenk taşları. Bunları da bütün sanatçıların yaşamında görüyoruz. Ama Halil Paşa'nın hocalığından söz ettin ki bunu her zaman vurgulamamız lazım. Çünkü öğrenci yetiştirmek başka bir yetenek. Öğrenci yetiştirmek sanatın devamlılığı için önemli bir süreçtir. Halil Paşa da öğrendiği bütün Paris'te, daha sonra Mısır'a gidecek 20. yüzyılda. Mısır döneminde daha izlenimci olacak. Bu anlamda daha farklı bir süreçte bütün bu gelişmeleri Halil Paşa yaşamının çizgileri içinde görebiliyoruz.
0: Evet, aslında biz bugün burada Ressam Kız ve Atölyesi eserini inceledik. Ancak belirttiğiniz gibi sanatçının aslında Mısır'da da birçok eseri var ve bunların büyük bir çoğunluğunu şu an için ne yazık ki bilemiyoruz. Kim bilir hangi koleksiyonlarda hangi eserler günümüze ulaştı. Bugün baktığımız zaman Halil Paşa'nın Ressam Kız ve Atölyesi eseri tam anlamıyla geç Osmanlı döneminin bir yansıması. Değişen toplumun bir göstergesi. Resimde kadının varlığını açık bir şekilde bizlere ifade eden, yansıtan önemli eserlerden birisi. Bu resimle ilgili son sözleriniz neler olur?
1: Evet, gerçekten ister eşi olsun, ister öğrencisi ki eşi Aliye Hanım'la daha çok özdeşleştiriliyor bu resim. Ama sadece bir atölye sahnesi değildir bu resim. Aynı zamanda bir ailenin bir mekanıdır. Ve bu mekanda eğer eşi olduğunu kabul edersek bir sanatsal aktarım vardır. Halil Paşa'dan öğrencisine, Halil Paşa'dan eşine bir sanatsal aktarımı görmekteyiz. Ve bu sanatsal miras diyelim, sanatsal mirasın ve tabii ki modernleşen 19. yüzyılda kadının değişen toplumsal değeri, var olma savaşının içinde kadına verdiği önem ve kadına verdiği hakkı görüyoruz. Ve ressam bir kadın olarak resmin öznesini ön plana çıkardığını görüyoruz Halil Paşa'nın. Dolayısıyla ister romantik, ister izlenimci üslubu olsun, duyarlı olsun, dönemin değişen sanat sosyolojisi, sanat söylemi, toplumsal dönüşümün de bir yansıması. Tabii daha küçük bir çevrede görülse de paşalar, nazırlar nezdinde değişimin başladığını biz kesinlikle söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu resim yapan kadın değişen sanat hayatını, toplumun sanatçı kadınlara bakış açısını ya da bir ressamın kadınlara verdiği önemi, sanata verdiği önemi, sanatçı kadınlara verdiği öneminde önemli bir göstergesidir.
0: Evet, aynı zamanda

hem atölye açısından da önemli bir resim bu. Sanatçıların bireysel olarak çalışmaları, bireysel olarak varlığını veyahut o dönemin üretim ortamlarının nasıl olduğunu bizlere göstermesi açısından da dikkat çekici bir eser diyebilirim. Bugün sizlerle birlikte Türk resim sanatının önemli bir eserini inceledik. Günümüzde başta da belirttiğim gibi Sakıp Sabancı Müzesi'nin koleksiyonunda yer alan bu eser online kataloglardan da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eserin detaylarını Sayın Pelin Şahin Tekinalp ile birlikte, benim de değerli hocam Pelin hocamla birlikte sizler için betimlemeye çalıştık ve bu eserin sanat tarihi açısından önemini bu program bazında sizlere iletmeye çalıştık. Bir tablonun içinden geçen zamanı aslında sizlere aktarmış olduk. Bir bakışta saklı kalan hikayeleri sizlere ifade etmiş olduk. Kadının imgesini, bugün Türk resim tarihinin önemli ressamlarından birini Halil Paşa'yı sizlere taşımış olduk. Ressam kız ve atölyesini sizlerle birlikte inceleme fırsatımız oldu. Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Sayın Zühre Saral Gökağaç, ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Sayın Tolga Kökten yeni bir eser, yeni bir anlam ve yeni bir yorumla bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.
2: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizle Esaret'in soğuk duvarları ardından yazılmış iki farklı yakarışta buluşturuyoruz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor. 53 ve 54. mektuplarımız, aynı kaderi paylaşan iki insanın farklı çırpınışlarını taşıyor. Biri, çocuklarının geleceği için devletin en yüksek makamlarına seslenen bir babanın vicdan azabı, öteki ise kendi derdinden önce yanındaki arkadaşının derdiyle dertlenen bir askerin kardeşlik eli. İkisi de aynı karanlığı yaşıyor ama yüreklerindeki insanlık ışığı asla sönmüyor. Şimdi 53. mektubumuzla Mehmet Nuri'nin hikayesiyle başlıyoruz. Mehmet Nuri'nin yakarışı. Yine Hindistan'ın Bellary esir kampındayız. Bellary esir kampında bir zamanlar Mektebi Mülkiye başkatibi olan Mehmet Nuri için hayat 18 aydır süren bir çileden ibaretti. Savaş onu evvela Makedonya ve Irak cephelerine, nihayetinde ise Fırat cephesinde esarete sürüklemişti. 16 yıllık mülkiye hizmeti, 20 seneyi aşkın vatan hizmetine dönüşmüş, ancak o şimdi bir esir olarak ailesinden uzakta vatan hasretiyle yanıyordu. Mektubunu yazarken kalbi hasret ve bir sitemle doluydu. Muhterem kardeşim diye başladı. O sadece kendi için değil, aynı zamanda çocukları için de endişeleniyordu. 4 çocuğundan ikisinin tahsil ve terbiyeleri gecikiyordu. Bu bir babanın en büyük acısıydı. O, esaretten kurtulup vatanına dönse bile çocuklarının eğitimlerinin geri kalacağını düşünüyordu. Bu yüzden Harbiye ve Marif Nazırlarına birer istirhamname gönderdi. Çocuklarının mekteplerden birine mecanen kaydedilmesini talep ediyordu. Kardeşinden de bu konuda yardım istiyor, "Rica ederim kardeşim, ben esiri harbim. Elim ermez, gücüm yetmez. Nezaretçe takip edip neticeyi bildirmenizi istirham ederim." diyerek ona yalvarıyordu adeta. Mehmet Nuri sadece ailesi için değil, kendi için de mücadele ediyordu. Arkadaşlar terfi etmiş ama o ondan da mahrum kalmıştı. Hakkımın muhafaza ve müdafasını pek ulvi bildiğim vicdanınıza havale eder, lazım gelen yerlerde müdafaa etmenizi ve ticaret mektebinde teşkilat gibi şeyler varsa mahrum bırakmamanızı rica ederim diye yazdı. Bu onun için sadece bir talep değil, aynı zamanda 18 aydır esaretin getirdiği acının ve çaresizliğin bir yansımasıydı. Mektubun sonunda vatan hasreti ve ailesine olan özlemi bir feryada dönüştü. Vatan tahassürü, aile mahrumiyeti. Of, ne kadar müşkilmiş. Bu sözler onun için sadece bir cümle değil, aynı zamanda tüm acısının, tüm yoksunluğunun bir özetiydi. Mehmet Nuri mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. İşte ilgili mektup ve kaynak notu. Huzura Hindistan, Belari'den. Muhterem kardeşim, selam, arz-ı ihtiram ve tazim eyler, gözlerinden öperim. Muhibbi kadiminiz Yüzbaşı Tayyar Bey biraderimiz de kemali tahassürle gözlerinizden öperler. Kader 18 ay evvel esir etti. Eran çilemiz dolmadı. 4 nefer evladından ikisinin tahsil ve terbiyeleri gecikmekte, bizimse ana vatanı aldetimiz onların tahsil terbiyelerini bütün bütün geciktireceğinden bugün Marif Nazırı Beyefendi ile Harbiye Nazırı Paşa Hazretlerine 12 yaşındaki karimimin ve 7 yaşındaki mahdumumun Leyli Metakip'ten birisine meccanen kayıt ve nakdi hakkında bir istirhamname gönderdim. Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri herhalde Marif Nazırına yazarlar. Nazır Efendi'ye gönderdiğim arızayla birleşir. Rica ederim kardeşim. Ben esir-i harbim. Elim ermez, gücüm yetmez. Nezaretçe takip edip neticeyi bildirmenizi istirham ederim. Seferberlikten beri dolaşmadım, cephe kalmadı. Evvela Makedonya, Badehu Irak cephelerindeki muharebata iştirak ederek vazife-i vataniye uğrunda 2 defa yaralandım. Nihayet Fırat cephesindeki muharebede kader fırkamla esir etti. Her cihetten mutazırır olduğumu bilirsiniz. Arkadaşlar terfi ettiler. Ondan da mahrum olduk. 16 senelik mektebi mülkiyeye hizmetim, harpteki hizmetimi de dahil edersem 20 seneyi mütecavizdir. Hakkımın muhafaza ve müdafasını pek ulvi bildiğim vicdanınıza havale eder, lazım gelen yerlerde müdafaa etmenizi ve ticaret mektebinde teşkilat gibi şeyler varsa mahrum bırakmamanızı rica ederim. Vatan taassürü, aile mahrumiyeti, of! Ne kadar müşkilmiş. Bekir Bey pederimizin ellerinden öperim. Cümle arkadaşlara selamlar, ihtiramat. Müdür Hikmet Bey ne alemdedir. Arz-ı hürmet ederim. Nizam Bey pederimizi görürseniz ellerinden öperim. Mufassal mektubunuza intizarda bulunduğumu arz ile gözlerinden öperim muhterem kardeşim. Hindistan Belari'de Usera kampında Mülga Mektebi Mülkiye Başkatibi ve Ticaret Mektebi memurlarından İhtiyat Münazımı kardeşiniz. Hukuk mezunlarından Mehmet Nuri.

Kaynak Çanakkale Mektupları. Süeda Basım Yayın. Isparta 2015. Sayfa 13. 53. mektubumuzda bir babanın evlatlar için duyduğu derin endişeyi ve vatan hasretini dinledik. Mektubun sonundaki o of çekişi, yıllar ötesinden gelip hala yüreğimizi burkuyor. Peki ya esaret, insanı sadece kendi benliğine hapsetmek zorunda mı? İşte 54. mektubumuz, bu soruya hayır diyen, kendi sıkıntısını unutup bir başkasının derdine derman olmaya çalışan bir yüreğin, Ahmet Lütfi Onbaşı'nın hikayesi. Dayanışmanın, kardeşliğin en saf haline kulak veriyoruz şimdi. Ahmet Lütfi Onbaşı'nın Yakarışı. İskenderiye'nin Mekdala bölgesinde kurulu esir kampında günler, Ahmet Lütfi Onbaşı için birbirine benzeyen ağır saatleri dönüşmüştü. Demir parmaklıklar ardında geçen her gün sadece bedeni değil, insanın iç dünyasını da yoran bir sınavdı. Ancak onun için esaretin en ağır tarafı, açlık ya da yorgunluk değil, babasına gönderdiği mektupların cevapsız kalmasıydı. Bu satırları yazdığı mektup, babasına gönderdiği 4. mektuptu. Aradan geçen zamana rağmen, tek bir haber bile alamamış olmak, içinde gittikçe büyüyen bir boşluk bırakıyordu. Merak, endişe ve belirsizlik birbirine karışıyor, bu karmaşa onu yeniden kağıdın başına geçiriyordu. Hakipayi alilerine Veli-i Nimetim Pederim Bey diye başladı. Mektuba başladığı hitap, onun babasına duyduğu saygının ve bağlılığın en açık ifadesiydi. Kullandığı her kelime sadece bir geleneksel sesleniş değil, aralarındaki güçlü bağın kopmayan bir evlatlık duygusunun da ifadesiydi. Satırlar ilerledikçe hasret bütün ağırlığıyla kendini gösteriyordu. Uzakta kalan kardeşler, amcalar, dayılar, hısım akrabalar. Hepsine tek tek selam gönderiyor, her biri için dua ediyordu. Çünkü onun için aile yalnızca geçmişi değil, hayatta kalma sebebiydi. O isimleri yazarak memlekete tutunuyor, kendisini hayata bağlayan bağları canlı tutmaya çalışıyordu. Fakat mektubun asıl yükünü taşıyan bölüm, kendi sıkıntılarından söz ettiği yerler değil, bir başka esirin derdini anlatmaya başladığı satırlardı. Kampın içinde Bursa'dan Tirnovalı Keçeci Mustafa'nın oğlu İsmail adında bir asker vardı. Resmi askerlik kaydı bulunmadığı için maaş alamıyor, bu yüzden en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyordu. Ahmet Lütfi Onbaşı bunu öğrendiğinde kendi yoksunluğunu bile ikinci plana bırakmıştı. Babasından İsmail'e ait künye şehadetnamesinin bulunup gönderilmesini istemesi sadece bir ricadan ibaret değildi. Bir insanın başka bir insan için taşıdığı vicdan borcuydu. Bu satırlar Ahmet Lütfi Onbaşı'nın dünyasını açıkça ortaya koyuyordu. O esaretin ortasında kendi yarasını sessizce taşırken bir başkasının yarasına merhem olmanın yolunu arıyordu. Başkasının mağduriyetine ses olmaya çalışıyor, babasını bu adaletsizliği düzeltmek için son umut kapısı olarak görüyordu. Onun mektubu bize şunu gösteriyordu. Esaret yalnızca zincirlerle yaşanmaz. Ama insanlık da zincir tanımaz. En zor şartlar altında bile bir insan, kendi derdini unutup bir başkasının hakkı için ayağa kalkabiliyorsa, işte orada hala umut vardır. Ahmet Lütfi Onbaşı'nın bu satırları, savaşın ortasında kaybolmayan merhametin ve kardeşliğin sessiz bir tanığı olarak bugün de karşımızda duruyor. Şimdi de ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Bu Hakipayi alilerine, Veli-i Nimetim Pederim Bey, arz-ı ihtiramla selam olunup ellerinden öperim. Gece gündüz dua

dualarınızı talep ederim. Biraderim Halil Efendi'ye feradi olarak selam ederim. Diğeri İbrahim Efendi'ye hayat-ı memat hayır ile gözlerinden öperim. Dâi Mers oğlu Mustafa Ağa'ya, diğer Hacı Hüsnü Efendi'ye, mahdumu İbrahim Bey'e cümlesine arz-ı ihtiramla selam ederim. Ve Akarbalı Ahmet Efendi'ye, diğer Ehracı Ahmet Bey'e selam eder, ellerinden öperim. Sıhhatte daim olmalarına dua ile meşgulüm. Elhasıl hısım akrabayı talukatın büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Baki dua efendim. Fi 24 Mayıs sene 335. Mahdumunuz Jandarma Neferi İtfaiye Ahmet Lütfi Onbaşı, başlıca müracaatım Mektale Karargahı'nda mevcut olan Bursa'nın Davut Kadı Mahallesi'nde Tirnovalı Keçeci Mustafaoğlu İsmail'in Nam Kimse Tevellüt 98 Duhulü Esası Sıhhiye Efradından olup oraca Ahz-ı Askeriyesinden kidi olmadıkça buraca maaş almaktan mahrumdur. Rakam müracaatı serrest, gayet fazlalığından oradan Ahz-ı Askeriye'den tahkikle künye şehadetnamesi gönderilmesini. Ellerinden birlikte öperiz. Bursa'nın Davut Kadı Mahallesi'nde Tirnovalı Keçeci Mustafaoğlu İsmail Usera, numrosu tevellüt 53-53-97. Üçüncü fırka Sıhhiye Eradından olup, tasdikle Serihan şehadetnamesi gönderilmesi arz-ı istirhamdır, efendim. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyyada Basım Isparta 2015. Değerli dinleyenler, okuduğumuz ve dinlediğiniz satırlar sadece geçmişin birer belgesi değildi. Bunlar tel örgülerin arasından geçen nefeslerdi. Uzak diyarlardan memlekete doğru uzanan, ulaşsa da ulaşmasa da yolda eksilmeyen bir insan sesi. Bir mektupta bir babanın çocuklarına yetişememenin ağırlığı vardı. Bir başka satırda kendi çaresizliğini bir kenara bırakıp, başka bir insanın derdini dert edinmenin asaletini gördük. Kimi zaman bir evladın geleceği için devlet kapılarına uzanan bir çığlık oldu kalem. Kimi zaman bir arkadaşın hakkı için tutulan titrek bir el. Bu mektuplarda yalnızca acı yoktu. Sabır vardı, vefa vardı, insanı insan yapan o derin sorumluluk duygusu vardı. Bugün burada dinlediğimiz her kelime bize şunu bir kez daha gösteriyor. İnsan bazen kendi yarasını unutarak ayakta kalır. Bazen başkasının derdi insana kendi karanlığında bir yön duygusu kazandırır. Ve bazen bir insanın en güçlü yanı, en çaresiz anında bile başkası için kaygılanabilmesidir. Bu satırlar tarihin kenarına düşülmüş küçük notlar değil. Onlar vicdanın kayıt defteridir. Bugün biz dinlerken bir zamanlar birileri bu cümleleri hayatta kalabilmek için yazdı. Şimdi o sesler yine aramızda dolaşıyor. Biz dinledikçe yaşıyorlar. Biz hatırladıkça zamanın içinde kaybolmuyorlar. Savaş mektuplarında insan kalmanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırladık. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların

Kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Şimdilik esen kalınız.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi sabahlar spikeriniz, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulibayev ile görüştü. Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini de külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekerek, Türkiye ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahipti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz dedi. Aromaterapi ürünleriyle tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıfır kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. Menülerde sadece yemeklerin isimleri ve fiyatları değil, gıdanın kalori ve içerik bilgisinin de yer alması zorunlu hale getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri kalıcı bir anlaşma için Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı. Tarafların müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda da mutabık kaldığı belirtildi. İran, tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamane için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi doğduğu şehir Meşhed'de gerçekleştirilecek. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. İngiltere Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. İngilizler geriye düştüğü maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kaptan Harry Kane attığı 2 golle takımını sırtladı. Ada temsilcisi son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Meksika ile eşleşti.

Belçika'dan muhteşem geri dönüş, Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi kaptan Yuri Tielemans'ın 120+5. Dakikada attığı penaltı golüyle 3-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. Afrika ekibi Senegal bu dramatik sonla evine dönerken Avrupa temsilcisi üst turdaki rakibini beklemeye geçti. Müsabakaya 2 gol atan Tielemans damgasını vurdu. Bosna Hersek Türkiye maçı TRT1'de. A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. İspanya-Avusturya maçı TRT Spor'da. Dünya Kupası son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 31, Bern 27, Brüksel 24, Kopenhag 25, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 44, Amsterdam 22, Tiran 35, Viyana 30, Bakü 30, Stockholm 24, Sofya 28, Berlin 25, Üsküp 29, Saraybosna 30, Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba diyoruz yine sizlere. Değerli dinleyenler, hoş geldiniz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarına 2 Temmuz 2026 Perşembe sabahında. Nefes alıp veriyoruz efendim. Tik tak, zaman geçiyor, birlikte geçiyor. Anda kalmanızı rica ediyoruz, bizimle kalmanızı. Çünkü bizler sizinleyiz şu anda. Efendim, ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Berkay Yıldız bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Efendim, bu güzel programı sizlere aktarmak üzere buradayız hep birlikte. +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı sabit hatlardan bizleri arayabileceğiniz gibi +90 530 662 2586 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere iletiler gönderebilirsiniz. Aynı zamanda TRT Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'dayız değerli dinleyenler. Yine hem bizim paylaşımlarımızı takip edebilir, hem yorum, eleştiri ve isteklerinizi yine gönderebilirsiniz. Bir selam gönderirsiniz belki bulunduğunuz yerlerden, biz de çok mutlu oluruz değerli dinleyenler. Sesimiz sizlere internet üzerinden ulaşıyor. radyo.trt.net.tr adresi ve mobil cihazlarınıza indirdiğiniz TRT Dinle uygulaması üzerinden. Efendim, kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden de bizleri dinleyebilirsiniz. Hatırlatalım. TürkSat 4A Batı paketi uydusu da televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümünde bir diğer seçenek olarak sizleri bekliyor değerli dinleyenler. 24 saat efendim, 7 gün 24.

yoksa Türkiye'nin Lisesi Radyosu hem mesafeleri azaltıyor hem hasreti azaltıyor. Artık iletişimin bu kadar arttığı bir zamanda hasret azaldı, kabul edelim. Mesafeler azaldı, zaman farkı yok gibi diyoruz. Hep birlikteyiz burada Türkçemizin güzel sesiyle. Köyden, kentten, büyük şehirlerden, yurt içinden, yurt dışından, doğudan, batıdan bizi dinleyen herkese kucak dolusu selam ve sevgiler diyerek efendim çok güzel bir şarkıyla başlayacağız. Eskimeyen şarkılar bizim programımızda bize eşlikçi biliyorsunuz. O gün Sanlı Soy bizlerle olacak efendim. Ben de özledim.

Değerli dinleyenler, ilginçtir ki suyun bir kaynama noktası olduğu gibi insanın da bir kaynama noktası varmış. Sorun kaynadığın an değil. Sorun o noktaya gelene kadar kendine kaç kez sırtını döndüğünmüş. Çoğu kırılma aniden yaşanıyormuş gibi görünür. Bir gün ağlarsın, bir gün öfkelenirsin.

Bir gün artık dayanamadığını söylersin. Dışarıdan bakanlar her şeyin o gün olduğunu sanır. Oysa kaynama noktası o gün oluşmaz. Kendini susturduğun her yerde, ihtiyacını ertelediğin her yerde, sınırının aşıldığını bildiğin halde, kaldığın her yerde ısı biraz daha yükselir. Sonunda taşan şey öfke değildir aslında. Duyulmayan taraflarının yıllarca biriktirdiği sessizliktir. İyileşmek, ateşi harlayan şeylerle savaşmak değil, kendine sırtını döndüğün yerleri fark etmektir değerli radyo dostum.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket Treni'nde, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda efendim NATO'yu konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, UNESCO Sürdürülebilir Barış Eğitimi Kürsüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Tarık Oğuzlu telefon hattında konuğumuz. Tarık Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Gülün Hanım. İyi yayınlar dilerim.
0: Hocam şimdi NATO hiç bu kadar gündemimizde olmamıştı sanki. Evet, bilinen bir pakt ama şimdi Ankara'da yapılıyor olması gerçekten çok konuşulur hale getirdi. Sizden biraz dinleyelim istiyorum ben. Bu zirve nedir? NATO nedir? Biraz dinleyicilerimizi bilgilendirelim istiyorum.
1: Tabii ki, tabii ki. NATO biliyorsunuz 1949 senesinde Amerika'nın

0: işbirliği çerçevesinde Avrupalı müttefikleriyle birlikte kurduğu bir
1: Evet.
0: toplu savunma örgütü. Dışarıdan NATO üyesi ülkelere yönelik askeri tehditleri caydırmak amacıyla teşekkür etmiş bir yapı. Aynı zamanda Amerika'nın Avrupa kıtasındaki askeri ve siyasi varlığına da meşruiyet kazandıran bir çatı örgütü. Amerika'nın diğer 31 tane NATO üyesi ülkeyle yapmış olduğu ikili güvenlik anlaşmalarını çok taraflı bir çerçevede yeniden pazarlayan, sunan bir örgüt. Ama her şeyin ötesinde şu demek NATO, 32 tane üyenin benzer tehdit algılamalarına, stratejik düşünüşlere, dış politika yaklaşımlarına sahip olduğunu, bunun da ötesinde benzer siyasi değerlere inandıklarını da içeren bir yapı. Böyle bir yönü var. Transatlantik ilişkilerdeki en önemli çatı örgütü. Transatlantik ilişkiler nedir? Atlantik Okyanusu'nun her iki yakasındaki aktörleri bir araya getiren yapıdır. Kuzey Yarımküre'de Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, diğer tarafta da işte Avrupa kıtasındaki ülkeler. O şekilde bakalım NATO'ya. NATO'nun tarihsel süreç içerisinde değişen misyonları oldu, görev tanımları oldu ama üç tane nokta hiç değişmedi. Bir tanesi eskiden Sovyetler Birliği'ydi bu. Şimdi Rusya Federasyonu ve son zamanlarda da Çin'in adı geçiyor. Dışarıdan kaynaklanması tehditleri caydırmak. Böyle bir temel misyonu var. Dışarıdan herhangi üye ülkeye bir saldırı olursa diğerleri onun yardımına koşacağını farklı yöntemlerle dahi olsa teyit ediyorlar. Bu birinci misyonu. İkinci misyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasındaki siyasi ve askeri varlığını meşrulaştırması. Bu önemli. Amerika'nın şu anda Avrupa kıtasında yaklaşık 80 bin askeri var. 6 tane Avrupa Birliği, Avrupalı üyede konuşlanmış 100'e yakın nükleer silahı var. Ve Avrupa siyasetine nüfuz edebiliyor NATO üzerinden Amerika Birleşik Devletleri. Ve NATO'nun imkanlarını kullanarak dünyanın farklı bölgelerinde askeri operasyonlar düzenleyebiliyor. Bu ve Amerika Avrupalı müttefiklerine silah satıyor. Yani her anlamda kazanan bir taraf. Diğer misyonu da Almanya'nın, özellikle 2. Dünya Savaşı'nın müsebbibi olan Almanya'nın komşuları için asla bir daha tehdit oluşturmaması adına NATO üzerinden böyle evcilleştirilmesi. Hem AB üzerinden hem NATO üzerinden sivil güç Almanya'nın ortaya çıkması ve Almanya'nın olası silahlanmasının diğer Avrupalı ülkeler tarafından tehdit olarak algılanmaması. Eğer bu silahlanma NATO içerisinde olursa Almanya'ya yönelik endişeler ortadan kalkar beklentisi. Bunlar değişmedi. NATO hala bu misyonlarını yerine getiriyor. Ama tabii Rusya'nın Ukrayna'ya işgal etmesi 2022'de, Çin'in son zamanlarda yükselen güç kapasitesi, askeri, ekonomik ve teknolojik alanlarda özellikle NATO'nun bu iki tane süper gücü olası tehditler olarak yeniden gündemine almasını mümkün kıldı. Ankara Zirvesi önemli mi? Önemli tabii ki. Sonuçta Türkiye 32 tane üyeden bir tanesi. Ama unutmayın, her sene NATO üyesi ülkeler bir üye ülkenin ev sahiplerinde böyle zirveler yaparlar. Yani bunda alışılmadık bir şey yok. Ankara'da olmasının şöyle bir önemi olabilir. Son zamanlarda Türk dış politikasında Batı'ya doğru tekrardan bir geri dönüş var. Bunu hissediyoruz biz. Yani Amerika ile de arası iyi. Şu anki Türkiye hükümetinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerle de arası iyi. Avrupa'nın da Amerika'nın da Türkiye'nin güvenlik işbirliğine olan ihtiyacı son zamanlarda çok arttı. Böyle bir konjonktürde Ankara'da toplanması, Trump'ın ve diğer üst düzey Avrupalı liderlerin Türkiye'ye gelecek olması, Türkiye'nin tabii diplomatik anlamda dünyanın vitrinine çıkması gibi bir durum ortaya çıkartıyor. Bunun da böyle bir etkisi, katkısı var hiç şüphesiz Türkiye'ye.
1: Gerçekten öyle. Ankara şu anda herhalde dünya gündeminde konuşulan en önemli şehirlerden biri haline geldi. Peki hocam, bu zirvede 2 gün boyunca neler konuşulacak? Biraz da ondan bahsedelim mi?
0: Şöyle söyleyelim, tabii az önce yapmış olduğumuz sohbetin üzerine ilave ederek söyleyelim. Yani günümüz NATO'sunun karşılaştığı en önemli zorluklar, tehditler neler, bunlarla nasıl mücadele edilmesi gerekiyor? Bir kere transatlantik ilişkilerde bir çatlak var şu anda. Yani Avrupalı müttefikleriyle Amerika arasındaki stratejik vizyon farklılığı çok arttı. Trump'ın NATO'ya bakışı, çok taraflı işbirliği mekanizmalarına bakışı, Avrupalı müttefiklerine bakışı önceki Amerikan başkanları gibi değil. Yani Avrupa'yı doğrudan bir tehdit görmese bile gereksiz bir yük olarak görüyor omuzlarında ve Avrupa'nın silahlanması, kendi savunmasını kendisinin

0: sağlaması noktasında daha fazla sorumluluk almasını istiyor. Bu aslında NATO içindeki dengelerin de değişmesi anlamına gelecek şüphesiz. Avrupa'nın ağırlığının biraz arttığı, özellikle askeri bütçeye yaptığı katkılardan dolayı böyle bir NATO ortaya çıkabilir. Bu NATO'nun sonu demek değil, bu NATO'nun dönüşmesi demek. Yani eskiden Amerika'ydı bu itici güç, motor güç. Şimdi Avrupalılar daha fazla sorumluluk alabilir. Bu konular hiç şüphesiz gündeme gelecek. Bir de tabii Avrupalıların şöyle bir korkuları var. Trump'ın davranışlarını tahmin edemiyorlar. Dolayısıyla onun psikolojisini doğru okuyamıyorlar.
1: Değil mi?
0: Yani
1: Evet.
0: Trump'tan kaynaklı

0: kamuoyu yani kamu politikası da takip ediliyorlar şüphesiz Trump. Yani NATO'nun böyle bir önemi de var bu zirvenin. Çünkü Trump'ın gelmesi önemli. Ağzından çıkacak her sözün anlamı ve önemi var. Yani Avrupalılar şöyle bir endişeye sahipler. Amerika'nın ipiyle kuyuya inilemeyeceğini görüyorlar. Ama kısa vadede Amerika'sız da yapamazlar. Rusya'ya karşı özellikle askeri kapasiteleri yeterli değil. Orta ve uzun vadede bu kapasiteyi devşirene kadar Amerika ile iyi ilişkiler içinde olmak zorundalar. Bu kişi şu anda Trump ama ondan sonra başka birisi de gelebilir Amerika'nın başına başkan olarak. Ona da çok radikal anlamda geriye dönüp Avrupalıları çok rahatlatan bir tavır takınacağını ben düşünmüyorum. Bu önemli bir şey, sıkıntı. Bir de tabii İran konusunda bir çatlak var biliyorsunuz. Grönland konusunda Amerika'nın Grönland'ı liman kazanma noktasında bir sıkıntısı var. Trump'ın genel dış politika yaklaşımını Avrupa Birliği üyesi ülkelerin aynı zamanda NATO üyesi bunlar bir tepki verdiklerini biliyoruz. Ve bütün bunların konuşulacağı, masaya yatırılacağı bir zirve olacak.
1: Evet, çok önemli noktalara temas ettiniz hocam. Gerçekten Donald Trump'ın hem söyledikleri önemli hem de bazen söylediği şeyler küçük de olsa krizlere sebep olabiliyor. O yüzden böyle dikkatleri üzerinde toplayan bir devlet başkanı gerçekten. Bakalım neler olacak. Umarız çok güzel bir şekilde. Biz misafirperver bir ülkeyiz. Ben hepsi öyle söylüyorum. Bence çok güzel bir şekilde ağırlayacağız dünya liderlerini. Çok güzel bir
0: Teşekkür ederim.
1: şekilde de geçeceğine inanıyorum. Ama dediğiniz gibi böyle ufak tefek umarız ki siyasi anlamda çatlaklar olmaz. Çok teşekkür ediyoruz size.
0: Rica ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi
1: Kolaylıklar
0: günler.
1: diliyoruz.
0: Sağ
1: Değerli
0: olun. Sağ olun.
1: dinleyenler, İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, UNESCO Sürdürülebilir Barış Eğitimi Kürsüsü Başkanı Profesör Doktor Tarık Oğuzlu'yu ağırladık. NATO zirvesi efendim oldukça yaklaştı artık. 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde önümüzdeki hafta değerli dinleyenler nerede yapılacak? Ankara'da. Ankara'da da yoğun bir hazırlık var bunun için. Bakalım neler konuşulacak, neler yapılacak. Haber için yoğun bir mesai olacak değerli dinleyenler. Efendim az sonra dijital evren köşemizde makine unutmasını konuşacağız efendim. Bence çok ilginç bir konu. Yıllarca duyduk, makine öğrenmesini duyduk ama makine unutması nedir? Nazlı Turhan bizlerle olacak yine. Avukat ve bilişim hukuku uzmanı. Çok güzel bir sohbet sizleri bekliyor olacak ama öncesinde birkaç şarkı türkü dinleyelim mi?

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Az önceki şarkıyı İzmir'e gönderdik. Yerine ulaşmıştır umuyoruz. Şimdi dijital evren köşemizde Machine Unlearning, makine unutmasını konuşacağız efendim. Avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan bizlerle birlikte. Nazlı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gülnur, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bize yine bilmediğimiz bir konu öğretecek bugün Nazlı. Şimdi yanlış düşünmüyorum değil mi? Biz yıllarca bu makine öğrenmesini duyduk. Cahit harfle duyduk hatta değil mi?
1: Ülkemizde öyle, evet.
0: Ülkemizde öyle yıllar yıllar önce. Hani yapay zeka yeniymiş gibi konuşuyoruz ama rahmetle analım Cahit harf çok büyük bir matematikçi gerçekten. Makine öğrenmesi diye biliyorsunuz yayınlanmış bir kitabı var. Türkiye'de gerçekten çok büyük beyinler var, hala var çok şükür ki. Şimdi makine öğrenmesini biliyorduk, biraz oradan girelim dilersen. Şimdi bugün makine unutmasını
1: Evet.
0: sana soracağız.
1: Gülnur, makine öğrenmesini dediğin gibi zaten biliyorduk. Zaman zaman da konuştuk. Makine öğrenmesi yapay zeka dediğimiz teknolojinin aslında bir alt çalışma alanı.
0: Temeli mi acaba?
1: Belki de temeli.
0: Hı.
1: Çok basit bir şekilde aslında makine öğrenmesi bilgisayara dış dünyadaki verileri öğretmek. Bir bilgisayarın öncelikle bir insan gibi öğrenmesini sağlayabilmek, insana benzeterek öğrenme faaliyetini bilgisayara kopyalamak diyebiliriz. Çok basit bir anlatımla. Ve biz bugüne kadar hafıza, depolama alanlarımız, bu teknolojilerimiz büyüdükçe öğrenme konusunda da çok fazla yol kat etmiş olduk. Çünkü öğrendiğimiz bilgileri bir yerde de saklamamız, kalıcı hale getirmemiz gerekiyordu.
0: Evet.
1: Ve biz hafıza depolama teknolojilerini ilerlettikçe de makine öğrenmesi de ilerledikçe artık bugün yapay zeka teknolojilerini yoğun şekilde yaşıyoruz. Her alana sirayet etmiş bir şekilde. Ve dünyadaki her türlü bilgiyi, veriyi artık kaydedebilecek bir hale geldik.
0: Evet.
1: Hatta zaman zaman da neyi konuşurduk? İşte karanlık verileri, işte çok fazla depolama alanlarına yoğun şekilde yapılandırılmamış veriler için kullanıldığını, meşgul edildiğini bunları da
0: Artık
1: konuşuyorduk.
0: çöp haline geldiğinde
1: Kesinlikle
0: konuştuk değil
1: veri
0: mi?
1: çöplüğünü konuştuk. Şimdi makine unutması dediğimiz şey aslında hafıza alanlarının daha iyi yönetilmesi değil. Buradan buraya geçiş yaparken hemen izah etmek istiyorum. Bir bilgisayara bir veriyi öğretirken bizim aynı zamanda bu öğretme eylemini de geri almamız gerekiyor. Bu zaman zaman bir güvenlik unsuru nedeniyle olabilir, zaman zaman bir güncelleme nedeniyle olabilir, bazen de bir yasal sebeple olabilir. Dolayısıyla biz bir bilgiyi bir bilgisayara öğrettiğimiz zaman onu da unutturabilmemiz bize siber alanda ciddi bir güvenlik ve özgürlük alanı açar aslında. Şimdi bu aslında ilk baktığımız zaman çok teknik gibi görünse de biz bunu hayatımıza uyguladığımız zaman unutmanın aslında ne kadar yüce bir kabiliyet olduğunu kendi hayatlarımızdan da düşündüğümüz zaman bunu aslında faydalarını da öngörebiliyoruz, fark edebiliyoruz. Çünkü zaman zaman zararlı anlarımızı, zararlı anılarımızı, bize iyi gelmeyen geçmiş kayıtlarımızı, kalıntılarımızı silmemiz gerekiyor ki bundan sonraki yaşamımıza dair daha kontrollü, daha düzgün, her ne amaçla bu işlemi gerçekleştiriyorsak o rotaya daha iyi evrilebilelim diye. Aynı şekilde makine öğrenmesinde de bu. Şimdi bugün baktığımız zaman özel şirketler haricinde bir devlet açısından baktığımız zaman dünya üzerindeki birçok devlet savaş

ilaçta, sağlıkta, kamu hizmetlerinin sağlanmasında yapay zeka teknolojileri kullanıyor. Aslında makine öğrenmesinden yararlanarak bunu yapıyor ve milyarlarca vatandaşın, bireyin verisi öğreniliyor. Makine bunu aslında faydalarını da öngörebiliyoruz, fark edebiliyoruz. Çünkü zaman zaman zararlı anlarımızı, zararlı anılarımızı, bize iyi gelmeyen geçmiş kayıtlarımızı, kalıntılarımızı silmemiz gerekiyor ki bundan sonraki yaşamımıza dair daha kontrollü, daha düzgün, her ne amaçla bu işlemi gerçekleştiriyorsak o rotaya daha iyi evrilebilelim diye. Aynı şekilde makine öğrenmesinde de bu. Şimdi bugün baktığımız zaman özel şirketler haricinde bir devlet açısından baktığımız zaman dünya üzerindeki birçok devlet savaşta, sağlıkta, kamu hizmetlerinin sağlanmasında yapay zeka teknolojileri kullanıyor. Aslında makine öğrenmesinden yararlanarak bunu yapıyor ve milyarlarca vatandaşın, bireyin verisi öğreniliyor makineler tarafından. Fakat buna dönüp baktığımızda bunu bazen silmemiz gereken ciddi anlar olabilir. Örnek verelim. Örneğin Amerika'da bir sistem kullanılıyor. Siyahi bireylerle ilgili ayrımcılık yapıldığına dair ciddi eleştiriler var yapay zeka teknolojileri alanında. Özellikle yargı sistemine dair çok ciddi önyargıların olduğu söyleniyor. Siyahi bireylere yapay zeka destekli sistemler nedeniyle kanun önünde eşitlik ilkesinin gerektiği gibi uygulanamadığı yönünde çok fazla örnek var.

0: Olay mı?
1: Sonra da çöp kutusunu
0: Değil mi?
1: boşaltalım.
0: Şimdi bir kağıda yazdığımız bir cümleyi yırtıp atmak gibi kolay değil ki. Biz
1: Değil.
0: eğer insan gibi öğrenmeyi öğretiyorsak bilgisayara,
1: Evet.
0: insan gibi de unutmayı öğreteceğiz. Şimdi bizler çok kolay unutabiliyor muyuz?
1: Yani
0: Mümkün
1: mümkün
0: değil.
1: değil
0: Yani
1: gerçekten.
0: hatta buna ilişkin sıfatlarımız bile var. İşte çok kindar, işte bu insan hiçbir şey unutmuyor, ne
1: Yapay
0: kadar.
1: zekaya da böyle sıfatlar takacağız o zaman.
0: Çok doğru. Herhalde biz artık, hatta bizden çok daha kindar sanıyorum
1: Evet,
0: Gülnur.
1: bence de.
0: Keşke bizler gibi olsa. Çünkü biz burada vicdanı ver, merhameti, alternatif faktörleri devreye sokabiliyoruz. Yapay zekada bu mümkün değil
1: Mümkün
0: elbette,
1: değil,
0: takdir
1: doğru
0: edersin.
1: söylüyorsun.
0: Dolayısıyla bizim bunları yeri geldiğinde unutturmamız gerekiyor. Örneğin kişisel bir veriyi yapay zeka destekli bir sistemden onu öğrettiğimiz gibi unutturmamız gerekiyor. Örneğin senin telefon numaranı unutturmamız gerekiyor. Bunu unutturabiliriz belki. Ama daha
1: Belki derken
0: çünkü birazdan
1: unutturan ama
0: anlatacağım.
1: şeyimiz de var mı?
0: Maalesef bazen bu sistemler unutmuş gibi de yapabiliyor.
1: Aa,
0: Ne
1: çok
0: yazık ki
1: ilginç.
0: evet, bu modeller eğitim tarzına göre, algoritmasına göre bazen unutmuş gibi yapabiliyor. Buna yönelik de ciddi araştırmalara konu olmuş olaylar da var gerçekten.
1: Korkunç bir
0: Çok
1: şey bence.
0: korkunç, maalesef çok korkunç. Şimdi dönüp baktığımızda makineye unutturmak hiç kolay değil. İnsana
1: Evet.
0: nasıl unutturmak hiç kolay değil. Makineye de unutturmak, yani bilgisayarlara unutturmak
1: Aklıma
0: hiç
1: ne
0: kolay
1: geldi?
0: değil.
1: Biliyorsun, Jim Carrey'nin bir
0: Yine.
1: Sil Baştan filmi vardır, değil
0: Doğru,
1: mi?
0: harika.
1: O unutamadığı aşkını müdahaleyle, değil mi? Tıbbi bir
0: Çok güzel
1: müdahaleyle
0: bir
1: unutmak
0: konuya
1: ister,
0: değindin.
1: silmek ister. Filmin adı da Sil Baştan'dı zaten. Aklıma direkt o geldi.
0: Çok çok doğru bir örnek. Şimdi aslında insana unutturmak yine çok daha kolay. Makineye unutturmak için hem bu çok maliyetli. Baştan itibaren o tüm modelin eğitilmesi, yeniden öğretilmesi. Hani teknik açıdan bir maliyet var. Ona çok detayına girmeye gerek olmayabilir ama çok teknik açıdan maliyet çok. Ama bir yandan dönüp baktığımızda gerçekten şöyle örnek verelim. Bir çorba yapıyoruz diyelim ki. Bu çorbanın içine havuç taneleri attık. Sonra atmaktan vazgeçtik ve biz bunu süzgeçle çıkarttığımızda çorbadan bunu ayıklayabiliriz. Ama karabiber topları attığımız zaman bunları çıkartsak bile o karabiber tadını
1: Tadı,
0: çorbadan
1: kokusu.
0: alamayız. Kesinlikle kokusunu alamayız. Yapay zekada da makine unutması dediğimiz şey tam olarak böyle bir şey. Her ne kadar bilgiyi, veriyi sistemden silsek de etkisiyle birlikte silemiyoruz tam olarak. Şu anda dünya tam olarak, yani yapay zeka destekli çalışan şirketler, yapay zeka teknolojileri üzerine çalışan akademisyenler tamamen bu konuyu çalışıyorlar. Çünkü bu aslında devletler içinde, ulusların geleceği içinde çok kritik bir konu.
1: Evet.
0: Çünkü bugün dünyadaki her şeyi Gülnur depoladık. Her türlü veriyi olduğu gibi bugünkü haliyle depoladık. Peki gerçekten bugün dünyaya bir fotoğraf çektiğimiz zaman her şey bu kadar doğru muydu? Doğru mu kopyaladık? Bugün dönüp Gazze'ye baktığımız zaman, bugün savaşlara baktığımız zaman, bugün soykırımlara baktığımız zaman, insanların dünyanın bir yarım küresinde suya hasret, bir yarım küresinde inanılmaz bir tüketim israfı varken biz bugün her şeyi çok mu doğru kopyaladık yapay zeka sistemlerini? Biz bir gün, bir gelecekte bunu yeniden dizayn etmek durumundayız. Yoksa bugün öğrettiğimiz sistemlerle hareket edersek otomasyon haline getirdiğimiz yaşam döngümüz bize bugünün tekrarını, bugünün hatalarıyla, bugünün yanlışlarıyla, bugünün önyargılarıyla bize bir gelecek sağlayacak. O yüzden bugün makine unutması, machine unlearning dediğimiz konu gerçekten yapay zekanın belki de ilerleyişinden de daha kritik. Yine yapay zeka ile ilgili olmakla birlikte kritik ve önlem alınması gereken bir konu. Bu bir siber güvenlik konusu tam olarak diyemeyiz. Bu tam bir yapay zeka makine öğrenmesi diyemeyiz. Bu en az onlar kadar değerli ve ciddi anlamda ele alınması gereken bir konu diyebiliriz Gülnur.
1: Ama geliştirilmesi gerekiyor hala anladığım kadarıyla. Yani şu anda tam anlamıyla bu doğru bir şekilde yapılamıyor.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki çok ünlü bir ressamın yıllar önce bir sanat tekniğiyle bir tabloyu, bir resmedişi, bir görüntüyü, bir manzarayı resmedişini biz bir yapay zeka destekli sisteme öğrettiğimiz zaman ve daha sonrasında bunu bu sistemden unutturamıyoruz. O resmi çıkartıp hafızadan silsek bile artık o tekniği öğrenmiş oluyor yapay zeka sistemi. ve bunu mutlaka kullanıyor. Şimdi artık şöyle şeylerin geliştirilmesi gerekiyor. Bir yapay zeka destekli yazılım oluşturulacağında, bir sistem kullanılacağında, örneğin

0: sağlık alanında kullanılan bir robotik teknoloji. Kullanıldığında önceki verileri eğer sildiremezsek, önceki eski hastalıklar, eski kayıtlar hepsiyle ortada karışmış yeni bir veri çıkartacak ve eskiyi bugüne taşıma, eskinin yanlışlarıyla bugüne getirme riski olacak. Ya da geliştirdik kendimizi, güncellememiz gerekiyor. Tekrar o sistemleri güncellememiz gerekecek ama hiç o kadar kolay değil. Uzun yıllardır milyarlarca veriyle eğitilen muazzam sistemler olduğunu düşünelim ve çok büyük yatırımlarla bunlar yapılıyor. Aradan çok küçük bir şey çıkartıp hadi unutturalım dediğimizde bu hiç kolay olmuyor. Bu sistemi de durdurabilmek anlamına gelmiyor. Durduramayacağımız artık bir hale geldi. Savunma sistemlerinde yapay zekayı geri çekelim, artık kullanmayalım dediğimiz noktada ya da bir otonom araçta bugün yapay zekayı kullanmayalım dediğimizde
1: Mümkün değil
0: mümkün
1: artık
0: Elon Musk batar yani hani
1: ya.
0: öyle bir konuda. Yani otonom sürüş özelliğiyle gelen bir aracı ortadan kaldırmak demektir. Yapay zekayı ortadan kaldırdığımızda Instagram'ın çökmesi demektir. X'in çökmesi demektir. Hani şu andan bahsediyorum. Çok fazla teknolojinin içine artık entegre oldu. Ayrışmaz bir hale geldi.
1: Gerçekten öyle.
0: Madem biz bu kadar artık bunu ayırt edemiyoruz, ayrıştıramıyoruz. O zaman bugüne kadar ona yüklediğimiz verilerden vazgeçmek istediğimizde bundan nasıl kurtulacağız? Bu öyle riskli bir şey ki mesela şunu da örnek verelim. Kötü anlamda hani riskli demiyorum ama yönetmenin ne kadar elzem olduğunu aslında dikkat çekmeye çalışıyorum. Düşün ki her anını bir günlük tutarcasına yazıyorsun. Ama bir gün onu yırtabilirsin ama bunu yırtamıyorsun. Her şey olduğu gibi kayıtlı. Ve böyle olunca biz buna bireysel açıdan bizim verilerimiz belki çok işe yaramayabilir ama bir toplumun verisi, bir toplumun kültürel kalıtsal yapısı bir başkası için çok işe yarayabilir ve eğer zaman zaman bu kontrolsüz unutturmaya gidilirse de bir toplumun örf ve adetleri, kültürel hafızası da manipüle edilebilir. Biz makine unutması denilen şeyi tıpkı makine öğrenmesinde evet çok ilerlemeye çalışıyoruz ama makine unutması dediğimiz kavramı da çok iyi yönetmeliyiz. Gerçekten hakkaniyetli ve hukuka uygun şekilde kullanmalıyız. Gerektiği zaman derhal kullanmalıyız. Gerektiği zaman da bazı verilerimizi çok yoğun koruyarak makine unutmasına maruz bırakmamalıyız. Yani bu hakikaten bizim ülkemizin de bir bekasına dair önemli bir siber güvenlik konusu. Aynı zamanda kültürel altyapımızın, örfümüzün, adetimizin, geleneklerimizin, geçmişimizi geleceğe yansıtma kabiliyetimizin üzerine oturduğu çok önemli bir eksen Gülnur. O yüzden bugün aslında mühendislere, yazılımcılara, akademisyenlere gerçekten teknik olarak muazzam işler yapan tüm yapay zeka destekli teknoloji firmalarına da hatta buradan da seslenmiş olalım. Evet çok güzel bir şeye hedefliyoruz ve koşturuyoruz. Muazzam da işler yapıyoruz özellikle savunma sanayinde. Ama bir yandan da bunu yaparken güvenlik kilidini elimizde tutmamız gerekiyor sanıyorum. Bu yanı hiç gözden kaçırmamamız gerekiyor. Eğitim aşamasında bu teknolojileri yönetirken çok iyi sınıflandırmamız ve geriye dönüp yeri geldiği noktada bunları koruyup unutturabilecek şekilde bu sistemleri dizayn etmemiz, tasarlamamız gerekiyor. Aslında bu söylemlerimi belki teknoloji firmaları şu an daha iyi anlıyor olabilir ama en azından ulusal anlamda, güvenlik anlamında bizlerin bu konulara ne kadar ihtiyaç duyacağımızı yakın zaman içerisinde bunları konuşmak gerçekten çok değerli bu açıdan Gülnur.
1: Çok değerli. O zaman acaba bu yapay zeka denizine biraz hızlı ve dikkatsizce dünya daldı gibi bir fikre kapılabilir miyiz?
0: Kapılıyoruz. Hep de şu eleştiriler gelir. Sen de çok tanık oldun. Yayınlarımızda da hep konuklarda da konuştuk. Hukuk hep geride mi kalıyor acaba diye.
1: Evet.
0: Aslında tam da bu yüzden örneğin şöyle bir örnek vereyim. Çok güzel bir noktaya değindin. 2014 yılında Avrupa Birliği işte GDPR diye bilinen Avrupa Birliği'nin kişisel veri koruma yasasına ilişkin düzenlemeleri vardı. 2014 yılında bu kişisel verilerin internet üzerinden hatırlarsın belki unutulma hakkı olarak
1: Evet.
0: nitelendirilen silinmesi o dönemin teknolojisine göre dizayn edilmişti. Çünkü bir kimsenin kişisel bir verisi internet ortamında paylaşıldığı zaman o verinin oradan kaldırılması o günün teknik koşullarına göre son derece kolaydı. Veri girip siliniyordu ve kaldırılıyordu. Ama şimdi bu verinin oraya kaydedilmesi değil ki öğretilmesi söz konusu. Bir insanın öğrenmesinde daha demin dediğimiz gibi nasıl unutması kolay değilse aynı şekilde biz artık bu veriyi öğretiyorsak 2014 yılında tasarlanan şu andaki Avrupa Birliği mevzuatları artık onu karşılayamaya yetmiyor. 10 yıl öncesinde mevzuatı artık kullanılamaz bir hale geldi bu konuda mesela. O yüzden hukuk bazen geride kalıyor ama geride kalması da hani gerçekten ileride gitmesi de riskli, geride çok geride kalması da riskli. İşte ileride gittik 2014'te ama bugün o kanun artık yeterli değil. Bugün gerçekten unutturmamız gereken verileri unutturmak istediğimiz zaman yeterli önlemleri alamıyoruz. Öyle kolay unutamıyor artık bilgisayar. Etkileriyle birlikte ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu da tam olarak gerçekleştirmiş değiliz.
1: Bir sürü şey geçti aklımdan. 10:58 oldu Türkiye'de saatler. Şöyle kapatabiliriz. Senin söylediğin bir şey beni çok etkiledi. Her şeyi depoladık dedin. Şöyle tarihte geriye gittim. O matbaanın icadı ve bir şeylerin, gerçi yani bu insanda hep bir ihtiyaçmış zannediyorum. Hani mağara duvarlarına bir şeyler resmedilmiş ve yazılmış. Yani bir şeyler bir sonraki nesle hep aktarılmak istenmiş.
0: Kalıcı kılmak.
1: Ve bu resimle ya da yazıyla yapılmaya çalışılmış. Bunu tarihte bize de öğrettiler derslerde. O yüzden bu depolama ve anlatma ihtiyacı var demek ki insanlarda. Öyle düşünüyorum ben.
0: Aynı şekilde düşünüyorum. Hayatta kalma unsurunu
1: Aktarma.
0: evet somutlaştıran ilk şey sanıyorum. Aktarabilmek,
1: Değil
0: bilgiyi
1: mi?
0: kalıcı kılmak. Ve bu böyle de devam edecek. İnsanın bilgiye olan ihtiyacının en
1: Evet.
0: somut örneği bu
1: O
0: dediğin şey.
1: tarihi kütüphaneler değil mi? Dünyanın birçok yerinde biliyoruz. Demek ki bu bir ihtiyaç. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: Nazlı.
0: teşekkür ederim.
1: Avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan'la birlikteydik efendim. Yarın memleket treni aynı saatte burada olacak. Kültür ve sanat konuşmak üzere. Gününüzün geri kalan kısmı çok daha güzel geçsin. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi sabahlar, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile görüştü. Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini de külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekerek, Türkiye ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar, bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz dedi. Aromaterapi ürünleriyle tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı.

Menülerde sadece yemeklerin isimleri ve fiyatları değil, gıdanın kalori ve içerik bilgisinin de yer alması zorunlu hale getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri kalıcı bir anlaşma için Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı. Tarafların müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. İran, tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamane için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi doğduğu şehir Meşet'te gerçekleştirilecek. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. İngiltere Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. İngilizler geriye düştüğü maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kaptan Harry Kane attığı 2 golle takımını sırtladı. Ada temsilcisi son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Meksika ile eşleşti. Belçika'dan muhteşem geri dönüş. Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi kaptan Yuri Tielemans'ın 120+5. Dakikada attığı penaltı golüyle 3-2 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı. Afrika ekibi Senegal bu dramatik sonla evine dönerken Avrupa temsilcisi üst turdaki rakibini beklemeye geçti. Müsabakaya 2 gol atan Tielemans damgasını vurdu. Bosna Hersek Türkiye maçı TRT1'de. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C.

0: Uzlaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. İspanya-Avusturya maçı TRT Spor'da. Dünya Kupası son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maç TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 31, Bern 27, Brüksel 24, Kopenhag 25. Yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 44, Amsterdam 22, Tiran 35. Güneşli olmak üzere Viyana ve Bakü 30, Stockholm 24, Sofya 28, Berlin 25, Üsküp 29, Saraybosna 30, Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Efendim Türkiye'de saat 11.07'yi gösterirken Sabah Ajansı'nda canlı yayında yeniden sizlerleyiz. Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladı. Teknik masada Berkay Yıldız sesimizi sizlerle buluşturuyor ve spikeriniz ben Orhan Yaşar. Yaklaşık bir saatlik süre boyunca sizlerle olacağız. Kısaca akışımızdan da bahsedelim. Önce Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız programımıza. Ardından dış basında öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Daha sonra Yunanistan'a uzanacağız. Yunanistan'daki gelişmeleri TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu bildirecek. Son olarak bugün stüdyo konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Efendim basın turunda birlikteliğimize Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Milliyet Gazetesi'nin sür manşetinde irade bizim, zafer bizim başlıklı haber var. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana temasının irade bizim, zafer bizim sloganı olarak belirlendiğini açıkladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin iradesiyle akamete uğratıldığını belirten Duran, milli hafızanın güçlendirilmesi, Türkiye'nin demokrasi zaferinin kamuoyuna doğru şekilde aktarılması için medya ve akademiye de önemli görev düştüğünü söyledi. Milliyet Gazetesi'nin bir başka haberiyle devam ediyoruz. Episkoposlar heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti. Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen kabulde, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı özel

Dönem Müdürü Hasan Doğan'la Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Milliyet Gazetesi'nden derlediğimiz son haberimiz çelişkili açıklamalar başlıklı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la Katar'da devam eden barış müzakerelerine ilişkin gidişat gayet iyi derken İran'dan herhangi bir müzakerenin başlamadığı açıklaması geldi. Katar Dışişleri ise mutabakat zaptıyla ilgili olumlu ilerleme sağlandığını ve tarafların görüşmelere devam edeceğini bildirdi. Efendim, basın turunda sırayı Hürriyet Gazetesi alıyor. Hürriyet Gazetesi'nin ilk haberi Ankara'ya 1000 kişiyle geliyor başlıklı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine dev bir ekiple gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek, ardından birlikte basın toplantısı bekleniyor. ABD Başkanı özel araçlarını ve helikopterlerini de getirecek. Helikopteri demonte olarak uçağa yüklenecek. Ankara'da Amerikalı teknik heyetler tarafından montajı yapılacak. Trump'ı Ankara'da çocuklar karşılayacak. Hürriyet Gazetesi'nin bir diğer haberi Yunanistan Ege'de adaları kazıyor. The Nea gazetesinin manşetten verdiği habere göre Yunan hükümeti Ege Adaları ile ilgili yeni bir faaliyete girişti. Adaları kazıyorlar başlıklı haberde Atina yönetiminin adaları İsrail silahıyla donatma planına hız verdiği vurgulandı. Bu kapsamda Ege Adaları'nda gizli ve yer altına entegre bir savunma hattı oluşturmak için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca İsrail yapımı yeni hava savunma sistemlerinin tedariki için bu ara yeşil ışık yakılması da bekleniyor. Bir diğer haberimiz dev horonu kıskandılar başlıklı. İstanbul Maltepe'de 5000 dansçının aynı anda horon oynayarak Guinness Dünya Rekorları'na adını tescillendirmesi Yunanistan'da rahatsızlık yarattı. Yunan basınında Türklerin onlara ait dansı sahiplendiği iddia edildi. Bir süre önce Selanik'te 850 kişilik zeybekle tescil yapılmıştı.

0: Efendim sırada Akşam Gazetesi var. Venezuela'da 38 cana Türkeli. Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, 2000 kişinin öldüğü depremler sonrası 38 kişiyi enkazdan kurtarmayı başardı. 7,2 ve 7,5'lik depremler sırasında La Guaira kentinde bulunan Eser, yaşadığı dehşeti anlattı. Deprem sırasında ofisteydim. Ailemi kurtarmak için eve koşarken binalardan insanlar ve eşyalar düşüyordu. Manzara korkunçtu. Eşimi ve çocuğumu binadan çıkarıp güvenli bölgeye bıraktım. Arkamı döndüğümde binalar yerle bir olmuştu. Her yerden çığlıklar yükseliyordu. Hemen insanları enkazdan çıkarmaya çalıştım. O gece 38 kişiyi kurtardım. Akşam Gazetesi'nin bir diğer haberi Ankara Doğru Bir Tercih başlıklı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'da önemli bir ülke ve ittifakın en güçlü ordularından birine sahip olduğunu söyledi. 3000 şirketten oluşan devasa savunma sanayi altyapısı önemli bir avantaj, zirveye ev sahipliği yapması isabetli bir tercih dedi. Akşam Gazetesi'nden seçtiğimiz son haber, Trump iki coin'den 1.1 milyar dolar kaptı. ABD Başkanı Trump zorunlu olarak 927 sayfalık mal varlığı bildirimi yaptı. Beyana göre çıkardığı Mimi Coin'den 635 milyon dolar telif geliri elde eden Trump, oğullarının kurduğu World Liberty Finansal'dan da 500 milyon dolar kazandı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak Gazetesi ile basın turundaki birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye-AB ilişkileri yapıcı rotada. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cembek Kulibayev'in eş başkanlıklarında Ankara'da Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Ankara'da önceki gün AB yetkilileriyle yaptığı görüşmelere değindi. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin stratejik hedef olduğu belirten Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin son zamanlarda belli bir ivmeyle daha yapıcı bir rotada ilerlediğini ve her düzeyde ivme kazanan temaslar

ve yapıcı adımlardan memnuniyet duyduklarını söyledi. Gümrük Birliği güncellenmesi konusunda da her iki tarafta yoğun istek olduğunu belirten Fidan, gördüğümüz şu, AB'nin kahir ekseriyeti Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yana değerlendirmesi yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e 3 kötü haber. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dokunulmazlığını bitiriyor. Denver'da Demokrat Parti ön seçimini kazanan Merit Kiros, zafer konuşmasında Filistin'deki soykırımı bitireceğiz dedi. Cumhuriyetçi Thomas Macy, İsrail'e askeri yardımın kaldırılması için teklif sundu. Macy, 1967'de 34 Amerikalının İsrail saldırısında öldüğü USS Liberty dosyasının da yeniden açılmasını istedi. Gazze'deki ateşkeste

haberleri aktaracağız. Sevgili dinleyiciler, krizleri dengeleyen aktör Erdoğan başlıklı haber. Foreign Policy dergisindeki analizde Başkan Erdoğan'ın hem Trump'la ilişkisi hem de Türkiye'nin savunma sanayi gücü nedeniyle krizleri dengeleyen aktör haline geldiği vurgulandı. Yazıda Türkiye, Karadeniz, Orta Doğu ve Ukrayna dosyalarında ara bulucu olabilecek az sayıdaki aktörden biri haline geldi denildi. 49 bin polis, 7 bin jandarma görevde, 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da alınan güvenlik önlemleri en üst seviyeye ulaştı. Zirve boyunca kentte 49 bin emniyet, 7 bin jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Sabah gazetesinden derlediğimiz son haber spor dünyasından. Viking kralların tahtını sallıyor. Dünya Kupası'nda herkes Messi, Mbappe ve Kane'i konuşurken Erling Haaland talih yazmayı sürdürüyor. Fildişi sahilini yıkarak Norveç'i son 16'ya taşıyan Viking, turnuvadaki 5. golüyle krallık yarışındaki iddiasını güçlendirirken ülkesinin Dünya Kupası tarihine de geçti.

0: Katar merkezli El Cezire ve ABD merkezli CNN'in adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve İran arasındaki teknik görüşmelerin başladığı aktarıldı. ABD'li ve İranlı üst düzey yetkililer arasında yüz yüze görüşme olmayacağı bildirildi. Haberlerde Doha'da teknik görüşmeleri ele alan en az 3 çalışma grubu bulunduğunu, bunların nükleer mesele, diplomasiyle dondurulmuş fonların finansmanı ve iadesi konularına odaklandığı ifade edildi. Katar'daki görüşmelere katılmayan ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Thani ile bir araya gelmişti. İsrail Devlet Televizyonu, Kan'ın ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail yönetiminin Beyrut'la ortak bir denetim mekanizması üzerinde anlaşmaya varmasının beklenmesi gerekçesiyle Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden ordusunu çekme işlemini erteleme kararı aldığı bildirildi. Haberde, geçen hafta sonu yapılan görüşmelerde Lübnan'la İsrail'in üzerinde mutabakata vardığı plana ilişkin İsrail ordusu içinde yapılan değerlendirmelere yer verildi. Görüşmeler sonucunda çekilme takviminin ilk öngörülerden daha ileri bir tarihe erteleneceği sonucuna varıldığı belirtilen haberde, İsrail ordu güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Zaftar ve Ferrun bölgelerinden çekilmesi gerekecek ifadesi kullanıldı. Haberde, söz konusu ertelemenin iki ülke arasındaki anlaşmanın gizli güvenlik ekinde yer alan ateşkesin uygulanması için Lübnan'la İsrail orduları arasında ortak bir denetim mekanizması kurulana kadar süreceği iddia edildi. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen güzergahın dışında rota izleyen bir ticari gemi karaya oturdu. Hangi ülkeye ait olduğu belirtilmeyen geminin izlediği rotadaki sığlık nedeniyle karaya oturduğu ve hareket edemediği kaydedildi. İran, ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın 5. maddesi uyarınca Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak tüm geçişlerin kendi belirlediği güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor ve ABD'nin güneyde Umman kıyılarında oluşturduğu güzergaha karşı çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nın bazı kesimlerinin sınırlı derinliğe sahip olması, büyük gemilerin yalnızca belirlenmiş seyir koridorlarından geçiş yapabilmesine neden oluyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Rusya'nın Sputnik Ajansı'nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı Rus birliklerinin kararlı eylemler sonucu Harkov bölgesindeki Ukrainskoy Zaporojye bölgesinde de Kopani yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus birlikleri kararlı eylemler sonucunda Harkov bölgesinde, Ukrainskoy, Zaporojye bölgesinde Kopani olmak üzere iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesindeki Ukrainskoy yerleşim merkezinin tampon bölge oluşturma operasyonu kapsamında kontrol altında

0: ne alındığını vurguladı. İngiliz The Guardian gazetesi, Batı Avrupa'da yüzlerce can kaybına yol açan aşırı sıcaklıkların doğuya kaydığını duyuruyor. Habere göre Macaristan, Polonya, Romanya ve Balkan ülkelerinde en yüksek seviyede uyarı yapılarak halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. Geçen hafta Avrupa'nın batısında sıcaklık rekorları kıran hava kütlesi rotasını kıtanın orta, doğu ve güney kesimlerine çevirdi. Yeni bir bölgeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle Slovakya'da termometreler 40,5 dereceyi göstererek tüm zamanların rekorunu kırdı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken yetkililer halkın sığınabilmesi için ülke genelinde 2000'den fazla klimalı serinleme merkezi açtı. Nehir sularının ısınması nedeniyle elektrik üretiminde düşüş yaşanmaması adına Macaristan'daki nükleer santrale geçici muafiyet getirildi. Hindistan'ın NDTV kanalının Hindistan Meteoroloji Departmanı verilerine dayandırdığı haberine göre ülkede muson sezonundaki yağışların beklenenden daha az olması nedeniyle son 100 yılın en kurak 3. Haziran'ının yaşandığı bildirildi. Haziran'da ülke genelinde 99,5 mm yağış kaydedildi. 1927 ila 2026 yıllarını kapsayan veriler dikkate alındığında ölçülen bu seviye 2009'da 87,5 mm ve 2014'te 92,1 mm olarak kaydedilen değerlerin ardından son 100 yılın en kurak 3. Haziran ayı olarak kayıtlara geçti. Hindistan'da muson yağışlarının düzensiz seyretmesi de kuraklığı artırdı. Haziran sonu itibariyle ülkenin birçok bölgesinde muson henüz etkisini gösteremezken 2025'te yağışlar daha dengeli olarak kaydedildi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yunan Devlet Televizyonu RT'nin haberine göre Yunanistan'ın Selanik iline yakın Derveni bölgesinde çıkan orman yangınında yaşamını yitirenlerin sayısının ikiye yükseldiği belirtildi. Yangında hayatını kaybeden kişinin cesedinin bulunduğu bölgeye yakın ormandaki evde 12 yaşında bir çocuğun cesedine ulaşıldı. Evden kaçarak yangından yaralı olarak kurtulan kadınsa itfaiye ekiplerine geride çocuğunu ve eşini bıraktığını aktardı. Yetkililerin yaptığı incelemede evin tamamen yandığı belirlendi. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı dün Derveni bölgesinde yangın çıktığını ve ormanlık alanda kimliği belirsiz bir erkek cesedi tespit ettiklerini açıklamıştı. Avustralya'nın SkyClear sitesi Antarktika'da bir yanardağın gökyüzüne altın püskürttüğünü yazıyor. Dünyanın en güneyindeki aktif yanardağı olan Erebus, her gün atmosfere mikroskobik boyutta saf altın kristalleri salarak bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre Erebus yanardağı her gün yaklaşık 1000 kilometre ya da daha uzak mesafelere yayılan ortalama 80 gram ağırlığında mikroskobik altın tozu püskürtüyor. Bu durum Erebus'u yeryüzünde kristalize elementel altın parçacıkları püskürttüğü bilinen tek yanardağ yapıyor.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu var. Yunanistan'daki gündemi ve gelişmeleri bizlere aktaracak.
3: Atina'dan merhabalar. Yunanistan'da da tıpkı Avrupa'nın genelinde olduğu gibi son günlerin en önemli gündemi kavurucu sıcaklar ve beraberinde gelen orman yangınları maalesef. Uzun bir süredir Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası artık Balkanlara doğru kaymış durumda. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre öldürücü sıcaklar Avrupa'nın doğusuna doğru kaydı ve Balkan ülkelerini tehdit etmeye başladı. Yunanistan'ın anakarasında ve birçok adada yüksek seviyede yangın alarmı verildiğini de söyleyelim. Birçok bölgede çıkan orman yangınlarına müdahale hala devam ediyor ve maalesef yangınlarda iki kişi hayatını kaybetti. Yunanistan'ın Selanik iline yakın

Derveni bölgesinde çıkan büyük yangın alanında 66 yaşında bir baba ve 12 yaşındaki oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan aşırı sıcakların beraberinde getirdiği bir diğer önemli konu ise yüksek elektrik tüketimi. Kavurucu sıcaklar yalnızca

0: araştırmaya göre sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemlerde, yani içinde bulunduğumuz bu yaz aylarında elektrik tüketimindeki artış Yunanistan'da %39'lara ulaşıyor. Bu oran Yunanistan'ı yaz aylarındaki elektrik tüketiminde dünya birincisi haline getirmiş durumda. Dünya genelinde ölçülen en yüksek artış olarak dikkat çekiyor. En büyük endişe ise elektrik altyapısının ülkedeki bu yoğun talebe ne kadar dayanabileceği. Olası bir sistem arızası ya da geniş çaplı kesinti ihtimali sıcaklarla birlikte en çok konuşulan konular arasında yer alıyor ülkede. Evet, Yunanistan gündemimizden başlıklarımıza devam edelim. Dün Selanik şehrinde gerçekleşen bombalı saldırılar oldu. İktidar Partisi Yeni Demokrasi yöneticisi 3 kişinin ev ve otomobillerine sabah erken saatlerde gaz bombası ile saldırıda bulunuldu. Dün sabah erken saatlerde saat sabah 4 sularında gerçekleşen 17 dakika içinde gerçekleşen 3 saldırıda 5 kişi yanık ve solunum sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaralananlar arasında Yeni Demokrasi Partisi milletvekili adayı Afrodit Nestora ve annesi de vardı. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan annenin durumu ağırdı ve maalesef hayatını kaybetti. Patlayıcı düzeneklerinin kamp gazı tüpleri kullanılarak hazırlandığı bildirildi. Saldırı şu ana kadar üstlenen olmadı, ancak arkasında aşırı sol ve anarşist terör örgütlerinin olduğu değerlendiriliyor. Gaz tüpleri kullanılarak yapılan saldırılar bazı örgütlerin imzası niteliğinde Yunanistan'da. Muhtemelen bugün üstlenen örgüt ortaya çıkar diyelim. Hedef seçilen isimlerin tamamı İktidar Partisi, Yeni Demokrasi Partisi'nin figürleri, Selanik İl Teşkilatı Başkanı, eski milletvekili ve milletvekili adayı gibi isimler vardı hedefte. Başbakan Kyriakos Mitsotakis de saldırının ardından yaptığı açıklamada terörizme sıfır tolerans mesajı verdi ve hemen Selanik'e gitti yaralıları ziyaret etmek için. Evet, bu sıcak gelişmeyi de aktardıktan sonra son olarak Yunan basınında paylaşılan bir haberi aktaralım. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Tanea gazetesinin manşetinde yer alan bilgilere göre Yunanistan Türkiye'ye karşı savunma planlarını güçlendiriyor. Temmuz ayı sonuna kadar Yüksek Savunma Konseyi'nin İsrail yapımı Barak savunma sistemleri, Davut sapanı ve Spider sistemlerinin alımına onay vermesi bekleniyor. Bu sistemler Yunanistan'ın geliştirmekte olduğu Aşil Kalkanı adlı hava savunma şemsiyesinin temel parçalarını oluşturacak. Şimdi bunlar bir yana, öte yandan işin başka bir boyutu da var. Tanaya gazetesinin haberinde kamuoyundan uzak şekilde ilerleyen bir diğer başlık var. O da Doğu Ege Adaları ve Meriç bölgesindeki tahkimat çalışmaları. Bu çalışmalar Ukrayna ve Orta Doğu savaşlarından çıkarılan dersler doğrultusunda kritik askeri tesislerin yer altına alınmasını hedefliyor. Yani bu kapsamda önemli birliklerin ve üslerin yer altına taşınması planlanıyor. Yeraltı tesislerinde sadece personel değil, aynı zamanda hassas silah sistemleri de konuşlandırılacak. Bu şekilde özellikle Türk SİHA'larından ve füzelerinden bir anlamda korunma sağlanacak. Plan bu. Bu son habere de Yunan ordusu yer altına iniyor şeklinde başlığımızı da atıp Yunanistan gündeminden bugünlük aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü sizlere bırakalım.
1: FM TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu'ya teşekkür ediyoruz. Programımızın başında da belirttiğimiz üzere bugünkü konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban telefon attığımızda. Hakkı Kurban, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar Orhan Yaşar.
1: Teşekkür ederiz efendim. Hızlıca tarihi NATO zirvesiyle başlamak istiyorum. NATO liderlerinin 7-8 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da bir araya gelecek olması Türkiye açısından yalnızca diplomatik bir ev sahipliği meselesi değil. Bu zirve aynı zamanda değişen dünya düzeninde NATO'nun nasıl bir ittifaka dönüşeceği, Avrupa güvenliğinin nasıl yeniden şekilleneceği ve Türkiye'nin bu yeni güvenlik mimarisinde nasıl bir rol üstleneceği bakımından önemli bir dönemeç. Gerilen transatlantik ilişkilerde düşünüldüğünde zirveye ilişkin beklentileriniz neler efendim?
2: Gerçekten Ankara ve Türkiye tarihinin en büyük, en prestijli organizasyonlarından biri bu Orhan Yaşar. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne artık 5 gün kaldı. 7-8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

0: zirve. Gerçekten çok yoğun ve hummalı bir çalışma yürütüldü. Artık hazırlıklarda da sona gelindi diyebiliriz. Türkiye 2004 yılında üstlenmişti daha önceki NATO zirvesini. O zirve 22 yıl önce İstanbul'da gerçekleşmişti. Bir kez daha küresel diplomasisinin merkez üssü konumuna geldiğini söyleyebiliriz Türkiye'nin. 32 müttefik ülkenin lider kadrosu Ankara'da buluşacak. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan İngiltere Başbakanı Starmer'a, Almanya Şansölyesi Merz'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, İtalya Başbakanı Meloni'den İspanya Başbakanı Sanchez'e kadar liderler gelecek hafta Ankara'da olacaklar. Tabii hal böyle olunca şehir genelinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmış durumda. Ankara Emniyeti tarafından koordine edilen devasa güvenlik planı uygulamaya alındı. Zirve boyunca 56 bini aşkın güvenlik personeli sahada görev yapacak Orhan Yaşar. Bu gücün yaklaşık 48 bini emniyet, 7 binden fazlası da jandarma ekiplerinden oluşuyor. Tabii güvenlik tedbirleri kapsamında odaklanılacak konulardan biri siber saldırı riski olacak. Bu tehdide karşı 600'den fazla siber suç uzmanı 7/24 esasıyla dijital alandan nöbete çıkacaklar. Bunun yanı sıra özellikle tabii muhtemel terör örgütü saldırılarına karşı yürütülen önleyici operasyonlar var. Şu ana kadar 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliği zirvenin güvenli bir atmosferde geçmesi amacıyla 10 Temmuz'a kadar zaten kent genelindeki tüm açık ve kapalı alan eylemlerini, gösterileri ve yürüyüşleri yasakladığını duyurmuştu. Dün hatta Vali Yakup Can Polat Başkanlığı'nda bir kez daha hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda zirve sürecine yönelik tüm koordinasyon, güvenlik, ulaşım, konaklama ve lojistik başta olmak üzere hazırlık çalışmalarının son durumunun ele alındığını söyleyebiliriz. Odaklanılan konulardan biri ulaşım ve lojistik hizmetleri Orhan Yaşar. Zirve süresince Ankara'daki şehir içi trafiğinin aksamaması ve heyetlerin tabii güvenli geçişi için kapsamlı kararlar alındı. Yayalar için belki herhangi bir kısıtlama yok, ancak araç trafiği için bazı yollar kademeli olarak kapatılacak. Tabii yaz dönemindeyiz. Belki o günlerde yurt dışından Ankara'ya gelecek vatandaşlarımız da olabilir. Bu konuda bir uyarı yapmış olalım.
1: Evet.
0: İletişim Başkanlığı kapanacak yollar ve alternatif güzergahların anlık takibi için harita.iletişim.gov.tr adlı bir platformu yayına aldı. Tekrar hatırlatalım, yurt dışından Ankara'ya gelecekler için harita.iletişim.gov.tr. Vatandaşlarımız bu harita üzerinden canlı trafik durumunu kontrol edebiliyorlar. Kapalı veya kısmen kapatılacak yolları da görebiliyorlar. Bunun yanı sıra tabii toplu taşımada akış sürecek zirve süresince. Güvenlik protokolleri gereği metronun bazı durakları sadece yolcu indirip bindirmeye kapalı olacak. Bunun dışında normal ulaşım hatları açık olacak kapalı yollar dışında. Hava sahasına yönelik bazı tedbirler tabii devreye girecek. Hava sahasında güvenlik uçuşları dışında sivil drone uçuşları tamamen kapalı olacak. Bu konularda tabii çalışan vatandaşları da buradan uyarmış olalım. Tüm hazırlıklar bununla da sınırlı değil. Kısa süre önce dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ankara Havalimanı açılmıştı. Ankara'yı bilen dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Etimesgut Havalimanı vardı. Bu havalimanının kapasitesi genişletildi. Pisti büyütüldü. Artık büyük uçaklar da buraya inebilecek şekilde düzenlendi. Etraftaki yollar yenilendi. Ve artık orası da zirveye hazır diyebiliriz. Binlerce kişilik misafir olacak tabii Orhan Yaşar. Haliyle tüm bu insan akınını karşılamak için toplumun her kesiminin gerekli hazırlığı yaptığını, taksicilerden kuaförlere kadar konuklarla muhatap olacak birçok kesimin de gerekli çalışmaları yürüttüğünü söyleyebiliriz. Tabi zirve, siz de vurguladınız, dünya siyasetine yön veren aktörleri Ankara'da buluşturunca gündemde bu ağırlığı yansıtıyor açıkçası. Külliye'de yapılacak kapalı oturumlar, çok önemli başlıklar var. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın geleceği ve NATO'nun Kiev'e yönelik yeni destek paketleri bu kapsamda konuşulacak başlıklardan biri. Savaş malum hala devam ediyor. Hatta Rusya Kiev'i dün bir kez daha füze ve dronlarla hedef aldı. Bu savaşla ilgili NATO bundan sonra ne yapacak? Bu Ankara'daki zirvede değerlendirilecek. Elbette Amerika ile İran arasında savaş sonrası müzakereler gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri. Artık gözler Katar'daki dolaylı görüşmelere odaklanmış durumda. Tabii Amerika Başkanı Donald Trump bazı ülkelerin müttefik olmasına karşın kendilerine destek vermemesini

0: sert bir dille eleştirmişti. Şimdi İngiltere, Fransa gibi ülkelerin liderleri Trump'ın hedefinde onlarla yüzleşme de bir anlamda Ankara'daki NATO zirvesinde gerçekleşmiş olacak. Bunun yanı sıra müttefikler arasındaki savunma sanayi ambargolarının tamamen kaldırılması konusu da Ankara'daki zirvede masaya gelecek. Bu özellikle zaten Türkiye'nin en kritik taleplerinden biri olacak Orhan Yaşar. Çünkü çeşitli bahanelerle NATO müttefiki olmasına karşın bazı ülkeler Türkiye'ye yönelik geçmişte ambargolar uyguladılar. Hala bazı ülkelerin özellikle savunma sanayisi teçhizatlarını Türkiye'ye verme konusunda çekimsel kaldıklarını görüyoruz. İşte bu engelin aşılması için Ankara değerlendirmeler yapılmış olacak. Terörle mücadelede küresel işbirliği yine ele alınacak başlıklardan biri olacak. Karadeniz'in güvenliği bir başka başlık. Elbette NATO'nun gelecek planlamaları da mercek altında olacak ki özellikle Trump'ın eleştirilerinden sonra NATO bundan sonra nasıl bir güzel yol izleyecek? İşte bunlar değerlendirilecek. Toplantılar gizli formatta olacak tabii. Genel Sekreter Mark Rutte'nin bir konuşması var. O basına açık olacak. Bunun dışında genel olarak kapalı kapılar ardında tüm bu başlıkların değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Biraz önce vurgulamıştım. Gerçekten çok yoğun bir insan akışı olacak. Belki 32 ülkenin lideri aynı masada toplanacak ama onlarla birlikte gelecek pek çok bakan, bürokrat ve görevlinin olacağını düşünürsek ayrıca 3000'e yakın gazetecinin de buradan gelişmeleri an be an tüm dünyaya aktaracağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla gerçekten Türkiye için hem zirve yönüyle hem de gelenler yönüyle büyük bir prestij etkinliği olacak. Son dönemin belki de en önemli zirvesi şeklinde kayıtlara geçecek. Başarılı geçmesini diliyoruz ve Ankara'dan gelişmeleri tabii takip etmeyi sürdürüyoruz biz de.
1: Evet. Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son aylardaki yoğun diplomatik temaslarıyla devam edelim dilerseniz. Bu temaslara bir yenisi daha eklendi. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile birlikte Ankara'da Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısını gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'la Kırgız mevkidaşı arasındaki görüşmenin öne çıkan başlıkları nelerdi? Türk Devletleri Teşkilatı perspektifinden bu toplantının önemi hakkında neler söylersiniz?
0: Evet, gerçekten diplomasi trafiği öyle hareketli ki Orhan Yaşar, Ankara'da özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın programları tabii her gün yeni görüşmelerle birbirine ekleniyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz, dünkü görüşmeye ilişkin hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeler ve küresel konuların değerlendirilmesi bakımından gerçekten önemli bir görüşmeydi. Elbette Türkistan coğrafyası ile ilgili her değerlendirme siyaset üstü bir anlam taşıyor bizler için. Kırgızistan da aslında Türkiye'nin özel önem verdiği, ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı kardeş ülkelerden biri. Türk Devletleri Teşkilatı'nın da üyesi, siz de vurguladınız. Bu bakımdan hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kardeş Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev ile görüşmesi hem de iki bakanın eş başkanlığında toplanan Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısı son derece önemliydi. Bu aynı zamanda tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'un bir araya gelmeden önce bir anlamda ön hazırlık niteliğinde gerçekleştirilen bir görüşme olduğunu da belirtelim. İki kardeş ülke arasında 2027-28 işbirliği programı protokolü imzalandı dünkü görüşmeler sonrası. Tabii bu iki ülke arasında işbirliğinin daha planlı, programlı ve bir anlamda yapısal bir şekilde gitmesi bakımından anlam taşıyor. Aynı zamanda zirve gelecekte atılacak çok daha büyük imzaların bir nevi zemin etüdü niteliğini taşıyordu diyebiliriz. Şimdi görüşmede öne çıkan başlıklardan biri ekonomik ilişkilerdi. Orhan Yaşar, iki ülke liderlerinin koyduğu bir hedef var. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi. Dünkü görüşmelerde işte bu hedefe ulaşmak için savunma sanayisinden tarıma, yatırımlardan enerjiye kadar her alanda tam bir kararlılık mesajı verildiğini gördük. Son dönemde ulaştırma projeleri fazlasıyla öne çıktı tabii savaşlar nedeniyle. Orta koridor gerçekten Asya ile Avrupa arasında bağlantının kurulması, Türkiye'nin Türkistan coğrafyasıyla doğrudan iletişim kurması anlamında son derece önemli. Kırgızistan ve Türkiye'de tabii bu güzergah üzerinde yer alan ülkeler dünkü görüşmelerde bu hususun değerlendirilmesi de önemliydi. Bunun yanı sıra ikili görüşmeler dedik ama gerçekten küresel meseleler ve gelişmeler hakkında da son derece önemli mesajların verildiğini söyleyebiliriz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı değerlendirmelerde öne çıkan başlıklardan biri Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Bu savaşın etkilerini

0: virüsün daha da tehlikeli bir şekilde yayılma riski taşıdığını belirtti Bakan Fidan. Amacımız ve isteğimiz odur ki bir an önce savaşın durması ve kapsamlı barış görüşmeleri için müzakerelerin başlaması gerekiyor. Bu konuda Kırgız mevkidaşımla hemfikiriz mesajı verdi Bakan Fidan. Bunun yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler yine gündemdeki başlıklardan biriydi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın özellikle İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'ya yönelik sözlerinin de öne çıktığını söyleyebiliriz. Netanyahu'nun yayılmacı politikası bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşını, yıkımı ve soykırımı destekleyen bir politika değerlendirmesini yaptı Bakan Fidan ve bu konuda Kırgızistan'la da ortak duruş sergilediklerinin altını çizdi. Bunun yanı sıra özellikle İran'la Amerika arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyeti de dile getirdiğini söyleyebiliriz Bakan Fidan'ın. Buradaki gelişmelerin Orta Asya jeopolitiğine dair önemli bir vurgu yaptığını da gördük. İran'ın Orta Asya'ya açılan bir coğrafyası olduğuna dikkati çekti Dışişleri Bakanı Fidan. Bu bakımdan İran politikalarının Türk devletlerini de yakından ilgilendirdiğini vurguladı. O konuda da görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Son bir mesajı da Avrupa Birliği'ne dair verelim. Çünkü Avrupa'daki vatandaşlarımız da gerçekten ilgilendiren başlıkların değerlendirildiğini söyleyebiliriz Orhan Yaşar. Bakan Fidan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair çok taze ve kritik açıklamalar yaptı dün. Ankara'da Avrupa Birliği heyetiyle bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmeye dair Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri giderek daha yapıcı bir rotada ivme kazanıyor dedi ama Avrupa Birliği kurumlarının işleyişine dair de açık bir eleştiri getirdi. Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerdeki olumlu hava maalesef Avrupa Birliği kurumlarına tam olarak yansımıyor. Üye ülkeler birbirlerini rehin alarak kararları tıkayabiliyor değerlendirmesini yaptı. Tabii özellikle yaz döneminde daha fazla gündeme geliyor Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize meseleleri ki milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiriyor. Bakan Fidan bu konuda Avrupa Birliği'nin geçen yıl getirdiği kademeli vize kolaylığının yeterli olmadığını, bunu daha da ileri taşımak ve vize serbestisi anlaşmasını hayata geçirmek için sistemli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Hatta Türkiye'nin Avrupa Ortak Ödeme Sistemi olan SEPA'ya katılımıyla ilgili finansal teknik birimlerinde şu an aktif olarak çalıştığı bilgisini de ilk kez vermiş oldu. Dolayısıyla bu konu önemli bir başlık olarak Dışişleri Bakanı Fidan'ın gündemindeki ana konulardan biri. Elbette biraz önce konuştuk, Ankara'daki NATO zirvesi Bakan Fidan'ın da öncelikli meselelerinden biri. Önümüzdeki günlerde yapılacak bu zirveye ilişkin Ankara'da bu etkinliğin yapılıyor olmasının Türkiye'nin küresel güvenlik mimarisindeki stratejik önemini ve ittifak içindeki güçlü belirleyici rolünü bir kez daha tüm dünyaya ilan edeceğinin altını çizmiş oldu.
1: Efendim, dış politikanın ardından yurt içi siyasi gelişmelerle devam edelim dilerseniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkan olan Kılıçdaroğlu, salı günü Merkez Yönetim Kurulu'nu toplamış, ihraç kararlarına devamla 26 il başkanı ve yönetimlerini feshederek görevden almıştı. Grup Başkanı Özgür Özel ise dün mecliste kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdi. Gerek bu toplantıda alınan kararları, gerekse yeni parti iddialarına ilişkin kulislerde neler konuşulduğunu sizden dinlemek isteriz.
0: Evet Orhan Yaşar, aslında sizinle daha önce yaptığımız değerlendirmelerde CHP'de yol ayrımının giderek keskinleştiğini konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Geldiğimiz nokta itibariyle artık bu kapalı kapılar ardında konuşulan bir konu olmaktan çıktı. En üst düzeyde açıktan dile getirilmeye başlandı. Gerçekten de CHP giderek bölünmeye doğru ilerliyor diyebiliriz yaşanan gelişmelere bakacak olursak. Tabii bu noktada gözlerin odaklandığı adres CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu aslında geçen hafta olağan kurultay sürecini başlatarak olağanüstü kurultaya tedbir kararı nedeniyle kapıyı kapatmıştı. O tavırda bir değişiklik yok. Delegelerin imzalarıyla yapılan olağanüstü kurultay talebine süre dolmasına rağmen genel merkezden hala bir yanıt verilmiş değil. Hatta tam tersine parti içi restleşmeyi daha da keskinleştiren kararlar alındı. Alınmaya da devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 26 il başkanının görevden alınmasını kararlaştırılması, 7 il başkanı hakkında ihraç talebiyle disiplin sürecinin başlatılması bir anlamda parti içinde deprem etkisi yarattı diyebiliriz. Çünkü gerçekten CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olduğu illerdeki

0: il başkanlarının da görevden alındığına şahit olduk. Tabii bu duracak mı? Onu kestirmek zor çünkü hala değerlendirmeler devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir arınma mesajı vermişti göreve geldikten sonraki tüm konuşmalarında. Bu amaçla da yerel yönetimler hukuku, süreçler, inceleme ve değerlendirme kurulu oluşturmuştu. İşte o kurul genel başkanı bağlı olarak çalışmaya devam ediyor. Belediye başkanlarıyla görüşüyor. İhtiyaç duyulduğunda da bilgi ve belgeler talep ederek bu süreci yönetiyor. Önümüzdeki günlerde başka ihraçlar ve görevden almalar olabilir. Bir anlamda CHP içerisinde siyaset satrancı yaşanırken işte bu arınma konusu ana başlıklardan birini oluşturuyor. Tabii gözlerin odaklandığı diğer isim Özgür Özel. Hafta başında Ankara'ya gelmeden önce İzmir'den verdiği mesajlar vardı. Yeni yol çıkışı yapmıştı. Ya partimizi geri alacağız ya başka bir yol bulacağız. Yeni bir yürüyüşün içindeyiz demişti. Salı günü grup toplantısını yaptığı konuşmada da benzer mesajlar verdiğini gördük. Türkiye'ye sandığı getirmiş partinin atamayla yönetilmesini kabul etmiyoruz demişti grup toplantısında Özgür Özel. Ve Yargıtay'ın aldığı tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını vurgulamıştı. Derhal kurultay yapılması gerektiğini Özgür Özel ve ekibi dile getiriyor. Fakat genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi Yargıtay'daki tedbir kararının buna engel olduğu görüşünde. Dolayısıyla bir olağanüstü kurultay toplanma ihtimali bu bakımdan düşük görünüyor toplanan imzalara rağmen. Tabii şu an beklenti Özgür Özel ve ekibinin farklı bir parti arayışına girdiğini gösteriyor. Yargıtay'ın vereceği karar bu anlamda son derece önemli ama 20 Temmuz itibariyle de yargı tatile girecek, yaz tatiline girecek Orhan Yaşar. Dolayısıyla eğer bu konuda 20 Temmuz'a kadar bir karar çıkmayacak olursa CHP içerisinde Özgür Özel ve ekibinin artık yeni parti için çok daha net bir şekilde harekete geçeceğini söyleyebiliriz. Bu konuda tabii önlerinde farklı seçenekler var. Bir yandan daha önce meclis içerisinde Deva, Saadet ve Gelecek Partilerinin oluşturduğu yeni yol grubu gibi bir seçenek var. Bunun yanı sıra yeni bir parti, bir değişim partisi kurulması yönünde seçenek değerlendiriliyor. Bu da B planı olarak Özgür Özel ve ekibinin önünde. Tabii bu hamleler yaşanacak gelişmelere göre şekillenecek ama biraz önce de vurguladığım gibi CHP'de yol ayrımının giderek keskinleştiğini, siyaset satrancında karşılıklı hamlelerin bir anlamda partiyi bölünme noktasına getirdiğini söyleyebiliriz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sağ olunuz.
0: Estağfurullah, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yarın 11 haberlerinin ardından bizler yine Sabah Ajansı'nda olacağız efendim. Tekrar buluşmak dileğiyle. Esen kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı.

Saraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün kalbinde çocukluğunu taşıyan herkesin izlerken boğazının düğümlendiği 1968 yapımı Pal Sokağı Çocukları adlı filmden söz edeceğiz. Filmi ünlü yönetmen Zoltan Fabri, Ferenc Molnár'ın ölümsüz eserinden sinemaya uyarlamış. Hikaye, Budapeşte'de bir arsayı kendilerine vatan kabul eden bir grup çocuğun mücadelesini anlatıyor. Onlar için bu boş arazi, bayrağı ve kuralları olan kutsal bir kale, hatta vatan. Ancak karşı taraftaki Kızıl Gömlekliler çetesi bu arsayı ele geçirmek isteyince

0: aralarında onurlu bir savaş başlıyor. Pal Sokağı Çocukları romanı ve filmi bize gerçek büyüklüğün fiziksel güçte değil, karakterde olduğunu üstüne basa basa, hatta bütün roman ve film boyunca döne döne anlatır. Çocukların sözde ordusunun en zayıf üyesi Er Nemeçek ya da Küçük Nemeçek, sağlığı pahasına da olsa savaştaki görevini asla terk etmez. Ferenc Molnár bu hüzünlü hikayeyi anlatırken aslında hepimizin kalbindeki o soruyu sorar. Şu hayat denen şey ne biçim şeydir? Kimi zaman sevinçler veren, kimi zaman içimizi acılarla dolduran, kölesi olduğumuz şu hayat neyin nesidir böyle? İşte Er Nemeçek filmde bu belirsiz hayatın içinde sarsılmaz bir onur kalesi gibi durarak vatan dediğimiz şeyin, vatan bilinci dediğimiz kavramın aslında onurlu bir duruş meselesi olduğunu gösterir. Filmin finalindeki o sarsıcı gerçek ise hayatın belki de en acımasız yüzüdür. Er Nemeçek'in uğruna öldüğü o arsa, üzerine inşaat yapılmak üzere çoktan satılmıştır. Bu durum çocukluk hayallerinin yetişkinler dünyasındaki hazin karşılığını adeta okkalı bir tokat gibi yüzümüze vurur. Neyse ki bugün hala Er Nemeçek'in o hüzünlü bakışları fedakarlığın ebedi sembolü olarak Pal Sokağı Çocukları romanı ve filmiyle hem beyaz perdeye hem edebiyat dünyasına hem de hayata yansımaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev'le görüştü. Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetinde külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor, dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekerek, Türkiye ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip, dedi. ABD'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin

müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi. Whitaker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamada bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak nitelendiren Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerine hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde de bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam edeceğiz dedi. Aromaterapi ürünleriyle tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. Menülerde sadece yemeklerin isimleri ve fiyatları değil, gıdanın kalori ve içerik bilgisinin de yer alması zorunlu hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri kalıcı bir anlaşma için Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı. Tarafların müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. İran tarihinin en büyük cenaze töreni hazırlanıyor. ABD-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamane için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi doğduğu şehir Meşhed'de gerçekleştirilecek. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. İngiltere Dünya Kupası'nın son 16 turuna yükseldi. İngilizler geriye düştüğü maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etmeyi başardılar. Kaptan Harry Kane attığı 2 golle takımını sırtladı. Ada temsilcisi son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Meksika ile eşleşti. Belçika'dan muhteşem geri dönüş. Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi kaptan Yuri Tillemans'ın 120+5 dakikada attığı penaltı golüyle 3-2 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı. Afrika ekibi Senegal bu dramatik sonla evine dönerken Avrupa temsilcisi üst turdaki rakibini beklemeye geçti. Müsabakaya 2 gol atan Tillemans damgasını vurdu. 12 dev adam Dünya Kupası yolunda Bosna Hersek'e doğru konuk oluyor. ABD milli basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanacak olan karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. İspanya-Avusturya maçı ise TRT Spor'da. Dünya Kupası son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşıyor. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maç TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 31, Bern 27, Brüksel 24, Kopenhag 25, güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 44, Amsterdam 22, Tiran 35, güneşli olmak üzere Viyana 30, Bakü 30, Stockholm 24, Sofya 28 ve yine güneşli olmak üzere Berlin 25, Üsküp 29, Saraybosna 30, Paris'te 28 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

0: Gündem enerji.
1: Merhabalar efendim, Gündem Enerji'ye hoş geldiniz. Ben Barış Sağlam, yapımcım Gülşen Ayvaz ve teknik masada ise Melih Demirezer bulunmakta. Bizlere bu güzel program dahilinde nasıl ulaşabilirsiniz? İlk önce size iletişim kanallarımızı duyuralım. İlk önce telefon numaramızı verelim. 0090-390-463-34-19 463-34-21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Yine radyo.trt.net.tr üzerinden TSR sekmesini seçerek bizi dinleyebilirsiniz.

0: Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, dünyanın enerji gündemini bugün değerlendireceğiz. Türkiye'yi de ele alarak son yıllarda belki de hiç olmadığı kadar jeopolitik gelişmelerin etkisi altında şekilleniyor dünyanın enerji gündemi. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilimler, küresel petrol ve doğalgaz ticaretinin ne kadar kırılgan olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Dünya petrolünün yaklaşık 1/5'inin geçtiği bu dar su yolu yalnızca bölgesel güvenliğin değil, küresel enerji arzının ve ekonomik istikrarın da kritik noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Peki, Hürmüz'de yaşanan her kriz neden enerji dönüşümünü yeniden gündeme taşıyor? Fosil yakıtların yoğunlaştığı coğrafyalara olan bağımlılık azaltılabilir mi? Yenilenebilir enerji kaynakları artık yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele için değil, aynı zamanda enerji güvenliğinin de temel unsurlarından biri haline mi geliyor? Bugün gündem enerjide Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ardından yenilenebilir enerjinin stratejik önemini konuşacağız. Güneşten rüzgara, batarya depolama sistemlerinden yeşil hidrojene kadar uzanan yeni enerji teknolojilerinin ülkelerin enerji politikalarını nasıl dönüştürdüğünü ve enerji güvenliği açısından sunduğu fırsatları birlikte değerlendireceğiz. Küresel enerji denkleminde yeni dönemin şifrelerini birlikte arayacağız. Bu şifreleri ararken konuğum Ebru Arıcı olacak. Kendisi TÜREP, yani Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmekte ve aynı zamanda YEYKAD, Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı olarak da bir şapka taşıyor. Aynı zamanda kendisinin bir kurduğu ve yönettiği bir enerji şirketi de bulunuyor. Yani sadece enerji yönetimi açısından kritik bir sosyal yapının içerisinde değil, doğrudan gündem ve sorunların yaşandığı özel sektörün de içerisinde bulunuyor. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Barış Bey, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyisiniz umarım.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, bir taraftan enerji konuşuyoruz. Küresel iklim krizinin etkilerini yaşadığımız dönemlerden de geçiyoruz. Çok şükür. Sizler nasılsınız?
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizinle buluşmaktan da çok memnunuz. Biraz önce de girişini yaptığım gibi Hürmüz Boğazı, bundan önce de Rusya ile Ukrayna Savaşı sonrasında hızla yükselen, özellikle Rusya Savaşı'nda doğalgazı görmüştük. Şimdi de doğalgazla birlikte Hürmüz Boğazı sonrası çok hızlı yükselen hidrokarbon yakıtlarından petrolün fiyatını görmüştük. Yani Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan bu son gerilimler enerji piyasalarına nasıl yansıdı biliyoruz. Bunlar son derece yüksek fiyatlar olarak yansıdı. Peki bu süreç sizce küresel enerji sistemi hakkında bize ne öğretti ve yenilenebilir enerji burada nerede duruyor?
1: Tekrar çok teşekkür ederim Barış Bey. Bütün dinleyicilerimizi de selamlamakla başlamak istiyorum. Aslında sizin de konuşmanın günün açılışında bahsettiğiniz gibi bundan önce bir de Rusya-Ukrayna savaşı yaşamıştık. Ondan önce de birebir kriz olmadı da bir pandemi dönemi yaşamıştık. Yani belli dönemlerde global krizlerden geçiyoruz. Ama nasıl ki Rusya-Ukrayna savaşı öncesi ve sonrası Avrupa'daki yenilenebilir enerjiye bakış açısı değiştiyse, biz aslında başından beri hem konumumuz gereği, hem ihtiyaçlarımız gereği, hem de büyümekte olan, büyüme hedefleri olan bir ülke olma gerçeği gereği aslında bunun son derece farkındayız. Ve açıkçası pek çok ülkede yenilenebilir enerji tarafına geçiş, evet, bir politik olarak başladı ama Türkiye'de bu düzenlemeler aslında ilk yatırımlar 1998'de başladı rüzgar için. 2000'lerde de güneş için başladı. Aslında biz bu yolculuğa biraz erken başlamış olduk. O erken başlamış olmanın getirdiği avantajları da görüyoruz. En son güncel gelişme, evet, Hürmüz krizini gördüğümüzde de aslında bütün ülkeler için geçerli. Burada ne kadar çok yerli kaynak, hem kaynak olarak yerli olması, hem ekipman olarak da yerli üretimle yapılıyor olması aslında ülkelerin güçlerini ortaya koyuyor. Biz zaten bununla ilgili altyapılarımız vardı ama konunun hassasiyetini daha çok farkına varmış olduk. Bundan sonraki çalışmalarda artarak devam edecek diye başlayabilirim.
0: Çok güzel. Şimdi böyle Hürmüz gibi doğrudan hidrokarbon piyasalarını derinden etkileyen, hem arz hem fiyat krizlerine yol açan süreçler yenilenebilir enerjiye bakışımızı değiştiriyor gibi görünüyor. Peki bu önemli bir motivasyon haline geldi mi? Önemli bir motivasyon haline geldiyse artık finans bulmak, finans oluşturmak, özellikle Türkiye'de finans bizim için çok büyük bir problem. Daha kolay olur mu? Daha kolay erişilebilir mi finansa? Hem uluslararası finansa hem de belki de yerli teşviklere ve yerli finansa.
1: Aslında şöyle Barış Bey, yani finansman zaten yenilenebilir enerji tarafında ülkemizde uzun zamandır finanse ediliyor. Çünkü neden ediliyor? Birincisi bizdeki projeler, yani öz tüketim olanları çıkardığım zaman ilk yapılan yap işlet devretler hariç projelerimiz zaten 49 yıllık lisanslar alarak ve belli yıllarda alım garantileri de yürüdüğü için finansman açısından her zaman cazip noktadaydı. Ama geldiğimiz tarafa baktığımızda yenilenebilir enerjinin gücünü bir taraftan enerji arz güvenliğini sağlaması açısından önemi var. Bir taraftan da ucuz elektrik üretmek açısından da önemi var. Biliyorsunuz cari açığımızın %85'i aslında enerji dışa bağımlılıktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim buradaki yenilenebilir enerjideki payını artırmamız hem dışa bağımlılığımızı azaltacak hem de sizin de bahsettiğiniz gibi kırılgan dönemlerden geçerken aslında kendi kendine ayakta durmamızı da sağlayacak. Ama şunu da söylemek istiyorum, bunu da büyük bir keyifle söyleyebilirim. Şu anda örneğin 2026 yılının ilk 6 ayındaki işte kaynaklara göre elektrik üretimlerine baktığımızda bunun yaklaşık %12.36'sının rüzgardan, güneşten de %11.29'unun üretilebildiğini görüyoruz ki bunun içinde bulunduğu aslında yenilenebilir enerji portföyü de toplam üretimin %62.3'ünü karşılıyor. Yani hidroelektrikler de giriyor. Ya yani bu anlamda biz hem kaynak anlamında zengin ve çeşitli bir ülkeyiz. Hem bu kaynakların yatırıma dönmesi anlamında geldiğimiz nokta evet çok kıymetli. Bu bahsettiğimiz oranlar, %62 oranlar 3 aşağı 5 yukarı mevsimlere göre değişmekle beraber çok artık dramatik düşüşlere ulaşmıyor. Ama tabii ki enerji yatırımlarında projeksiyonla hareket etmek zorundayız. Evet, mevcut durumdaki güçlerin devreye alınması ve bu oranların artırılması önemli. Ama bir taraftan da biraz önce bahsettiğim gibi büyüme hedeflerimiz var. Veri merkezi olmak, bölgesel üretim merkezi olmak gibi hedeflerimiz var. Hepimizin hayatının içinde artık elektrikli araçlar giderek çoğalıyor. Bununla ilgili hedeflerimiz var. Gibi aslında sadece enerji güvenliğinin evet çektiği bir lokomotif ama arkasında böyle de misyonlar taşıyan çok önemli bir görev aslında.
0: Çok çok haklısınız. Şimdi dünyanın genelinde iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonlarının azaltılması kapsamında çok çok önem verilen yenilenebilir enerji aynı zamanda tabii ki yerli ve milli kaynak olması açısından da önem veriliyordu ama şimdi bir enerji arz güvenliğinin bir parçası haline geldi ve çok daha fazla, çok daha hızlı gelişimler bekliyorum. Şimdi son dönemde de Türkiye'de güneş ve rüzgarın potansiyeli çok çok arttı. Her gün iki güne bir ya güneşte ya da rüzgarda bir üretim rekoru. Şu anda tabii yaz olması nedeniyle güneşte üretim rekorlarını, günlük, saatlik üretim rekorlarını sürekli haberleştiriyoruz. Rüzgarda da ilkbahar döneminde son derece yüksek esintiler dolayısıyla başka rekorları gündeme getirmiştik. Ama şimdi tüm bunlara baktığımızda yani Türkiye'nin ciddi bir enerji yani güneş ve rüzgar potansiyeli var. Enerji güvenliğini artırmak için yani bunu da artık bir enerji güvenliği konusu olarak gördüğümüzü söylemiştik. Öncelikli yatırım alanları sizce neler olmalı? Yani bu potansiyeli daha da artırmak için öncelikli yatırım alanları ne olmalı Türkiye'de?
1: Şimdi şöyle Barış Bey, biliyorsunuz ulusal enerji planımız var. Bizim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı. Orada 2035 hedeflerimiz var ki 2035 bugünden baktığımızda aslında çok uzak bir tarih değil. 9 yıldan bahsediyoruz. Orada güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücün 120 gigawatt olma hedefi var. Bunun yaklaşık %40'ı 48 gigawattı rüzgar, diğer kısmı da güneş. Ama şunu görüyoruz ki bizim bir taraftan şu anda hali hazırda evet devrede olan örneğin rüzgarda 15.122 megawatt projemiz var. Ama geride izin süreçleri devam eden 24.000 megawattımız var. Bir taraftan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın taslak şartnameyi görüşe açtığı 17 Ağustos'a kadar görüşe açık kalacak. İlk defa bir 1000 megawatt deniz üstü ihalesi için şartname

0: denemeleri olduğunu biliyorum. Fakat bize, yani dinleyicilerimize, deniz üstü rüzgarın neden önemli olduğunu, özellikle Kuzey Avrupa'daki örnekleri üzerinden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi tabii şunu bir şöyle okumakta fayda var. Avrupa ülkelerine gittiğinizde biliyorsunuz şey olarak hacimsel olarak çok dar coğrafyalarda yer alıyorlar. Böyle olunca aslında orada temelde çok da alan bulamadıkları için ve verimlilikleri çok yüksek olduğu için deniz santraller ilk olarak orada yoğun bir şekilde yer almaya başlandı. Bizde 2018 yılında bir çalışma yapılmıştı ama o sonuçlanmadı. 2018 yılından beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gerçekten çok yoğun ve titizlikle yürüttüğü bir çalışma hazırladı. Bu kapsamda hem Türkiye'nin bütün, yani üç tarafımız denizlerle çevrili sonuçta, bütün potansiyeli ortaya kondu. Bu potansiyellerin üzerine idari ve sosyal ve çevresel kısıtlar geldi. Bunun sonunda da ilk faz için 4 tane aday yaka alanı ilan edildi. Şimdi deniz üstünü şöyle düşünebilirsiniz. Birincisi bizim karasal rüzgar santrallerinde üretimi en fazla etkileyen şeylerden biri pürüzlülük dediğimiz. Yani sonuçta hepsi aynı kotta, aynı alanlarda yer almıyor. Deniz tarafında pürüzlülük çok daha az olduğu için dolayısıyla kapasite faktörleri çok daha yüksek oluyor. Ama bizim gibi şanslı coğrafyalarda, karasalda da çünkü bizim kapasite faktörlerimiz çok yüksek. Çok kabaca söyleyebilirim. Yani güneşi hiçbir şey için bir sayısal bir veri vermeme gerek yok. Zaten tahmin edersiniz ki işte Almanya'nın güneşi mi, Türkiye'nin
0: Yani,
1: güneşi mi dediğinizde
0: evet.
1: zaten o çok aleni bir şekilde ortada. Rüzgar dediğimizde de örneğin Almanya'nın 80 gigawatt karasal rüzgarı var. Bizim de 15 bin var. Ama oradaki kapasite faktörlerinin %25 olduğunu görüyoruz. Bizde %37 ila %40 arasında seyrediyor. Bu neden önemli? Orada hem coğrafi kısıtlar sebebiyle hem de verimlilik açısından deniz üstü santraller kaçınılmazdı. Ve oradaki gelişme o şekilde yapıldı. Bizde tabii bir taraftan Ege Denizi'nin ve kıyı sularımızın belirlenmesi. Burada da çünkü deniz üstünde iki tane farklı teknolojiden bahsediyoruz. Birini şöyle düşünebilirsiniz. Temelli dediğimiz 60 metreye kadar birebir karadaki gibi temelin deniz altında yapıldığı santraller. Bunlar nearshore santraller. Bir de floating dediğimiz, yani yüzen santraller var. Bunları da dev platformlar gibi düşünebilirsiniz ki yüzer santraller aslında dünyada da çok yaygın değil. Çünkü maliyetleri tahmin edebileceğiniz gibi çok yüksek. Ama biz de zaten uluslararası kıta sahanlığımız sebebiyle de verimlilik sebebiyle de biz zaten 60 metreye kadar olan derinliklerde bunu yapabilir duruma geliyoruz. Tabii her yerde her santral yapılamayacağı için burada da bu idari, sosyal ve çevresel kısıtlardan sonra kalan yerlerde Saros, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında bu proje yapılacak. İlk fazı 1000 megawatt. 1000 megawatt yapıldıktan sonra bizim 2035 ulusal enerji planımızda zaten 5000 megawattı atıfta bulunuyor.
0: İlk 1000 megawattın yani şebekeye verilme tarihiyle ilgili bir öngörümüz var mı?
1: Şimdi şöyle şartname diyor ki 7 yıl içinde devreye alınması lazım. Çünkü burada deniz üstündeki kısmı şöyle düşünebiliriz. Evet orada bir türbin var ama onun dışında çok ciddi bir denizcilik
0: Faaliyeti
1: ve
0: var.
1: deniz temeli altyapısı.
0: Evet.
1: Aslında bir türbin maliyeti kadar temeli ve inşaatı alan çok ekstrem büyüklükte olan türbinlerden bahsediyoruz. 7 yıl olarak alınmış ama bizim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın uzun yıllardır yaptığı bu YEKA ihalesi diye kamuoyunun bildiği projelerde zaten şöyle bir şey var. Evet zaten ön lisans süreniz vesaire var ama erken devreye almalarda piyasaya satış koşulları belirleniyor. Dolayısıyla bu işin cazibesini artırıyor.
0: Çok
1: Net
0: güzel.
1: olarak şunu söyleyebilirim. YEKA alanında projeyi alan firma ne kadar erken devreye alırsa aslında gelir payı o kadar artar duruma geçiyor.
0: Çok
1: O
0: güzel.
1: süre bazında evet piyasaya satış olduğu için bu da çok ciddi bir motivasyon getiriyor. Aynı şeyi deniz üstü ihale şartnamesinde de görüyoruz. Bu zaten korunacak. Diğer önemli konumuz da bizim işte biraz önce bahsetmiştim, kaynağımız yerli ama ekipman var. Bizim aslında Rüzgar ve güneşteki ekipman üretimlerimiz çoğunlukla artık yerli. Yani rüzgarda 65, %65-70'i yakalayan yerlilik oranları var. Denizüstü ilk ihale olacak olmasına rağmen, örneğin bakanlık şartnamesi burada bir %25 yerlilik şartı arıyor. Burada hem enerji üretimi, yerli kaynaktan enerji üretimi, hem de buradaki

0: ekipmanların ülkemizde üretilmesi aslında sanayide bir istihdam ve destek anlamına geliyor. Ve tabii ki burada üretilen yerli ekipmanlar sadece ülke içinde kullanılmıyor. Geçmişlerde %95 oranında ihraç edildikleri dönemler vardı. Şimdi yine yüksek oranda ama böyle de bir ihracat kabiliyeti kazandırıyor. Yani hem enerjiden kazanıyorsunuz, hem sanayisinden kazanıyorsunuz.
1: Hem istihdamdan kazanıyorsunuz.
0: Her şekliyle. Evet. Yani bunun da nedir? Evet. Çok güzel bir proje portföyümüz var. Evet, geride şu anda 24 bin megawatt rüzgarda, 30 bin megawatt, yani bu deniz üstü hariç 30 bin megawatt güneşte izin süreçleri devam eden portföyümüz var. Bir taraftan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son 3 yıldır her yıl yapıyor. Bu yıl yapacağını da açıkladı. YEKA, karasal YEKA ihaleleri güneş ve rüzgar için planlıyor. Deniz üstü de geliyor. 2035 hedefleri bu anlamda çok erişilebilir durumda.
1: Evet, yani bu enerji güvenliği açısından öncelikli yatırım alanları olarak o zaman biz yerlileşme çalışmalarını mı düşünmeliyiz, yoksa başka bir fikriniz var mı?
0: Şimdi şöyle, önemli olan aslında halihazırdaki bu yerliliği koruyor olmak. Yani çünkü bizde kule, kanat ve jeneratör yerleşmiş durumda. Bu yerliliği korumanın en şu an en temel noktası YEKA ihalelerindeki yerlilik şartı. Bu YEKA ihaleleri yapıldığı sürece ve yerlilik şartı istendiği sürece bizdeki rüzgar ve güneş ekosistemi gücünü korumaya devam eder. Ki biliyoruz ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da bu yönde irade gösteriyor zaten. Diğer projeler açısından da yine daha önce biraz daha farklı olan, daha döviz bazlı olan ama şimdi porsiyonlu olan bir yerli teşviğimiz vardı bizim. 2005 yenilenebilir enerji kanunuyla beraber gelen. Zaten bizim bütün bu anlattığımız hikayenin, Barış Bey, en temeli oraya dayanıyor. Çünkü orada hem yenilenebilirden, yani güneş ve rüzgardan ürettiğiniz elektriğin alım garantisi var, hem de yerli ekipmana 5 yıl yerli aksam desteği vardı. Bu dev bir sektör yarattı. Şimdi o yaratılan dev sektörün devamlılığı var. Ama burada şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Tabii ki biz de bugün bir yatırım kararı aldığınızda yine bunun sahaya yansıması 4 yıl 5 yılları buluyor. Dolayısıyla burada hız kesmemek çok önemli ve o arkadaki proje store dediğimiz pipeline'ı her zaman bu şekilde güçlü tutmak da çok önemli.
1: Evet efendim, TÜREP Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı ile gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'nin açıkladığı, biraz önce de siz de değindiniz, 2035 yenilenebilir enerji hedefleri var. Genelde Türkiye son yıllarda çok hızlı büyümeye devam ediyor. 2035 hedefleri de gerçekten göz kamaştırıcı, ama tüm bu jeopolitik ortamda Çin'in varlığı düşünüldüğünde, Avrupa'nın ilerleme hızı göz önünde, yani potansiyel olarak yenilenebilir enerji alanında Avrupa'nın ilerleme hızı düşünüldüğünde, sizce bu yeterli bir hedef midir? Yoksa daha iddialı adımlar atmamız gerekir mi? Atarsak Türkiye'deki sektör bunu başarmak için elinden geleni yapabilir mi sizce?
0: Çok net söylüyorum, evet. Neden? Bugün sadece rüzgar ekosisteminde Türkiye'nin yatırımcısından ekipman tedarikçisine, işte danışmanından inşaat projeleri yapanı hepsini dahil ettiğimiz şeyde 7000 megawattı devreye alma kapasiteyi var, kabiliyeti var. Güneş için zaten güneş, siz de takip ediyorsunuz belki, gelip geçerken dinleyicilerimiz görüyor, çok hızlı inşaat dönemi, çok hızlı olan projeler ve çok ölçeklendirilebilir projeler. Öz tüketimde de açıkçası güç oranı çok artmış olan projeler. Dolayısıyla böyle bir şey. Sadece şunu şöyle düşünmek lazım. Evet, yenilenebilir enerji bizim için ihtiyaç ama sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa'nın da bu yönde hedefleri var. Günün sonunda onlar da Rusya-Ukrayna savaşından sonra biraz daha romantik olan hayalleri artık bu romantizmden çıktı, birebir gerçek haline döndü. Evet, konvansiyoneli de belli aranda getirmeye çalışıyorlar. Avrupa, Çin dediğinizde mesela bizdeki şu anda hali hazırdaki ekipman üreticileri zaten Avrupa'da firmaların burada yaptıkları üretimler. Ama YEKA'ya örneğin Çinli türbinler de var. Onlar da pazarın içinde oldukça güçlü bir şekilde geliyorlar. Çeşit olması rekabeti artırıyor ve bu yatırımcı ve kamu açısından oldukça faydalı bir noktaya çekiyor. Dediğim gibi YEKA'lar olduğu sürece bugün evet Avrupalı var ama yarın Çinli üreticiler de ülkemizde üretim yapmaya başlayabilirler ve başlayacaklar diye hissediyoruz. Böyle olunca bütün bunları üst üste koyduğumuzda aslında daha güçlenerek çıkmak anlamına geliyor. 2035 hedefleri içinde şunu söyleyebilirim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da dile getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar da farklı ortamlarda dile getirdi. Biliyor

0: biliyorsunuz şu anda bir COP31 var ülkemizde bu sene. Son derece kıymetli bir organizasyon. Ve COP31'in çok büyük bir katalizör etkisi var bütün sektörlerde. Ama şunu biliyoruz ki bu 2035 Ulusal Enerji Planımızdaki hedef güçlerin biz bu tarihe kadar artırılarak, bir vites artırarak açıklanacağını da biliyoruz. Dolayısıyla daha çok yolumuz var. Ama gittiğimiz yol bildiğimiz bir yol, güvenli gittiğimiz bir yol. Dediğim gibi bu yeni hedeflerde sektörü korkutuyor mu derseniz hayır. Bugün 7 gigawatt çünkü türbinler de büyüyor. Ama önümüzdeki sene ya da ondan sonraki sene 10 gigawattları da devreye alabilir.
1: Evet Ebru Hanım, aslında tüm bu süreçte ilk önce başladık ama çok çok kritik. Belki de bizim insanlık tarihi olarak bir kırılma noktamız olarak belirleyebileceğimiz bir depolama batarya teknolojileri var. Depolama batarya teknolojileri şu anda dünya genelinde beklediğimiz kadar büyüklükte depolayamıyorlar. Bu depoladıklarını beklediğimiz hızlarda tutamıyorlar ya da beklediğimiz süreler boyunca tutamıyorlar. Ve eğer bu gerçekleşirse, yani depolama sektöründe beklenen tarihi kırılma gerçekleşirse, yenilenebilir enerji en büyük dezavantajını artık aşmış olarak belki de başka hiçbir enerji diye gerek duymadan, belki hani güvenlik olarak onu bir kenarda tutarız ama başka hiçbir teknolojiye ve enerji kaynağına ihtiyaç duymadan bize yenilenebilir enerji kaynaklarından enerjimizi, baz yükümüzü karşılama imkanı tanıyacaklar diye umut ediyoruz. Şimdi tüm bu süreçte sizce, yani bunu dışarıda bırakıyorum. Depolama başlı başına bir şey ama sizce gelecekte ülkelerin ve yani tüm dünyanın 10 yılı içerisinde enerji güvenliğini belirleyecek en kritik teknoloji nedir? Depolamayı ayrı bırakıyorum, onun önemini konuşmaya gerek yok, biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Onu dışarıda bırakarak önümüzdeki 10 yıl boyunca en kritik teknoloji kırılma sizce ne olacak?
0: Şimdi şöyle Barış Bey, bundan bir 5 yıl önce hidrojen çok konuşuluyordu. Hala konuşuluyor. Çünkü hidrojen de çok ciddi bir depolama teknolojisi aslında. Bir tarafı depolama diyebilirim. Hidrojen araştırmaları hem ülkemizde hem Avrupa'da hem dünyada çok yaygın olarak devam ediyor. Bence orada mutlaka bir hidrojenle ilgili çok inovatif çözümlerin hayatımızda kullanılabilir ölçeklere kadar gelebileceğini söyleyebilirim. Depolama konusunu kenara bırakıyorum ama depolamada sadece şu dipnotu bir vermek istiyorum. Şu anda örneğin bu izin süreçleri bahseden dediğim projelerin içinde 33.500 megawatt güneş ve rüzgar portföyü, bunun 18.500'ü rüzgar, geri kalan güneş, bunlar depolamalı olarak verilmiş lisanslar. Yani günün sonunda fire verilmezse biz önümüzdeki 4 ila 5 yıl içinde zaten bir 35.000 megawata yakın, çünkü diğer mevcut santraller bir depolama tesisini devreye almış olacağız. Dediğiniz gibi bu zaten güneşin ve rüzgarın kesintili kaynak olmasından kaynaklanan dezavantajları bir şekilde bertaraf etmek için yapılmış bir yöntem. Ama şu da var, bu kamu kurumlarımızda da yürütülüyor. Özel sektörde yürütülüyor. Hibrit çözümler dediğimiz, yani bugün rüzgarla güneş hibrit olarak çalıştırılabiliyor. İşte depolama bunun artık yerine, yanına geldi. Ben ilerleyen zamanda burada bir de hidrojeni çok daha yoğun bir şekilde göreceğimizi söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim. Özellikle yeşil hidrojenin, yani yeşil hidrojen dediğimizde tüm üretim süreçlerinin yeşil enerji kaynaklarından geldiğini ifade ediyoruz. Dinleyicilerimize hatırlatayım istedim. Bence de
0: Ben hep o faydadan konuştuğum için, hep yani güneş rüzgar faydası dediğim için özellikle vurgulamamıştım. Çok teşekkür ederim.
1: evet, şimdi aslında soracağım size çok soru var çünkü çok tatlı bir sohbet, çok güzel bir sohbet
0: Çok
1: ilerliyor ama
0: teşekkürler. Aynen.
1: şimdi sizi bulmuşken bir de şunu soracağım. Yani buraya aldığımız konuklar dahil olmak üzere enerjide kadınlarımızın rolü yeterli seviyede değil gibi. Hazır sizi bulmuşken enerjideki kadınların rolü sizin kendi tecrübeleriniz üzerinden olabilir ya da söylemek istediğiniz noktalardan olabilir. Enerjide kadının rolü nedir ve sizce bu artmalı mı? Öngörüleriniz, istekleriniz nelerdir efendim?
0: Şimdi şöyle, tabii ki ben kendi adıma 98 yılından beri çalışıyorum ama 2004'ten beri çok yoğun olarak yenilenebilir enerji, en başta rüzgar ama rüzgar ve güneş çalışıyorum.

0: Çok uzun yıllarda çalıştığım yerde %90 oranında kadınlarla çalıştık. Genel konvansiyonel sistemi kenara bıraktığımızda yenilenebilir enerji tarafında açıkçası burada nispeten daha farklı olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki bu şöyle hiçbir noktada yeterli mi derseniz değil. Sonuçta eşitlikse eşit oranlara geliyor olması lazım. Orada bunu artırmak için öncelikle farkındalığı artırmak lazım. Ben bugün 52 yaşındayım ama ben işte genç 20'li yaşlarımda, 30'lu yaşlarımda işte Türkiye'nin her yerinde farklı sahalar için sürekli işte araba tepesine saha çalışmalarına gidiyordum. Tabii ki bu bir çeşit konfor alanından uzaklaşmak ama şunu derseniz pek bulunduğum sektör içinde kadın olmanın en ufak bir dezavantajını açıkçası yaşamadım. Dolayısıyla bunun da dinleyicilerimiz açısından bir örnek olmasını istiyorum. Diğer sektörleri dışında tutabilirim ama içinde var olduğum, neredeyse 30. yılına yaklaştığım yenilenebilir özellikle rüzgar ve güneş tarafında bununla ilgili herhangi bir dezavantaj zaten yok. Ve burada firmalarımıza baktığımızda da biraz kadınlar yönünde pozitif ayrımcılıkta ilerlediklerini göğsümü gere gere söyleyebilirim.
1: Çok çok güzel. Yani bu zaten toplumun özellikle iş kollarının birçok alanında hızla gördüğümüz bir şey. Ama kadınların bakış açısının ve kadınların özellikle yönetim şeklinin birçok alanda değişikliğe yol açtığına inananlardanım. Eğer bunu kadınlarımız istiyorsa bunun daha da fazla artırılması noktasında hemfikir olduğumu buradan da iletmek isterim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi Ebru Hanım, gerçekten de sizinle bu sohbetimiz çok güzel geçti. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı ve Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı şapkalarını taşıyorsunuz. Aynı zamanda da başarılı bir iş kadınısınız. Tüm bunlar sohbetimizin gerçekten zenginliği ve hızlıca akması açısından çok çok büyük katkılarda bulundu. Zamanımızın sonuna geldik ama ben nasıl geldiğimizin bile farkına varmadım. Size çok çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde de yine böyle bu kadar keyifli olduğu için tekrar buluşmak isteyeceğimizi siz de kabul ederseniz şimdiden bir rezervasyon olarak size iletmek istiyorum.
0: Her zaman Barış Bey gerçekten çok keyifli ve çok yönlü bir sohbetti. Her şeyi konuştuk. Zaman tabii ki kısıtlı. İstediğiniz her zaman tekrarlayabiliriz. Ben de dinleyicilerimize buradan sevgilerimi iletmek istiyorum. Dediğim gibi özellikle rüzgar ve güneş tarafında kafalarına herhangi bir soru takıldığında sonuçta resmi dernek bilgilerini de verdik zaten. İsteyen herkes ama özellikle genç kızlarımızın bana ulaşmasını da isterim.
1: Ebru Arıcı, çok çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.
1: Evet, Gündem Enerji'de yine keyifli bir sohbet oldu ve açıkçası Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli alanlarında yenilenebilir enerjide noktalara değindik. Ben çok keyif aldım. Sizlerin de keyif aldığınızı umuyorum. Ve ileriki günlerde Gündem Enerji'de çok daha fazla keyif alacağınız programlar yapacağımızın sözünü de size veriyorum. Ve sizlere ben Barış Sağlam olarak veda etmek istiyorum. Yapımcım Gülşen Ayvaz ve teknik masada Melih Demirezer ile birlikte Gündem Enerji'yi size ulaştırdık. Hepinize iyi günler, mutlu hayatlar.
2: Gündem Enerji.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Beylikler Dönemi Anadolu'sunun stratejik merkezi Kastamonu'ya konuk olacağız. Kastamonu, Anadolu'nun kuzeyinde doğanın ve tarihin iç içe geçtiği kadim bir yerleşim merkezidir. Kentin bilinen tarihi antik dönemlere kadar uzanır ve bu süreçte bölge sırasıyla Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Pontus Rum Krallığı ve Roma İmparatorluğu gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapar. Antik dönemde Paphlagonia olarak adlandırılan bu bölgenin merkezi konumundaki şehir,

0: stratejik mevkii ve savunmaya elverişli kale yapısıyla her dönem önemini korumuştur. Bizans İmparatorluğu döneminde Komnenos hanedanlığının kök saldığı bir kale şehir olan Kastamonu, 11. yüzyıl sonlarından itibaren Türk akınlarının hedefi olur. 1071 Malazgirt zaferinin ardından Anadolu içlerine ilerleyen Türk güçleri 1084 yılında Kastamonu'ya ulaşır. Emir Karatekin tarafından fethedilen şehir, Anadolu'daki Türk hakimiyetinin kuzeydeki en önemli kalelerinden biri haline gelir. Haçlı seferleri ve Bizans'la yapılan mücadeleler sırasında zaman zaman el değiştirse de 1211 yılında Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus döneminde kesin olarak Türk idaresine girer. Bu tarihten itibaren Kastamonu sadece bir sınır şehri değil, aynı zamanda siyasi ve askeri bir merkez olma özelliği kazanır. Selçuklu Devleti, kenti Kuzey Uç Bölgesi'nin yönetim merkezi yaparak bölgedeki Türk nüfusunun kalıcı hale gelmesini sağlar. Kastamonu'nun Türk tarihindeki en belirgin rolü, Çobanoğulları ve ardından gelen Candaroğulları Beyliği dönemlerinde ortaya çıkar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin uç bölgesinde görev yapan Hüsamettin Çoban Bey tarafından temelleri atılan Çobanoğulları Beyliği, Kastamonu'yu müstakil, bağımsız bir beylik merkezi ve başkenti haline getirir. Kastamonu, Çobanoğulları idaresinde Karadeniz'e açılan ticaret yollarının güvenliğini sağlayan ve Bizans sınırında fetih hareketlerini yöneten idari merkezdir. 1292 yılında bölgeye hakim olan Candaroğulları Beyliği ise Kastamonu'nun başkentlik işlevini en üst seviyeye taşır. Candaroğulları döneminde şehir hem bir ilim merkezi hem de diplomatik bir odak noktası olarak öne çıkar. Beyliğin kurucusu Şemseddin Yaman Candar ve halefleri Kastamonu'yu idari bir başkent olarak tahkim ederken burada inşa ettikleri külliyeler, camiler ve medreselerle şehre devlet merkezi kimliği kazandırırlar. Başkent olduğu müddetçe Kastamonu, Anadolu'nun siyasi haritasında belirleyici rol oynar. Şehir, o dönemde bölgedeki beylikler arasında dengeleri koruyan, Cenevizlilerle Karadeniz ticareti üzerinden diplomatik ilişkiler kuran ve Sinop Limanı üzerinden dünyaya açılan yönetim mekanizmasına sahiptir. Bu dönemde Kastamonu Kalesi sadece askeri bir sığınak değil, aynı zamanda devletin karar alma merkezidir. Başkent olması sebebiyle kente gelen ulema ve sanatkarlar bölgenin kültürel seviyesini yükseltir. Candaroğulları idaresi altında Kastamonu, dönemin büyük devletleriyle rekabet edebilecek düzeyde bir bürokrasi ve askeri teşkilatlanma geliştirir. Şehrin saray geleneği, burada üretilen eserler ve düzenlenen bilimsel toplantılar, Kastamonu'yu sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda yüksek bir medeniyet merkezi olarak tarihe kaydeder. ...1461 yılında Fatih Sultan Mehmed'in bölgeyi Osmanlı topraklarına katmasıyla birlikte Kastamonu'nun müstakil başkentlik süreci sona erer. Ancak idari önemi devam eder. Osmanlı döneminde şehir, sancak merkezi ve ardından eyalet merkezi statüsüyle yönetilir. Özellikle Osmanlı'nın kuruluş sürecinde Kastamonu'daki devlet geleneği ve yerleşik Türk nüfusu imparatorluğun idari yapısına önemli katkılar sunar. Tanzimat sonrasında Bolu, Çankırı ve Sinop'u içine alan geniş bir vilayetin merkezi olan Kastamonu, stratejik konumunu imparatorluğun sonuna kadar muhafaza eder. Milli mücadele yıllarında İnebolu üzerinden gelen cephanenin Anadolu'ya ulaştırıldığı İstiklal yolunun başlangıç noktası olması kente tarihi bir misyon da yükler. Şehrin bu dönemdeki lojistik başarısı bağımsızlık savaşının kazanılmasında da hayati rol oynar. Kentin mimari dokusu Türk-İslam estetiğinin ve başkentlik kimliğinin izlerini taşır. Kastamonu sokaklarında dolaşırken Selçuklu'nun sadeliği, Candaroğulları'nın işçiliği ve Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli ahşap konakları bir arada görülür. Atabey Gazi Camii, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi ve İsmail Bey Külliyesi gibi yapılar kentin manevi ve mimari derinliğini simgeler. Sivil mimarinin en güzel örnekleri olan tarihi Kastamonu konakları kentin sosyal yapısını ve ekonomik refahını yansıtır. Bu yapılar, harem selamlık bölümleri, geniş tavan işlemeleri ve hayat adı verilen avlularıyla geleneksel Osmanlı aile yaşantısını günümüze taşır. Ahşap işçiliğinin zirveye ulaştığı Mahmut Bey Camii gibi eserler, kentin sanat anlayışını dünya mirası seviyesine çıkarır. Ekonomik açıdan Kastamonu, tarih boyunca tarım, hayvancılık ve el sanatlarıyla geçimini sağlar. Başkent olduğu dönemlerde bakırcılık, dokumacılık ve orman ürünleri ticareti kentin temel gelir kaynaklarını oluşturur. Bölgenin sahip olduğu gür ormanlar, gemi yapımı ve inşaat sektörü için her zaman stratejik bir ham madde kaynağı olmuştur. Özellikle kenevir ve keten üretimi kentin ticari ağlarını deniz aşırı bölgelere kadar genişletir. Günümüzde de bu geleneksel üretim biçimleri modern sanayi ile birleşerek kentin ekonomik yapısını şekillendirmeye devam eder. Kastamonu sahip olduğu bu zengin tarihi miras ve başkentlikten gelen devlet geleneğiyle Anadolu'nun, Türkiye'nin ruhunu temsil eden şehirler arasında yer alır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev'le görüştü. Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini de külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekerek, Türkiye ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Adalet Bakanı Gürley'i kabul etti. Bakü'deki görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Aromaterapi ürünleriyle tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. Menülerde sadece yemeklerin isimleri ve fiyatları değil, gıdanın kalori ve içerik bilgisinin de yer alması zorunlu hale getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri kalıcı bir anlaşma için Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı ABD ile İran arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı. Tarafların müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. ABD-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamane için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi doğduğu şehir Meşed'de gerçekleştirilecek. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. İngiltere Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. İngilizler geriye düştüğü maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etmeyi başardılar. Kaptan Harry Kane attığı 2 golle takımını sırtladı. Ada temsilcisi son 16 turuna ev sahibi ülkelerden Meksika ile eşleşti. Belçika'dan muhteşem geri dönüş. Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi kaptan Yuri Tielemans'ın 120+5. Dakikada attığı penaltı golüyle 3-2 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı. Afrika ekibi Senegal bu dramatik sonla evine dönerken Avrupa temsilcisi üst turdaki rakibini beklemeye geçti. Müsabakaya 2 gol atan Tielemans damgasını vurdu. 12 dev adam Dünya Kupası yolunda Bosna Hersek'e konuk oluyor. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. İspanya-Avusturya maçı TRT Spor'da. Dünya Kupası son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maç, TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 31, yine güneşli olmak üzere Bern 27, Brüksel ve Stockholm 24, Lefkoşa 37, Kerkük 44, Amsterdam 22, Kopenhag ve Tiran 35, Viyana, Bakü ve Saraybosna 30, Sofya 28, Berlin 25, Üsküp 29 ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Para get.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Boyram.

duraktan oluşan, ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Pamuk şekerinden bile hafif, kozmik köpükler gibi parıldayan devasa gezegenlerin gizemini aralayacağız. Kızıl komşumuz Mars'ı yaşanabilir kılmanın önündeki o akıl almaz enerji duvarını inceleyeceğiz ilk bölümde. Ardından haftalar süren kanser ilacı arayışlarını birkaç saate indiren moleküler mucizelere, arıların kusursuz işbirliğini yer altında taklit eden robot sürülerine göz atacağız. Ve nihayet yapay zekanın fabrikalardaki, okullardaki ve devletlerin siber savunma hatlarındaki görünmez tahtını sorgularken, insan tecrübesinin neden hala yerinin doldurulamaz olduğunu hatırlayacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, ilk durağımızda gözlerimizi evrenin derinliklerine çeviriyoruz. Oxford Üniversitesi'nden George Dransfield liderliğindeki bir ekip, dünyanın tam 1100 ışık yılı uzaklıkta güney gökyüzündeki Volans, yani uçan balık takım yıldızına ezber bozan bir gezegen çifti keşfettiler. Bu iki devasa gezegen kabaca Jüpiter boyutunda olmalarına rağmen adeta birer pamuk şeker kadar, hatta ondan bile hafif bir yoğunluğa sahip. Bilim insanları bu tür sıra dışı cisimlere süper puf gezegenler adını veriyor. Yoğunlukları kutusundan yeni sıkılmış adeta bir tıraş köpüğüyle neredeyse aynı diyor bilim insanları. Jüpiter örneğin bu ikiliden tam 35 kat daha yoğun. Evrende bugüne dek tespit edilen yaklaşık 6300 dış gezegen arasında sayıları 40'ı bile bulmayan ve bu süper puf olarak adlandırılan dünyaların çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğu tahmin ediliyor. Kesin yapıları için gözler James Webb uzay teleskobuna çevrilmiş durumda. Bu gezegenler aynı zamanda gökbilimciler için tam bir bulmaca. Çünkü nasıl olup da bu kadar şişkin bir hacme sahipken bu kadar hafif kalabildikleri gezegenlerin oluşumuna dair bildiklerimizi zorlayacak cinsten. Peki bu kozmik olay bizim dünyamızda bilmemiz açısından ne işimize yarayacak? Aslında maddeye bakışımızı derinden etkileyebilir diyor bilim insanları. Devasa hacimlerin sıfıra yakın bir kütleyle var olabildiğini görüyoruz çünkü. Bir malzemenin hem son derece hacimli hem de neredeyse tüy kadar hafif olabildiğini kanıtlayan bu gök cisimleri, deprem bölgelerinde kullanacağımız hafif ama sağlam yapı malzemelerinden enerji tasarruflu binalara kadar mühendisliğin pek çok alanına ilham verebilir diyorlar. Gelecekte tasarlayacağımız ultra hafif yalıtım malzemeleri, havacılıkta devrim yaratacak yapısal parçalar belki de bu gezegenlerin fiziğinden doğacak. Yine de zihnimizin bir köşesinde her zaman sahip olduğumuz o sağlıklı şüpheciliği diri tutuyoruz. Milyarlarca doları bin küsür ışık yılı ötedeki gaz kütlelerini incelemeye harcarken acaba burnumuzun dibindeki ekolojik krizleri çözmekten bilerek mi uzaklaşıyor bilim insanları? Büyük güçlerin uzayın bu masalsı köşelerine odaklanması, insanlığın dikkatini yeryüzündeki kaynak savaşlarından uzaklaştıran estetik bir dikkat dağıtma aracı mı aslında? Kozmik hafiflik rüyalarından uyanıp kızıl komşumuz Mars'a döndüğümüzde ise çok daha sert gerçekler çıkıyor karşımıza değerli dinleyenler. Yıllardır Mars'ı terraform etmekten, yani onu aslında yaşanabilir mavi bir cennete çevirmekten söz ediyor bilim insanları. Ama NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Slava Turchev'in çalışması bu pembe rüyanın önüne neredeyse aşılamaz bir enerji duvarı örüyor. Turchev, Mars'ı yaşanabilir kılmak için gereken 5 aşamayı ve maliyetlerini ortaya koydu. Bugün Mars neredeyse atmosfersiz, dondurucu bir çöl durumunda. Suyun sıvı kalabilmesi için gereken en düşük basınca ulaşmak bile akıl almaz bir kütle transferi istiyor diyor. Sadece 1 milibarlık artış için gezegene küçük uydusu Demios'un tüm kütlesine denk gaz eklememiz gerekiyor diyor. Nefes alınabilir bir atmosfer içinse Satürn'ün bir uydusu büyüklüğünde bir gök cismini gaz olarak pompalamamız lazım diyor. Üstelik oksijeni buzullardan ayrıştırmak için gereken enerjiyi 1000 yıla yaysak bile her saniye aralıksız 380 terawatt güç üretmeliyiz ki bu bugün tüm dünyanın yıllık tüketiminin tam 20 katı. Peki Mars hayali bugünümüzü nasıl etkiliyor? Yani madem bu anlatılanların yapılması bu kadar zor, biz bu hayali neden kuruyoruz? Bu devasa hesaplar aslında kendi gezegenimizin kıymetini anlamak

yapmak için çok iyi bir laboratuvar oluyor. Bir gezegeni ısıtmanın veya basıncını değiştirmenin fiziğini bu kadar net hesaplayabiliyorsak, aynı bilgiyi dünyanın bozulan dengesini onarmak için de kullanabiliriz. Kutuplara güneş ışığını odaklamak, dev uzay aynaları kullanmak veya atmosferi yeniden düzenleme gibi fikirler, bir gün belki de kendi dünyamızda yaşadığımız sorunların çözümü için gündeme gelecek çözümler. Sorunlar için gündeme gelecek çözümler. Kısacası Mars'ı düşünmek aslında dünyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor olabilir. Ama tabii ki insanın içini ürperten bazı sorular da var. Mars'ı kolonileştirme hayali acaba küresel elitlerin dünyayı gözden çıkarma planının bir parçası mı? Bize insanlığın geleceği çoklu gezegenlerde masalı anlatılırken, arka planda dünyanın kirletilmesine karşı duyarlılığı adeta uyuşturan bir anestezi mi uygulanıyor? Milyarların tek evi olan bu mavi gezegeni korumak yerine, seçkin bir azınlığın belki yüzlerce yıl sonra kaçış bileti olacak bir gezi için kaynaklarımızı harcamak ne kadar ahlaki? Bu gezegen mühendisliği tartışmaları sürerken bir diğer büyük güç Çin, dünyanın yanı başındaki gizemli bir cismi gözüne kestirmiş durumda. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin fırlattığı Tianwen-2 aracı Kamalovea adlı asteroide doğru yol alıyor. Bu sıradan bir kaya değil değerli dinleyenler. Dünyanın bilinen 7 yarı uydusundan biri. Yani bizimle birlikte Güneş'in çevresinde senkronize dönüyor. Yaklaşık bir özgürlük heykeli boyutundaki cismin en çarpıcı yanı, spektral analizlerinin Apollo görevlerinde Ay'dan getirilen kaya örnekleriyle birebir eşleşmesi. Bilim insanları onun çok uzun zaman önce Ay'a çarpan bir göktaşıyla kopup savrulan kadim bir ay parçası olduğuna inanıyorlar. Tianwen 2 bu kayaya inip 20 ila 100 miligram örnek toplayarak Dünya'ya getirmeyi hedefliyor. Bu görevin gündelik karşılığı gezegen savunması ideali açısından oldukça önemli. Bir gün Dünya'ya yaklaşan bir asteroidi durdurmak gerekirse, onun gevşek bir moloz yığını mı yoksa sert bir kaya mı olduğunu bilmek zorunda kalacak insanlık. Çünkü onu saptırmak için uygulanacak yöntem tamamen bu iç yapıya bağlı olacak. Bu tür görevler işte o savunma kalkanının ilk pratik denemeleri. Ancak tabii aklımıza geleni sormadan da edemiyoruz. Çin'in manevra tarihlerini bu denli gizli tutması sadece bilimsel bir rekabet mi? Uzaydan gram düzeyinde madde koparıp dünyaya getirebilen bir teknoloji, yarın yörüngedeki askeri uyduları etkisiz kılabilecek ya da gök cisimlerini birer kinetik silaha çevirebilecek bir kapasitenin maskesi olabilir mi? Bilimsel keşif perdesinin arkasında uzay madenciliği üzerinden yeni bir sömürgecilik yarışının sessiz adımları mı atılıyor? Evet, bu önemli sorularla ilk bölümü noktalıyoruz değerli dinleyenler. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet, uzayın soğuk derinliklerinden hayatımızı doğrudan şekillendiren yeryüzü teknolojilerine iniyoruz şimdi. İlk durağımız kansere karşı savaşta tarihi bir dönüm noktası olabilir. Purdue Üniversitesi Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacılar DESI-MS adını verdikleri yeni nesil bir kütle spektrometresi platformuyla ilaç keşfinde devrim yaptıklarını açıkladılar. Bu teknoloji kimyasal sentezi, biyolojik testleri ve kütle analizini tek bir otomatik akışta birleştiriyor ve geleneksel yöntemlerle haftalar, aylar süren deneme yanılma sürecini yalnızca 4 saate indiriyor. Ekip lideri Nicolas Morato, yıllarca üzerinde çalışılan bir bileşiğin aslında tamamen işlevsiz olduğunun bu sistemle saniyeler içinde anlaşıldığını söylüyor. Yani sistem sadece umut vadeden yeni ilaç adaylarını bulmakla kalmıyor. Araştırmacıların yıllarını çalabilecek çıkmaz sokakları da baştan tespit edebiliyor. Böylece çok kıymetli emek ve kaynak boşa harcanmıyor. Ailesinde kanserle mücadele etmiş herkes bilir ki bu hastalıkta en değerli para birimi aslında zaman değerli dinleyenler. Doğru ilacın keşfiyle klinik deneyler arasındaki her gün bir hayatın akışını etkileyebilir. Bu platform sayesinde hedefe yönelik yeni tedaviler raflara yıllar önce ulaşabilir, kanser bir ölüm fermanı olmaktan çıkıp yönetilebilir bir hastalığa dönüşebilir diyor bilim insanları. Ne var ki bu keşif iddiasını sorgulayarak da irdelemek gerekiyor. İlaç keşfinin bu denli hızlanması, dev ilaç tekerlerinin her gün on binlerce molekülün patentini saniyeler içinde üzerine geçirmesine yol açarsa ileride ne olacak? Bağımsız araştırmacıların ve kamuya ait laboratuvarların ucuz jenerik ilaç geliştirmesinin önü tıkanacak mı? Hızlı keşifler hastanın masrafını düşürmek yerine yalnızca kartellerin kar marjını mı katlayacak? Bir başka deyişle hayat kurtaracak bu hız herkesin erişebileceği bir kamu yararına mı yoksa yalnızca birkaç şirketin patent duvarıyla çevrili bir tekele mi dönüşecek? Tıptaki bu hızlanma bizi yaşama bağlarken insanoğlu bir taraftan da üretimin en zorlu alanlarında doğadaki canlıların o kusursuz işbirliğinden de ilham alıyor. Adelaide Üniversitesi araştırmacıları madenciliği daha güvenli ve çevre dostu kılmak için arıların ve karıncaların davranışlarından esinlenen otonom robot sürüleri geliştirdiler. Zumo 2040 adlı küçük robotlarla yapılan testlerde bal arılarının önce keşfet ve haritalandır, sonra en verimli şekilde topla stratejisini taklit eden sürü enerji tüketimini %50 azaltıyor. Kat edilen mesafeyi de %80 düşürüyor. Dahası teslimat hızı da %60 oranında artıyor. Ve en önemlisi değerli dinleyenler, sistemde tek bir merkezi kontrol olmuyor. Robotlar tıpkı bir kovan gibi kararları kolektif alıyorlar. Böylece bazıları bozulsa da sistem çalışmaya devam ediyor. Peki yer altındaki bu robotik işbirliği faturalara nasıl yansıyabilir ileride? Madencilik yer yer insan için tehlikeli ve çevre açısından da riskleri olan bir sektör. Bu teknolojiyle telefonlarımızdan elektrikli araçlara kadar her şeyin ham maddesi olan lityum, kobalt ve bakır çok daha az uğraşla insan hayatını riske atmadan çıkarılabilir. Bu da ürün fiyatlarının düşmesi anlamına gelebilir deniyor. Düşünün ki cebinizdeki telefonun içinde yüzlerce metre yerin altında hayatını riske atan işçilerin emeği var. Bu robotlar en tehlikeli işi üstlenip o riski insan omuzlarından alabilir deniyor. Ama her otomasyonda beliren o soru burada da elbette var. Maden ocaklarını tamamen robot sürülerine teslim ettiğimizde, geçimini bu işten sağlayan milyonlarca işçi ailesinin geleceği ne olacak? Küresel şirketler, işçilerin maaş yükümlülüklerinden kurtulmak için doğanın bu güzel canlılarını birer bahaneye mi çeviriyor? Robotlar yer altını temizlerken, yeryüzünde işsizlikle baş başa kalan kitlelerin sosyal çöküşünü kim temizleyecek? Yani teknolojinin çıkardığı madenlerin bedeli belki de topraktan değil, işini kaybeden ailelerin geleceğinden ödeniyor olacak. Madenlerin dehlizlerinden genlerimizin derinliklerine uzandığımızda yine hayatı kökten değiştiren bir gelişme var. Boston Children's Hospital'daki Manton Center, Harvard Üniversitesi ve OpenAI'deki araştırmacılar O3 Deep Research adlı akıl yürütme modelini kullanarak yıllarca hiçbir hekimin tanı koyamadığı 376 karmaşık ve çözülememiş vakayı yeniden analiz ettiler. Model, milyonlarca makaleyi ve genetik varyantı saniyeler içinde tarayıp uzmanların gözünden kaçan ipuçlarını kanıta bağlı hipotezlere dönüştürdü. Ama tanıyı yine hekimler koydu. Sonuçta 18 vakada kesin teşhise ulaşıldı. Model,
kimi zaman girdi verilerinde hiç listelenmeyen bir olayla ilgili bile çıkarımda bulundu. Bir vakada 22. kromozomdaki silik bir sinyali çocuğun kalp, bağışıklık ve nöro gelişimsel özellikleriyle birleştirip DiGeorge sendromuyla bağlantılı bir hipotez kurdu ve bu tahmin sonraki testlerle doğrulandı. Bulunan tanılardan biri de küçük Kira'nın öyküsü deniyor. Karate dersinde fark edilen bir güçsüzlükle başlayan, neredeyse 20 yıl süren bir tanı yolculuğu onun yaşadığı. 13 yaşında solunum cihazına ve tekerlekli sandalyeye bağlanan Kira, bir geninde nadir bir mutasyonun saptanmasıyla 28. doğum gününden yaklaşık bir hafta önce nihayet bir teşhise kavuşmuş oluyor. Bu teşhis konulamadığı için yıllarca neyle savaştığını bile bilmeyen milyonlarca aile için karanlıkta yakılmış bir fener adeta. Sağlık sistemlerinin yoğunluğunda hekimin her hastaya ayırabileceği zaman kısıtlıyken bu tür akıllı yardımcılar teşhis sürelerini yıllardan günlere indirebilir deniyor. Nitekim araştırmacıların da vurguladığı gibi asıl darboğaz burada zaman. Tabii yine de sormak gerekiyor. Çocuklarımızın tüm yaşam şifresini barındıran genom haritalarını kar amacı güden şirketlerin sunucularına yüklerken ne kadar güvendeyiz? Bugün teşhis koyan algoritmalar yarın sigorta şirketlerinin eline geçip genetik risk profili yüksek bebeklerin daha doğmadan sistemden dışlanmasına yol açabilirler mi? Yoksa insanlığın biyolojik sırları büyük veri şirketlerinin ileride satacağı kişiselleştirilmiş gen tedavileri için ücretsiz bir ham maddeye mi dönüşüyor?

Evet değerli dinleyenler, şimdi programımızın en ilgi çekici durağına yapay zeka çağına adım atıyoruz. Bu bölümde teknolojinin, jeopolitik dengeleri, eğitim sistemlerini, iş gücünü ve ulusal güvenlik stratejilerini nasıl yeniden yazdığına daha soğukkanlı ve aslında resmi bir perspektiften bakacağız. En büyük küresel yarışlardan biri, kuantum bilgisayarlarla yapay zekanın kesiştiği noktada yaşanıyor geçtiğimiz yıllardan bu yana. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı, Quantum Genesis inisiyatifiyle en geç 2 yıl içinde bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek nitelikte bir kuantum bilgisayara sahip olmayı hedefliyor. Bu proje için ayrılan 2 milyar dolarlık bütçe ve ardı ardına imzalanan başkanlık kararnameleri Amerika Birleşik Devletleri'nde meselenin akademik bir meraktan ibaret olmadığını gösteriyor. İngiltere'nin ProQure programı ve Çin'in kuantumu 5 yıllık kalkınma planının merkezine koyması bu teknolojinin soğuk savaşın ciddiyetini ortaya koyduğunu gösteriyor. Bu bilgisayarlar, bugünkü süper bilgisayarların milyonlarca yılda çözemeyeceği moleküler simülasyonları saniyeler içinde yapabiliyor. Milyonlarca yılda çözülemeyen simülasyonların saniyeler içinde yapılmasından bahsediyoruz. Gündelik hayatta bu, tarımda devrim yaratacak gübrelerden pil teknolojilerine, hatta temiz füzyon enerjisine kadar her şeyi etkileyebilir, diyor bilim insanları. Ama devletlerin milyarları buraya yatırmasının asıl sebebi şifreleme altyapısı. Bugün banka hesaplarımızı ve askeri haberleşmeleri koruyan kriptografik kilitler işlevsel bir kuantum bilgisayarla dakikalar içinde kırılabiliyor. Bu siber dünyada tam bir kıyamet senaryosu anlamına geliyor. Kaldı ki bazı aktörler bugünden bu senaryoya hazırlanmaktalar. Şu an kıramadıkları şifreli verileri toplayıp saklıyorlar. Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayara sahip oldukları gün geçmişe dönük olarak da açmayı planlıyorlar. Yani bugün gönderdiğiniz şifreli bir mesaj ya da banka işlemi yıllar sonra deşifre edilmek üzere çoktan bir arşive kaldırılmış olabilir. Peki bu büyük devletler insanlığın ortak sorunlarını çözmek için mi yarışıyorlar? Yoksa tüm dünyanın dijital egemenliğini tek bir tuşla felç edebilecek anahtara ilk sahip olan güç olmak için mi? Fakat tabii en ileri algoritmalar bile bazen insan tecrübesinin duvarına çarpıp tökezliyor. Otomotiv devi Ford'un üretim bantlarında yaşadığı geri adımda tam olarak bu anlattığımızın bir kanıtı aslında. Ford fabrikalarına yerleştirdiği 900 yapay zeka destekli akıllı kameranın ve kalite kontrol algoritmasının deneyimli mühendislerin yerini tutamadığını resmen kabul etti. Sistemler sürekli hatalı kararlar verip üretim kalitesi düşünce şirket daha önce emekliye ayırdığı 300'den fazla kıdemli kalite mühendisini acilen geri çağırdı. Donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Charles Poon, yapay zekanın ancak eğitildiği veri kadar iyi olduğunu ve onlarca yıllık tecrübeyi taşıyan mühendislerin değerini göz ardı etme hatasına düştüklerini itiraf etti. Bu adımın ardından şirketin kalite endekslerinde yeniden zirveye çıkması da gerçekten çok düşündürücü bir gelişme. Bindiğiniz araçların güvenliği doğrudan bu kontrollere bağlı çünkü. Bir kameranın kaçırdığı gevşek bir civata, otobanda hayatınıza bile mal olabilir. İnsan gözünün ve tecrübesinin getirdiği o fiziksel his hiçbir piksel analiziyle tam ikame edilemez. Bir ustanın kaportaya dokunduğunda hissettiği pürüzü ya da montaj hattındaki tanıdık olmayan bir sesi bir kamera çoğu zaman fark edemiyor. Dolayısıyla bu zorunlu dönüş aslında tüm insanlığın can güvenliği için ferahlatıcı deniyor. Ama mühim olan soru şu. Ford bu kararı insana duyduğu saygıdan mı aldı? Yoksa hatalı üretimlerin ve bozulan marka imajının maliyetini mühendis maaşlarından yüksek bulduğu için mi? Yani yarın algoritmalar ucuzlayıp hataları azaldığında bu 300 kıdemli mühendis bir kez daha kapının önüne konulmayacak mı? Bunun garantisi verilebilir mi? Endüstride bu gelgitler yaşanırken dünyanın öbür ucunda yeni nesillerin zihnini yapay zeka ile şekillendirecek radikal bir eğitim devrimi başladı. Çin Devlet Konseyi yeni 5 yıllık planıyla ilkokuldan üniversiteye kadar her kademede yapay zekayı zorunlu müfredat yaptı. Öğrenciler sadece yapay zekayı kullanmayı öğrenmeyecekler, sınavları, ödevleri hatta kaligrafi dersleri bile yapay zeka asistanlarınca denetlenecek. Rusya'nın da ulusal bir konuşlandırma planı hazırlayıp üniversitelerde yapay zeka fakülteleri aç

çalışması, eğitimde yeni bir cephenin açıldığını gösteriyor uluslararası alanda. İlk bakışta bu, her çocuğun kendi hızına göre eğitildiği harika bir fırsat eşitliği projesi gibi, kalabalık sınıflarda kaçan öğrenme güçlüklerinin anında giderilebileceğini gösteren bir gelişme gibi yorumlanıyor. Ama eğitimin tümünü merkezi bir algoritmanın yönettiği bir dünyada çocukların ne düşüneceğine de o algoritma karar verebilir. Bir yapay zeka öğrencinin kompozisyondaki eleştirel düşünceyi puanlıyorsa, zamanla tüm genç beyinler sistemin onayladığı kalıplara uymak için kendini törpülemeyecekler mi? Kaligrafi gibi tümüyle insana, sabra ve kişisel ifadeye dayalı bir sanatın bile bir algoritma tarafından denetlendiği bir düzende doğru ve makbul olanı kim belirleyecek? Eğitimde yapay zeka bireysel yetenekleri özgürleştiren bir araç mı olacak? Yoksa toplumu tek bir dijital potada eritmeyi amaçlayan kusursuz bir zihinsel hizalama mekanizması mı? Bu zihinsel hizalama savaşları yapay zeka şirketleri ile devletler arasındaki siber güvenlik krizlerinde de görülüyor. Anthropic'in geliştirdiği güçlü model Claude Fable 5, siber güvenlik açıkları üretip bunları istismar edecek kodlar yazabildiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın ihracat denetimleri kapsamında erişime kapatılmıştı. 18 gün süren kriz ve Washington'daki yoğun müzakerelerin ardından modelin yeniden açılmasına ancak özel bir güvenlik filtresi eklenmesi şartıyla izin verildi. Ne var ki bu filtre sıradan yazılımcıların iyi niyetli kodlama ve hata ayıklama isteklerini bile zaman zaman tehdit sayıp engelledi. Şirket yöneticileri de hiçbir modelin güvenlik duvarlarını aşma girişimlerine %100 dayanıklı olmayacağını bizzat kendileri kabul ettiler. Bu durum, kullandığımız bankacılık uygulamalarının ve e-devlet sistemlerinin aslında ne büyük bir tehdit altında olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. Bir model, açıkları bulup istismar eden virüsleri saniyeler içinde yazabiliyorsa eğer, siber dünyada dengeler tümden değişmiş demektir. Peki, bu 18 günlük gerilim gerçekten insanlığı korumak için mi yaşandı? Yoksa büyük teknoloji tekerleri devlet eliyle bir güvenlik bürokrasisi kurup arkadan gelen açık kaynaklı ve ücretsiz projelerin önünü kesmek için mi kurguladılar bunu? Yapay zeka çok tehlikeli. O yüzden yalnızca bizim gibi lisanslı devlerin kontrolünde olmalı algısıyla dijital geleceğimize bir denetim mekanizması mı kuruluyor? Bu bahsettiğimiz kontrol kimde olacak savaşının bir de yakıt kime ait boyutu var. Bu devasa modelleri besleyen asıl kaynak veri. Peki bu veri kimin emeği değerli dinleyenler? Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, İngiltere hükümetine adeta bir çağrı yaparak yapay zeka telif yasalarının gevşetilmesini istedi. Aksi halde ülke ekonomisinin zarar göreceğini savundu. Google'ın talebi özetle şu şekilde. Dev dil modellerini eğitmek için internetteki tüm veri hazinesini, arasında başkalarının emeğiyle üretilmiş telifli eserler olsa bile izinsiz kullanabilme hakkını istiyor Google. Google'ın kamu politikaları yöneticisine göre bir şirketin modelini eğitmek isteyince başka hukuk bölgelerine gitmek zorunda kalıyor ve bu İngiliz yapay zeka ekonomisinin gelişimine adeta bir tavan koyuyor. Yatırım da, kapasite de başka ülkelere kaçıyor. Oysa ekonomiyi büyütme gerekçesiyle sunulan bu değişiklik aslında en çok kendisi devasa bir yapay zeka işine sahip olan Google'ın işine yarayacak gibi görünüyor. Madalyonun diğer yüzünde ise eserleri bu şekilde adeta çalınan yazarlar, sanatçılar ve müzisyenler var. İngiliz hükümeti teknoloji devlerine bu serbest erişimi tanımaya çalıştığında aralarında önemli ve ünlü tanınan isimlerin de olduğu sanat camiasının sert tepkisiyle karşılaşıp girişimden daha önce vazgeçmişlerdi. Süreçte önce sanatçılara eserlerinin yapay zeka eğitimine dahil edilmesinden vazgeçme hakkı tanınması önerilmişti. Bu yeterli bulunmayınca da teknoloji şirketlerinin telifli içeriği yalnızca bilimsel araştırma amacıyla kullanabilmeleri, ticari kullanım durumunda ise hak sahibinden lisans almaları gündeme gelmişti. Google ise bu koşulu engelleyici bulup karşı çıkıyor. Çünkü yeni bir yapay zeka aracı tasarlayan hemen herkesin er geç ticari bir uygulama düşündüğünü savunuyor. Peki bu anlattıklarım bizi neden ilgilendiriyor değerli dinleyenler? Çünkü internete yüklediğimiz her fotoğraf, her yazı, her melodi bu modellerin gözünde ücretsiz ham madde anlamına geliyor. Üstelik Google arama sonuçlarının tepesine eklediği yapay zeka özetleriyle de yayıncıların tepkisini çekmiş durumda. Kullanıcılar artık haber sitelerine dahi hiç tıklamadan doğrudan sadece o özeti okuyorlar, siteler ziyaretçilerini kaybediyorlar. İşte o şüpheci yaklaşımımız, hep sahip olduğumuz o yaklaşım tam da burada karşımıza çıkıyor.
yıllarca dünyaya fikri mülkiyete saygı gösterin, telifli içeriği izinsiz kullanmayın diye ders veren gelişmiş ülkeler ve onların dev şirketleri, iş

Kendi yapay zekalarını beslemeye gelince neden aynı telif kurallarını birdenbire ekonomiye engel olarak görmeye başladılar? Ekonomiyi büyütürüz vaadi, acaba milyonlarca üreticinin emeğini karşılıksız bir kamu malına çevirip bu devasa serveti yalnızca birkaç teknoloji tekelinin kasasına aktarmanın kibar bir kılıfı olabilir mi? Gerçekten oldukça önemli bir konu bu. Evet değerli dinleyenler, bu haftaki yolculuğumuzun sonuna gelirken zihnimizde program boyunca biriktirdiğimiz parçaları birleştirelim dilerseniz sizlerle birlikte. Pamuk şekerinden hafif o kozmik gezegenlerden Mars'ı yaşatmak için gereken enerji ihtiyacına, haftalarca süren ilaç arayışını saatlere indiren moleküler mucizelerden, yıllarca çözülemeyen bir hastalığı aydınlatan akıllı yardımcılara, arıların işbirliğini taklit eden robot sürülerinden, fabrikalarda insana duyulan zorunlu ihtiyaca, üreticilerin emeğini adeta yakıt olarak gören telif tartışmalarından, gerçekten yüksek eğitimli beyaz yakalıları yerinden etme ihtimali olan dijital fırtınaya kadar pek çok konuya değindik. Tüm bunlar tabii tek bir gerçeği anlatıyor bizlere. İnsanlık tarihin en baş döndürücü virajlarından birinden geçiyor. Her yeni keşif, her yeni kod satırı hayatımızı kolaylaştırma vaadiyle kapımızı çalarken bizi emeğimize ve insan olmanın en yalın değerlerine yabancılaştırma riskini de taşıyor. Gelecek heyecan verici ama bir o kadar da belirsiz ve fırtınalı. Bu sulara açılırken pusulamız ne körü körüne bir teknoloji düşmanlığı elbette ne de her sunulana boyun eğen bir teslimiyet olmalı. Yapmamız gereken her gelişmeyi umutla karşılarken onu kimin, hangi amaçla, kimin lehine geliştirdiğini sorabilecek, arka plandaki çıkar ilişkilerini görecek şüpheci yaklaşımımızı hep diri tutmak. Çünkü en parlak yıldızları bulan teleskoplar da, en değerli madenleri çıkaran robotlar da, milyarlarca veriyi süzüp şifa arayan algoritmalar da ancak onlara anlam ve vicdan katacak insan var oldukça bir değer taşır. İnsanı merkezinden çıkaran hiçbir teknolojik zafer insanlığın gerçek zaferi olamaz değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev'le Beştepe'de görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Amerika'nın NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitewalker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitewalker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitewalker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz diye konuştu. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri

üst seviyeye çıkarılıyor. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahlarına scooter ve motokuryeler giremeyecek. Güzergahlar üzerinde bulunan AVM otoparklarına ve önlerine de araçların park etmesi yasaklandı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in mecliste yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Bir kez daha yeni parti mesajı verdi. Tüm çözüm yollarının kullanılacağını söyledi Zeynel Emre. Yeni parti ne zaman kurulacak sorusuna da çok uzun zaman dilimi değil sözleriyle yanıtladı. Avrupa Birliği 3. ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı dedi. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. Amerika-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamane'yi için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi Hamane'nin doğduğu şehir Meşhed'de gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da gerçekleşen dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Bir sonraki toplantının tarihinin İran'ın eski dini lideri Ali Hamene'nin cenaze töreninden sonra belirleneceği açıklandı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kent füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırılara Ukrayna'dan da misilleme geldi. Ukrayna ordusu Kostova'ya Rusya'ya ait petrol rafinerisinin vurduğunu duyurdu. Meş Spor erkek milli basketbol takımımız 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'e konuk olacak. Bugün 21'de başlayacak mücadele TRT1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkentin şiir dolu sesini ulaştırıyoruz size. Tüm dünyaya başkentten yükselen sesimiz bütün dünyayı kucaklıyor. Şiirle, sevgiyle, saygıyla elbette. Melih Demirezer'le çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz. Ve ben Yasemin Pamukçu. Bugün sizler için çok güzel, çok özel bir yayın hazırladım. Dilerim siz de seversiniz. Çünkü ben içine girdikçe daha da çok sevdim bu harika kimliği. Öncelikle telefonlarımızı verelim. 0090 312 463 34 19, 463-34-21 numaralarındayız. Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden dinleyebilirsiniz ve televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü de yine TRT TSR'yi bulabilmeniz için uygundur. Ama en kolayı galiba cep telefonunuzdaki TRT Dinle mobil uygulaması olacak sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugün dedim ya, çok da sevdim ben, çok severdim de sizinle paylaşmak için biraz zaman gerekiyormuş demek ki benim anımsamam için. Şüküfe Nihal Başar'ı tanıtacağım sizlere. Aranızda elbette böylesi önemli bir kimliği tanıyan vardır ama bilmeyenler için tanış olacaksınız. Şüküfe Nihal Başar çok değerli bir kadın şair. Bu bir üst kimlik onun için ama aynı zamanda o bir öğretmen.

Önemli bir aktivist, kadın haklarının koruyucusu, savunucusu ve bir anlamda da aslında kurucusu. 1896 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş Başar. Babası Miralay Ahmet Bey, annesi ise Nazira Hanım. Eğitimini özel hocalardan ders alarak başladığını biliyoruz. Babasının memuriyeti nedeniyle de aslında pek çok memur çocuğunun yaşadığı gibi ilk ve orta öğrenimine farklı yerlerde başlamış ve devam etmiş. O Osmanlı İmparatorluğu'nun değişik şehirlerinde devam etmiş. Ortaokulu örneğin Şam'da okumuş. Sonrasında da Selanik'te özel bir okula gitmiş. Kendisi Arapça biliyor, Farsça biliyor, Fransızca biliyor ve babasının evde düzenlemiş olduğu o muhteşem büyük toplantılarla da pek çok devlet adamını tanımış, şairlerle tanışmış, yazarlardan ilham almış ve sonunda kendisi de şiir yazmaya karar vermiş. Böylesi büyük kişiliklerin mücadeleci, güçlü kadın figürlerinin elbette aslında arkalarında farklı yanları olduğunu da bilmemizde bence hiçbir beis yok. Çünkü bu güçlü kadınların başka çalkantılı hayatları, duygusal dünyaları da var. Bugün işte Şüküfe Nihal Başar'ın o bambaşka dünyasına hep birlikte gireceğiz. Tatlı bir kadın ama huysuz ve tatlı bir kadın.

Duydunuz bu ses, duydunuz bu ses sevgili dinleyenlerimiz. Cihan Okan ve Ferhat Göçer'in, özür dilerim, Mustafa Ceceli'nin sesi ve Aile İçi Şiddete Son Diyen Erkekler Kadınlar İçin Söylüyor adlı albümden seçilmiş bir şarkı.

Evet, huysuz ve tatlı kadın, mücadeleci bir kadın ve ne güzel kazanılmış olan haklarımızın ardında Cumhuriyet'in böyle aydın isimlerinin olduğunu da bilmek sevgili dinleyenlerimiz. Evet, böylesi bir hayatta 1912 yılında ailesinin etkisiyle edebiyatçı Mithat Sadullah Bey ile evlenmiş kendileri. Şüküfe Nihal Başar'dan bahsediyoruz elbette. 1916'da İnas Darülfünun'una ne demek diyeceksiniz? Kadın Üniversitesi'ne girmiş. Darülfünun'da eğitimi devam etmekteyken de ilk eşi olan, ilk eşiyle birlikte az evvel söylediğim Mithat Sadullah Bey ile Mektebi Ümit adında bir okul kurmuşlar. Yani artık eğitimciliğe de başlamış bir zaman sonra. Mithat Sadullah Bey'le evliliğinden de bir oğlu oluyor ve oğlunun dünyaya gelişinden kısa bir süre sonra ne yazık ki eşinden ayrılıyor Şüküfe Hanım. Ve İnas Darülfünun'un da her İnas dediğimde bir kadın üniversitesi olduğunu lütfen siz artık biliniz. Ben her seferinde tekrar etmeyeceğim bunu. 3 yıl edebiyat şubesine devam ediyor kendisi. Sonra da son sınıfta coğrafya şubesinde okumuş. Bir farklılık yapmış hayatında ve son sınıf öğrencisi olduğu dönemde de 1919'da, yıllar da çok önemli görüyorsunuz, İnas Darülfünun'uyla Zükür Darülfünun'u yani erkek üniversitesi birleşmesi gündeme gelmiş. Kadınlara eğitimlerini isterlerse İnas Darülfünun'u sınavlarına girerek tamamlamaya ya da erkeklerin altı ek dersleri vererek sınavlarına girerek tamamlama şansı vermişler. Öğrencilerin çoğu ne yapmış? Belki o dönemde yani sizin için garipsemeyeceğiniz bir durumdur. İnas Darülfünun'u olmayı seçerken Şüküfe Hanım, Şüküfe Nihal o sene bölüm değiştirmiş olmasına rağmen erkeklerin aldığı ek derslerin sınavlarını da vermiş ve böylece Darülfünun'un ilk kadın mezunu olmuş Şüküfe Nihal Başar. Mezun olduğu yıl ilk şiir kitabı Yıldızlar ve Gölgeler yayımlanıyor ve kitapta yer alan şiirleri de Servet-i Fünun etkisinde yazdığını söyleyebiliriz ama sonrasında bir üslup değişikliğine, hece vezine geçişini de göreceksiniz. İsterseniz ben sizin de sevebileceğinizi düşündüğüm bir şiirini sizinle paylaşayım. Sonrasında Şüküfe Nihal Başar'ın o bambaşka, o derin hayatına birlikte odaklanalım. Şiirimiz İnanma. Güldümse inanma, bil ki bu gülüş, güldüğüm sabahın bir rüyasıdır. Dudaklarımdaki acı bükülüş, veda akşamının sonsuz yasıdır. Hangi kudret var ki solan ruhuma, senden sonra yeni bir ışık versin? Söner gün geçince bu hain humma, ağlar mıyım başka acıyla dersin? Bir salgın alevsin içimde bugün. Yakmaya en sönmez yerden başladın. Eriyip sönersem ancak büsbütün. Sevmiş diyeceksin beni bu kadın.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir yandan edebi yaşamı devam eden Şükufe Nihal Başar, 1927'de yayımladığı Hazan Rüzgarları'ndaki şiirlerinde aruz veznini bırakıp hece ölçüsünü kullandı. Az evvel buraya atıf yapmıştım, size demiştim mutlaka değişim olacak diye. İşte bu noktada bir değişim var ve kadın, yurt sorunları ve elbette aşk konularını da işliyor şiirlerinde. Şimdi şöyle bir gerçek var. Kendisi Nazım Hikmet örneğin dev bir şair ama kendisine aşık bir şair. Faruk Nafiz Çamlıbel yine öyle, harika eserleri, muhteşem başyapıtları imza atmıştır ama yine Şükufe Nihal'e aşıktır. Cenap Şahabettin'in kardeşi şair Osman Fahri, ona olan aşkına karşılık bulamayıp canına kıyanlardan birisi. Şair Ahmet Kutsi Tecer yine ona çok tutkun. Edebiyatçı Mithat Sadullah Sander ve politikacı Ahmet Hamdi Başar'la evleniyor. Yaşamı aslında kendisinin çok güzel, ışıltılı bir şekilde bir köşkte başlıyor. Ve ne yazık ki sonrasında size anlatacağım, eminim sizin de yüreğinize çok dokunacaktır. Bir huzur evinde nihayetleniyor. Hiç de onun o güzel yaşamına yakışmayacak acılarla. Evet, Osman Fahri'den bahsetmiştim size. Dedim ki Cenap Şahabettin'in kardeşi ve kendisine aşıktı. Dönemin ünlü edebiyatçısı Cenap Şahabettin'in kardeşi ve ressam aynı zamanda Osman Fahri Bey. Mersiyeler adlı bir kitabı vardır, bilenler bilir. Arkadaş adlı dergiyi birlikte çıkarıyorlar aslında. Mithat Sadullah'ın eşi Şükufe Nihal'e aşık olduğu dönemde. O dönem onlar evliler. Mithat Sadullah ve Şükufe Nihal evliliğinde sonradan sorunlar yaşanmaya başlıyor. Ve bir gün Şükufe Nihal oğlu Necdet'i de alıp Mithat Sadullah Bey'i terk ediyor. Zaten hiç arzulamamış bu evliliği. Hatta bileklerini keserek intihara bile nihayet niyet etmiş. Demek ki gerçekten çok sorunlu bir evlilikmiş. İstemediği bir evlilik sonunda nihayetlenmiş. Şükufe Nihal'in bu zor günlerindeki dert ortağı kimdi? Tabii Osman Fahri'ydi. Genç şair yıllardır sakladığı hislerini o günlerde açığa çıkarıyor ve sonrasında da olumsuz bir yanıt alıyor kendisinden. Sen benim hem demi hayalatım, ben senin yarı tesellikarın olacakken, fakat nedense Nihal, sen benim gözlerimde dert aradın dizelerini yazı veriyor. Osman Fahri karşılıksız aşkı yüzünden bir mecnuna dönüyor ve sonunda şehri terk ediyor. İstanbul'u terk ediyor ve Elazığ'da öğretmenlik yapmaya başlıyor. Ancak bu platonik olan aşkını da hiçbir zaman unutmuyor. Şiirler gönderiyor kara sevdasına. Sırf karşılık alabilmek için diyor ki, ah madem ki sen de bir şair, ben de şairim, bu kafidir. Hiç yanıt alamadı. Bu acıyla yaşamamak için de ne yazık ki hayatını sonlandırıyor. Başına tabanca dayayarak 1920'de Osman Fahri. Şükufe Nihal, Osman Fahri'ye o günlerde bir şeyler hissetmiş miydi? Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu tam anlamıyla koskocaman bir soru işareti. Bilinen Şükufe Nihal'in kara sevda yüzünden intihar eden Osman Fahri'yi yaşamı boyunca hiç unutmamış olması ve geldiği son noktada da beni hayatımda en çok o sevmişti demesi. Bakın bu şiir Cinüçen Tanrı Korur tarafından sonrasından bestelenen bir şiir. Ama Şükufe Nihal'in Osman Fahri.

ye ithaf ettiği bir şiir. Neme yetmez. Yakut, mine, zümrüt bana birdir kayalarla. Bir gül dikeninden kanayan el neme yetmez. Kaşane, sedir, sırma, ışık onların olsun. Bir köhne kitap, bir sarı kandil neme yetmez. Ruhum ki yanıktır ve şifasızdır ezelden. Sarmak dilesem bir kara mendil neme yetmez. Dağlar neme yetmez, bağlar neme yetmez. Bir kuş ki benim derdimi ağlar, neme yetmez. Yanmaz ateşinden deli gönlüm bu diyarın. Gökten bir alev bağrımı dağlar, neme yetmez. Kestimse ümidi artık ezelden ve ebetten. Bir eski rübab ömrümü bağlar, neme yetmez. Bir çölde biten dal gibi ıssızsa da ruhum, dost aleminin ettiği kem söz neme yetmez. Vardır anacak bir gün olup ismimi elbet. Bir servinin altında dolan göz neme yetmez. Dağlar neme yetmez, bağlar neme yetmez. Bir kuş ki benim derdime ağlar neme yetmez.

aşık sazıyla. Gözyaşlarıyla ördüm saçımın örgüsünü. Bir ağızdan söyledik ayrılık türküsünü. Gün battı bir taraftan, bir yanda onun yüzü. Hayatımın gündüzü o son günle kaplandı. Yolculuk rüzgar gibi dağ dağ savurdu beni. Ayrılık bir cehennem yaktı, kavurdu beni. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, Aşık Sazıyla şiiri de yine Şüküfe Nihal Başar'ın imzasını taşıyan güzel şiirlerden birisi. Yakın arkadaşı, yazar Pınar Kür'ün annesi olduğunu size şöyle parantez içinde söylemiş olayım. İsmet Kür hanımefendi, Yarısı Roman adlı eserinde Şüküfe Nihal'i bakın nasıl anlatmış. Şüküfe Nihal hemen her görenin aşık ya da hayran olduğu kadınlardı. Güzel denemezdi pek. Gözleri çukurdu ve ufaktı. Boyu hiç uzun değildi. Beden çizgilere dikkati çekmekten uzaktı. Ne var ki zarifti. Her zaman bakımlı ve çok şıktı. Dünyaya metelik vermeyen, kendine çok güvenen bir havası vardı. Onu bu kadar çekici yapan da bu dünyaya metelik vermeyen haliydi. Ve de o sıralar hayran olunacak kadın sayısı da çok değil miydi? Ya da nitelikleri mi farklıydı? Sanırım biraz öyle. Çocukluğumda şıklık sembolüydü benim için. Onun üstünde görüp hayran olduğum kimi renkleri, kimi desenleri hala sevdiğimi biliyorum. Çok kaprisli bir kadındı. Biraz cıvıltıya benzeyen, kendine özgü ve de hoş konuşma biçimi vardı. Evet, pek çok kişi sevdalanmıştı. Zamanın en gözde şairlerinden biri olan bu kadına diye anlatmış İsmet Kür, Yarısı Roman adlı eserinde Şüküfe Nihal Başar'ı. Çünkü söyledim, neden diyeceksiniz ki onca kişiyi aşık eden, Nazım Hikmet'i bile kendine aşık eden bu kadın acaba nasıldı, güzel miydi? Elbette çok çeşitli görseller bulacaksınızdır ama o dönem için bakın nasıl kaleme almış. Pek güzel denemiyor, gözleri çukur ve ufak, hatta kısa, ama çok zarif olduğu söyleniyor ve çok şık giyindiği ve bir taraftan da hoş bir anlatım biçimi olduğu kendisinin sohbetlerinde. Demek ki bu şekilde pek çok insanın dikkatini çekmiş Şüküfe Nihal. Evet, Şüküfe Nihal'e aşık olan isimlerden birinin de Nazım Hikmet olduğunu söylemiştim. 1920'li yıllara gidiyoruz. Erenköy bahçelerinde, köşklerde şairler yan yana geliyorlar ve edebi sohbetler yapıyorlar. Kaldı ki Şüküfe Hanım da yine bu toplantıları yaptığı bir köşkü var, bir bahçesi var. Ve yine bu toplantıların birinde Nazım Hikmet bir kağıda bir şeyler yazmış. Şüküfe Nihal'e vermesi için de Halide Nusret Zorlu Tuna'ya uzatmış bu kağıdı. Bir Devrin Roman adresinde Zorlu Tuna bakın nasıl, yedim bu alın bir alıntı, Zorlu Tuna bakın nasıl anlatmış bu anı. Demiş ki o Şüküfe Nihal'den bahsediyor burada. Okuduktan sonra kağıdı, yani gülerek kağıdı bana verdi. Bugün gibi hatırlıyorum. Kağıtta şairin o delişmen yazısıyla aynen şu kelimeler yazılıydı. Ben sizin için çıldırıyorum. Siz bana aldırış bile etmiyorsunuz.

Nazım Hikmet ile Şükrü Fenihal'in arasında geçen bir yazışma bu. Halide Nusret Zorlu'na kız kardeşi İsmet Küre söylediğine göre Nazım Hikmet bir ayrılış hikayesi adlı şiirini Şükrü Fenihal için yazmıştı diye düşünüyoruz. Bu şiir galiba ilişkinin boyutunu gösteren en anlamlı şiirlerden birisi. O halde bu şiiri dinlerken o mavi gözlü devin Şükrü Fenihal'e ithafen yazdığını şöyle bir gözlerinizde canlandırın istiyorum. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Avuçlarında camdan bir parça gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak kırasıya, çıldırasıya. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerce derin, kilometrelerce dümdüz, %100, %1500, %hudutsuz kere yüz. Kadın erkeğe dedi ki, baktım dudağımla, yüreğimle, kafana. Şimdi ne söylüyorsam karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana ve artık biliyorum toprağın yüzü güneşli bir ana gibi en son, en güzel çocuğunu emzirdiğini. Fakat neyleyim? Saçlarım dolanmış ölmekte olanın parmaklarına. Başımı kurtaramam kabil değil. Sen yürümelisin yeni doğan çocuğun gözlerine bakarak. Sen yürümelisin beni bırakarak. Kadın sustu, bir kitap düştü yere. Kapandı bir pencere, ayrıldılar.

Sevgili dinleyenlerimiz, şu Küfenihal'in edebiyat çevrelerindeki en bilinen aşkı aslında Faruk Nafiz Çamlıbel'di. Çünkü burada tek taraflılık yok. Hicran Göze, Yahya Kemal'den Nazım Hikmet'e, Şüküfenihal'den Faruk Nafiz'e Bir Zamanlar Kadıköy'ündeki Edebiyatçılar ve Aşıklar isimli bir kitabı var. Faruk Nafiz bu bölümde işte bu aşkı bakın nasıl anlatmış. Faruk Nafiz Çamlıbel, Şüküfenihal'i halası Saide Hanım'ın Erenköy'deki köşkünde görür ve ilk görüşte aşık olur. Aşkları karşılıklıdır. Hep şiirler yazarlar birbirlerine. Faruk Nafiz'in 1928'de yayınladığı Suda Halkalar kitabının macera ve gençlik bölümünde yazmış olduğu şiirde bakın genç kızın adı Nihal de geçmektedir ve aynı kitapta bulunan gurbet şiirine de Şüküfenihal'e ithaf ettiğini biliyoruz. Şüküfenihal hanımefendiye diyerek zaten açıkça yazmıştır bunu. Diyor ki sen Marmara'nın göl gibi durgun bir ucunda, ben böyle atılmış gibi yurdun bir ucunda. Sen benden uzak, ben sana hasret. Sarmış beni gurbet, sarmış beni mecnun diye zincir gibi dağlar. Bir türbe ki ruhum, gelen ağlar, giden ağlar. Ve yine bakın şu iki mısra da Faruk Nafiz'in sevgilisinin adını açıkladığı mısralar. Yalnız yaşamaktansa Nihal'imden uzakta, kalsam diyorum daru diyarımda uzakta. Yine bir başka şiir sevgilisinin adını bir şekilde açığa çıkarıyor. Diyor ki ince bir kızdı bu, solgun, sarı, heykel gibi lal. Sanki ruhumdan uzak sisli bir akşamdı Nihal. Ben küreklerde, Nihal'in gözü enginlerde, gizli sevdalar için yol soruyorduk. Nerede? Evet, işte böylesi şiirlerde yazılmış yani. Şüküfe, Nihal, Başar'a. Aşkları üzerine roman da yazmış Faruk Nafiz Çamlıbel. Yıldız Yağmuru'nda Şüküfe Nihal ise Yalnız Dönüyorum adlı romanında sevdalarını dile getirmişler. Faruk Nafiz'in aslında bu aşkı olanca coşkusuyla yaşadığı bir dönem var ama sonrasında ani bir evlilik yapıyor bu aşkı yaşarken. Açıkçası Şüküfe Nihal'i de şaşırtıyor bu evlilik. 1932 senesinde kendisiyle aynı lisede görevli biyoloji öğretmeni Azize Hanım'la evlenmiş. Epeydir de araları açıkmış aslında ama konuşmuyorlarmış. Fakat Faruk Nafiz'in kocasından ayrılmadığını bildiği için Şüküfe Nihal'e karşı duyguları biraz değişmiş. Biraz öfke duymuş kendisine ve Şüküfe Nihal son hatıra adını taşıyan şiirinde de kendisini üzen o anı ve aynı zamanda ani ayrılığın acısını bakın nasıl dile getirmiş. Dalgalar sürükleyin beni enginlere, kumların arasında ben de bir parça taşım. Ayrılmayız, beraber dalarız derinlere derken bıraktı gitti elimi arkadaşım. Şüküfe Nihal dökülen yapraklara da hitaben yazdığı Hazan Rüzgarları şiirinde ümidini ve aslında bir taraftan da ümitsizliğini anlatıyor bu dizelerde. Kollarıma düştünüz, solgun periler gibi. Ruhumla öpüştünüz, bir ümit diler gibi. Faruk Nafiz, 1954'te Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Sermet Sami Uysal'ın şu sorusuna bakın nasıl yanıt vermiş. Kimi zaman evet bir evlilik vardır ama ardında gizli olan duyguları da öğrenmek lazım. Neden aniden evlendi? Gerçekten seviyor muydu? Sermet Sami Beyefendi şu soruyu sormuş. Demiş ki eşinizle aşk evliliği mi yaptınız? Hayır. Birbirimizi beğenip evlendik. Duygudan çok daha fazla kafa izdivacı oldu daha doğrusu bizimki diye yanıtlamış. Gençliklerinin o fırtınalı aşklarını şiirlerine döken bu şairin asil ruhlu Azize Hanım'a hissettikleri belki aslında aşktan daha üstün bir duyguymuş. Demek ki kimi zaman aşktan daha üstün duygular bir hayatı evlilikle sürdürmeniz için neden olabiliyormuş. Aklın ve mantığın arkadaşlığında bir beğenmeyle başlayan bu evlilik aşktan da üstün bir sevgi ve dayanışmayla da yıllarca sürmüş sevgili dinleyenlerimiz. Ve bakalım şu dizeleri hatırlayacak mısınız? Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden haber yok.
Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden haber yok. Evet, bu Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazmış olduğu dizeleri Alaaddin Yavaşçı'ya tesliminden sonra çıkan Hicaz makamındaki eserin güftesiydi. Kime mi ithaf etti? Bilmem, siz belki yanıtı vermişsinizdir. Ve Şükrü Fenihal'in bir başka güzel şiiriyle devam edelim. Bir şey unuttum. Yolum uzundu biraz. Kayalıklar çetindi. Sona yaklaşınca da gün bitti, akşam indi. Dediler, pek boş yere değil verdiğin emek. Eriştin demek. Hazırlık da bir büyük savaş bu yolculukta. Ne uçurumlar aşmak gerekmiş bir solukta. Bir cılız su başı da bulsam, şimdi tasam yok. Dayandığım kayaya değmez ateş ve ok. Yalnız gönlümde bir acı var. Adını bulamadım. Kırık bir kanadım. Bir şey mi kaybettim ne? Ellerim bomboş gibi. Bir yakuttan kadeh ki varlık çatlamış gibi. Ses mi, çiçek mi desem, ışık mı, renk mi desem, sanki geçtiğim yolda ben bir şey unuttum.

Sevgili dinleyenlerimiz, şu küfe Nihal aradığı huzuru ikinci evliliğinde de bulamıyor ve 64 yaşındayken Ahmet Hamdi Başar'la olan ikinci evliliğinde bitiriyor. Belki bugün pek çok kadın için aslında bir mesaj içerebilir diye düşünüyorum ben. Bu yaştan sonra böyle evlilik devam eder mi? Evet, demek ki nihayetlendirmek isterseniz yaşın çok da bir önemi yok. İşte mücadeleci bir kimlikten bahsediyoruz. 1960 yılında başına talihsiz bir olay geliyor yalnız. Hayatının dönüm noktalarından biri. Kızından dönerken sokakta bir çukura

düşüyor, ayağa takılıyor ve kalça kemiğini kırıyor. Ve kaza sonucu da aslında birçok ameliyat geçiriyor ancak yatağa mahkum kalıyor. Ve ne yazık ki çok sevdiği kızı Günay'ın da hayata gözlerini 1969'da yummasıyla yaşamla ilişkisini tamamen koparmış oluyor. Yurt dışında felsefe öğrenimi gördükten sonra Taksim ve Osman Bey'de İstanbul'un en tanınmış iki kitap evini açıyor kendisi. İlk işinden olan oğlu Necdet Sander ve huzur evinde nihayetlenen hayatında Necdet Sander şöyle söylüyor. Yanına uğramaya yüreğim dayanmıyor diyor. Çünkü öylesi ışıltılı bir hayattan sonra böylesi bir son demek ki bir evladın da canını çok yakıyor. Hayatının zorlaşması sonucu çok yakın arkadaşları var. Hasene Ilgaz, kendisi o zaman o dönem için CHP Çorum milletvekili. Bakın yine bir kadın. Ve İffet Halim Oruz. Açtıkları Bakırköy'de bir huzur evi var ve onu oraya yerleştiriyorlar. Kız kardeşleri Bedai Taş ve Muhsine Akkaş da artık yaşlanmışlar ve ona çok sık gelip gidemiyorlar. Dolayısıyla yalnızlığı ve hüznü aslında huzur evinde geçen zamanda kendisiyle hesaplaşarak veriyor. Çünkü Fenihal'in Bir Şey Unuttum isimli şiirindeki az evvel o şiirdeki aslında ben size okudum onu. Oradaki hesaplaşma işte. Ben bir şey unuttum ama neydi dediği şey, yolun uzun, çetin olması ama hep bir şeyin eksik kalması duygusu. Diyordu ya hani ses mi, çiçek mi desem, ışık mı, renk mi desem. Sanki geçtiğim yolda bir şey unuttum. Evet, hep bir eksikliği anlatıyor. Ve şu da unutulmaması gerekiyor. Nazım Hikmet, Faruk Nafiz, Ahmet Kutsi Tecer onu seven insanlar ama bir tek aşkı uğruna ölümü seçen ve yakın dostlarına da tek aşkım odur, beni tek seven de odur, nasıl ziyan ettim ben bu aşkı diye hayıflandığı Osman Fahri'yi de hiçbir zaman unutamıyor o yıllar içerisinde. Son nefesini verdiği 24 Eylül 1973 yılına kadar da hep Osman Fahri'yi düşünüyor, onu hayalinde yaşatıyor ve ona duyduğu aşkla da hayata veda ediyor. Selim İleri yine onunla ilgili yazdığı bir yazı var. Bence çok çok kıymetli. Huzur evinde diyor ki kendisini bir iki kez ziyaret ettim diye anlatıyor Selim İleri yazısında. Ve ille şu Küfe Nihal Hanım'ın odasına uğramamızı isterlerdi bizim diyor. Bediye Hanım huzur evinin sahibi olan. Yatağında yarı doğrulmuş, daima eski şiirlerini okurken ya da yeni şiirler yazmak isterken bulurduk onu. Daima diyorum diyor. Şüküfe Nihal Hanım'ı en çok gördüğüm 15 dakikadan öteye geçmez zaten. Hani daima deyişime de çok bakmayın. O kadar da uzun zaman geçirmedim diye de eklemiş Selim İleri. Gözleri sürmeli Bediye Hanım'ın bir edebiyat aşığı olduğunu söyleyince Şüküfe Nihal, size bir şiir okumamı ister misiniz çocuğum diye sormuştu bana demiş ve arkadaşının elini bırakıp gittiğini söylediği bu şiiri dudağımı ısırarak dinlemiştim. Sonra bir seçkide rastlayınca ağlamaktan da kendimi alamadım diyor. Az evvel yine ben size o şiiri okudum ama farklı bir şiirle bu vedayı yapalım istiyorum ben. Şüküfe Nihal'le hem andık hem de artık vedalaşıyoruz. Onun masumiyetin simgesi olarak gördüğünü düşündüğümüz Peri, Peri'nin Ölümü şiirini sizinle paylaşmak istiyorum. Dilerim ki bu yaşananlar hepimize belki küçük küçük dersler de vermiştir. Koskoca dev bir şairin, mücadeleci, aktivist bir kimliğin o dönemde, Cumhuriyet döneminde nasıl doğduğu, nasıl büyüdüğü ve duygularına nasıl sahip çıkıp onları şiirlere döktüğü hepimizin yolunu aydınlatacaktır diye düşünüyorum ben. Ama Melih Demirezer'e teşekkür ederim. Bu yolculukta yanı başımdaydı. Teşekkürler. Ve sevgili Orhan Yaşar, speaker arkadaşım da yine gözüyle desteğini verdi bana. Sağ ol Orhancığım. Ve artık bu ünlü yazarla vedalaşıyoruz. Ünlü şairle vedalaşıyoruz. Peri'nin Ölümü. O sabah birdenbire hazan inmişti köye. Daha uyanmamıştı rüyalarından Peri. Loş leylekler dağılırken güneşli mavi göğe çılgın bir sel ıslattı sırma örtülü yeri. Bir hazan sadasıyla uyandı uykusundan. Mahmur, ürkek gözlerle etrafına bakındı. Ayrılığın eliydi işte çamlara vuran. Demek o acı, meşhum günler böyle yakındı. Daha dün

altın gibi parlayan güneşiyle ebedi zannetmişti bu yazın neşesini. Daha dün ona bin bir yemin eden eşiyle dinlemişti sahilde dalgaların sesini. Bu acı onu sarstı, ölüm acısı gibi. Bu öküz garipliği çöktü birden içine. Gözlerine damlalar doldu, çırpındı kalbi. Dudağından geçti bir ah derinden derine. Bırakmak lazım artık bu vefasız diyarı. Rengiyle, güneşiyle böyle aldattı onu. Peri hatırlayarak güzel yazı baharı dedi, ne hazinmiş bu güzel mevsimin sonu. Artık ne göklerinde parlayacak yıldızlar, ne ateşli yüzlü bir ay ufkundan doğacaktır. Kırları çiçekleyen, süsleyen taze kızlar bu vakitsiz hicrandan sararıp solacaktır. Peri örttü mavi tül örtüsünü başına. Seyretti etrafını hülyalı gözleriyle. Dayanarak balkonun beyaz mermer taşına hıçkırdı ruhunun en acıklı kederiyle. Sonra bir hasta gibi yorgun sahile indi. Onu bir tabut gibi bekliyordu sandalı. Bembeyaz çehresiyle bir ölü gibi bindi. Üstüne mezar gibi çöktü kocaman yalı. 10 dakikalık bir yer geçerek sahil boyu durdu yeşil gölgeli bir yalının önünde. Sevgiliyi çağırdı, aradı bütün koyu. Görenler dedi ki, boştu bu yalı dün de. Dudağını bükerek sildi gözyaşlarını. Bu beklenmez ayrılık, ah bu vakitsiz hazan. Çatınca nazlı nazlı o ince kaşlarını, birdenbire içini sarstı derin bir isyan. Onu canavar gibi sürükledi enginler. Kaybolurken acıklı ses geldi rüzgarda. Diyordu, hatırlarsa bir gün gelirdi eğer. Söyleyiniz, periyi arasın dalgalarda.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün usta oyuncu Tekin Akmansoy'u anacağız. Türkiye'nin ilk yerli televizyon dizisi Kaynanalar'la 1974 yılından itibaren geniş kitlelerce tanınan Akmansoy, televizyon ekranlarına çıktığında arkasında 30 yıllık devlet tiyatrosu aktörlüğü deneyimi vardı. 1924 yılında dünyaya gelen Tekin Akmansoy, lise yıllarında Ankara Halk Evi'nin tiyatro kurslarına katılır. 1947'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirerek devlet tiyatrolarına oyuncu olarak girer. Tekin Akmansoy, kariyeri boyunca yerli ve yabancı, klasik ve çağdaş 50'nin üzerinde farklı oyunda rol alır. Aralarında Haldun Taner'den Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Necati Cumalı'dan Nalınlar, Molière'den Zoraki Tabib'in de bulunduğu çok sayıda oyununda yönetmen koltuğunda oturur. 1950'li yıllardan itibaren Yeşilçam'daki filmlerde de görülen Tekin Akmansoy, çeşitli aralarla 30 yıl boyunca yayınlanan, TRT ile de özdeşleşen Kaynanalar dizisindeki Nuri Kantar, onun deyimiyle Nuri Kantar rolüyle hafızalara kazınır. Hem komedi hem de dram türündeki başarısı Tekin Akmansoy'un çok yönlü bir sanatçı olduğunun net olarak göstergesidir.

0: 1969 yılında Bakanlar Kurulu'nun verdiği görevle Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Tiyatrosu'nu da kuran Tekin Akmansoy, 1998 yılında da devlet sanatçısı unvanına layık görülür. 2013 yılında hayata veda eden Tekin Akmansoy, 1990'lı ve 2000'li yıllarda rol aldığı televizyon yapımlarıyla da bugün bile kuşaktan kuşağa tanınıp çok sevilen bir tiyatro, sinema ve sanat insanı olarak yakın tarihimizdeki yerini almıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Albay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar, suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. NATO zirvesinin yapılacağı alanlara, delegasyonun konaklayacağı yerlere ve geçiş güzergahlarına scooter ve motokuryeler giremeyecek. Güzergahlar üzerinde bulunan AVM otoparklarına ve önlerine de araçlar park edilemeyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Amerika'nın NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in mecliste yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Bir kez daha yeni parti mesajı verdi. Tüm çözüm yollarının kullanılacağını söyledi Zeynel Emre. Yeni parti ne zaman kurulacak sorusunu da çok uzun zaman dilimi değil sözleriyle yanıtladı. Avrupa Birliği, üçüncü ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik günlük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Polat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı, dedi.

İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. Amerika-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamaney için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi Hamaney'in doğduğu şehir Meşet'te gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da gerçekleşen dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Bir sonraki toplantının tarihinin İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninden sonra belirleneceği açıklandı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kent füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırılara Ukrayna'dan da misilleme geldi. Ukrayna ordusu, Kıstova'da Rusya'ya ait petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu. MES Spor erkek milli basketbol takımımız 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'e konuk olacak. Bugün 21'de başlayacak mücadele TRT1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Teknik Masa'da bugün Melih Demirezer, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar'da hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Ve hocama dönüyorum, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk Funda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Türkiye'den Bakış dinleyenlerinde yine sıcak bir Ankara'dan selamlıyorum.
0: İnşallah hocam uğurlar getirsin inşallah bu yayınımız. Çünkü NATO zirvesi var, bununla evet. ilgili konuşacağız birazdan. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Türkiye'den Bakış programındasınız sayın dinleyenlerimiz. Evet hocam, şu anda TRT Ankara Oran stüdyolarından canlı yayın yapıyoruz ve Ankara'da da hummalı bir çalışma var. Aslında biz Ankara sakinleri de çok heyecanlıyız. Çünkü NATO zirvesi var haftaya. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek Trump'ın çantasında neler var, onları da merak ediyoruz. Evet. Bu konu oldukça konuşuluyor çünkü başka türlü hazırlıklar da var. Sizden dinlemek isteriz hocam.
1: Ya şöyle, Ankara'nın içerisindeki bu hummalı çalışmaya isterseniz kısaca bir şey yapayım. Aslında olması gereken, yani normal şartlarda belediye hizmetlerin süreklilik arz edecek şekilde bu şekilde olması lazım. Biz aslında bu dönemleri yaşamış olduğumuz dönemler vardı. Yani ben her gün 17'de bir dakika bile geçmeden, gecikmeksizin yıllarca o kaldırımların kenarını süpüren arabaları biliyordum yani. Bunları unuttuk biz 7 yıldan bu yana. Dolayısıyla Ankara'da hummalı çalışma var. NATO için niye masraf yapıyorsunuz falan şeklinde açıklamalar yapılıyor. Neymiş mesela masraf? Yollara şerit çekiliyor. Ya en standart yapılması gereken şey, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bile çekiliyor.

İşte efendim mesela peyzaj yapılıyor, çiçekler dikiliyor falan. Yani ben özellikle mesela İstanbul'da o çiçeklerle alakalı alt geçitlerde, üst geçitlerde muazzam bir peyzaj vardı. Bunları unuttuğumuz için bunlar bize sıra dışı gelmeye başladı. Dolayısıyla bunu çok eleştiri konusu yapmıyorum ben. Yani Ankara'da olması gereken peyzaja yönelik olarak güzel hizmetler yapılıyor şu an. NATO vesilesiyle bu eski günleri bize hatırlatacak şekilde güzel çalışmalar yapılıyorsa, o zaman bundan sonra da devamını dileriz ya da daha çok zirve yapılsın ki Ankara'da biz de hak ettiğimiz bir ortamda yaşayalım. Dolayısıyla gelen misafirlerin göreceği, geçeceği güzergahlara şerit çekmek değil de yaşayan Ankaralıların yaşadığı Ankara'ya şerit çekmek olarak düşünmek istiyorum ben. İnşallah bundan sonra da en tabii şekilde olması gereken Ankara'nın hali budur diyerek konuya gireyim. Şimdi Başkan Trump'ın çantası. Ben bu konuyla alakalı bir yazı kalemi aldım Akşam Gazetesi'nde. Ne çantaymış arkadaş diye. Şimdi Başkan Trump Sayın Cumhurbaşkanı ile kişisel anlamda iyi diyalogları olan iki lider ve bu iki iyi diyalog kuran liderin ilişkisi Türk-Amerikan ilişkilerine de yansıyor. Biden döneminde ve Obama dönemindeki 15 Temmuz ihaneti ve arkasından Biden döneminde Sayın Cumhurbaşkanını kastederek bu sefer muhalefeti bir araya getirerek onu göndereceğiz darbeyle değil şeklinde küstah açıklamaları Türk-Amerikan ilişkilerini germişti ve Türkiye asla geri adım atmadı. Fakat Trump'la birlikte bu müsbet yönde bir istidadı eğilimi olan süreç tekrar başladı. Tabii ki bu tür ilişkilerde iki liderin frekansının uyumu çok önemli ama uluslararası ilişkilerde menfaatler konuşur her daim. Ben bu kapsamda da Trump zamanı diye bir zamandan bahsediyorum dünya ve Türkiye için. Türkiye bu Trump zamanı denilen zamanı iyi kullanıyor. Nasıl iyi kullanıyor? Yani eğer Biden döneminde olsaydı Suriye'de teröre karşı mücadelemize devam ederdik ama Suriye devrimi başarıya ulaşıp Türkiye için 100 yıllık problem paranteze alınır mıydı bilemiyorum. Mesela bugün Suriye Meclisi 120 kişilik bir liste açıklandı ve anayasayı yapacak 210 kişi açıklandı. Suriye Devlet Başkanı Kürtlerden o anayasayı yazacak komisyonun içine ve meclisin içindeki milletvekillerine seçimini yaparken tercihini ENKS dedikleri ve orada Suriye'deki Kürtlerin nezdinde çok büyük bir itibarı ve desteği olan ENKS'den yana kullandı. Neden? Çünkü YPG dediğimiz o kan dökücü yapı oradaki Kürtlerin çocuklarına da acımadı. 13-14 yaşında falan onları hep askere aldı falan. Ve çok ayrı bir Suriye karşımıza çıkıyor. İsrail'i falan rahatsız eden. Bu Trump zamanı ile alakalı. Şimdi Trump gelirken de Türkiye'ye 80 adet Feyzon GE motoru ve onun alt bileşenleri, bakım setleri falan 700 küsür milyon dolarlık bir paket ile geleceği söyleniyor. Buna hediye paketlenmesine karşıyım. Hiç kimse kimseye 750 milyon dolarlık hediye falan vermiyor. Biz bunların parasını ya ödenmiş fakat bize verilmemiş F-35'lerin parasından mahsuplaşacağız ya da başka bir yol bulunacak ama neden önemli, neden önemli değil? İki tane farklı konu. Kendi içinde oksimoron, yani bir şey önemliyse önemsiz değildir, önemsizse önemli değildir ama burada önemli ve önemsiz yönleri var. 80 tane motor, bizim talep ettiğimiz bir motor ve katsa yaptırımları kapsamına girmeyen motorlar. Ticari satış diye geçiyor bunlar. Maalesef arkadaşları izliyorum akşamları televizyonda künhüne vakıf olmadan katsadan falan bahsediyorlar. Bu katsa ile alakalı bir husus değil ama Kongre'nin onayı gerekiyor. İşte bu konuyla alakalı Trump resmi süreci başlatacak şekilde Kongre bildirimini gönderdi. Yaklaşık bir haftayı falan geçti. Eğer 15 gün içerisinde Kongre bu konuyu veto etmezse Kaan Milli Muharip Uçağı'nda kullanılacak 80 adet uçak motorunun Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili satış süreci başlayacak. Neden önemli? Çünkü biz Kaan'ı 2028 yılında seri üretime geçirmek istiyoruz. Zaten uçurduk iki kez. Bu yıl prototiplerinin uçuşunu göreceğiz. 2027'de çok yoğun prototiplerin uçuşunu göreceğiz. Ve 2028'de ilk 5 tane mi olur, ilk 6 tane mi olur? Seri üretime başlayacağız. Proje tamamen bize ait. Dizaynı bize ait, yazılımları bize ait, görev bilgisayarı bize ait, imalatı bize ait.

Her şeyle bize ait. Motoru da bize ait fakat motoru TF-35000'in 2031-2032 gibi yetişeceği söyleniyor. Kolay işler değil bunlar, savaş uçağı motoru üretmek. Bu sebeptendir ki 2032 yılına gelinceye kadar 28 ile 32 arasında 4 yıla ihtiyacımız var bizim. Bu motorlar o 4 yılda üretilecek uçakların motoru olacak. O anlamda bizim için bir 4 yıllık süreyi kapatacak. Tabii ki üretilecek o filoda bu motorların kullanılması, Kaan Milli Muharip Uçağı'na bizim yerli füze takmamız, yerli dizayn, yerli radar, yerli yazılım yapmamıza mani değil. Motor ayrı bir şey. Fakat diyelim ki olmadı. Neden önemsiz? Oraya gelelim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Soğuk Savaş döneminde Amerika bize bunu verdi, Avrupa bunu vermedi şeklinde bir takım böyle kalıplaşmış cümleler içerisinde yaşayan bir ülkeydi. Fakat geldiğimiz noktada bu motorlar gelmediği takdirde dünyanın sonu değil. Dediğim gibi TF-35000 motoru 2032 yılında. Yani şunun şurası işte 5,5 yıl falan var. Bütün testlerden başarıyla çıkıp seri üretime geçmesi için. İnşallah hiçbir aksamaya da mahal bırakmadan bu motor başarılı olacak. Çünkü TF-6000 çok başarılı testler yaptı. Hep adım adım gidiliyor bunlar. TF-10000 keza yine öyle. Bunları Kızılelma ile Anka 3'te kullanacağız. Onu yapan mühendis şimdi TF-35000 de geliştiriyor. Mesela şey de böyle oldu. Kaan da böyle oldu. Türkiye direkt Kaan Milli Muharip Uçağı'nı üretmeye başlamadı. Önce o pervaneli Hürkuş'u üretti. Hürkuş'tan elde ettiği tecrübeyle Hürjet'i üretti. Hürjet'i İspanya'ya sattı. Oradan üretmiş olduğu tecrübeyle de Kaan'ı üretti. Hatta Kaan'a dediler ki ya işte uçamaz, bilmem ne yapamaz, tekerleklerine motor takmış, tar tar tar diye geziyor falan gibi cahil adamlar. Türkiye'de maalesef köşelerinden bunları yazdılar ama bütün bunlara rağmen Kaan Milli Muharip Uçağı'nın biz iki kez semalarımızda uçtuğunu hep birlikte gördük. Bu önemliydi. Neden önemsiz? Vermedi Amerika Birleşik Devletleri ve biz de başka motor bulamadık dünyada. Sadece proje 4-5 yıl daha ötelenir. Peki ötelendiğinde ortaya çıkacak güvenlik tehdidi nasıl kapanır sorusu çok kıymetli. Çünkü bazı arkadaşlar soruyorlar haklı olarak Yunanistan acaba Türkiye'den daha iyi bir hava kuvvetlerine mi tebdil oldu? Biz gecikiyor muyuz falan diye. Geçtiğimiz günlerde Baykar'ın işbirliği içerisinde olduğu Joint Venture, müşterek üretimler yaptığı Leonardo firması bir insanlı uçak ile Kızıl Elma'yı havalandırdı ve kontrol etti. Bu dünya hava harp doktrininde çok önemli bir eşiğin aşılması demek. Ne demek istiyorum? Şimdi bu Leonardo'nun insanlı uçağı, siz bunun yerine bir F-16 koyabilirsiniz var olan. Siz bunun yerine Hürjet koyabilirsiniz var olan. Kalkıyor ve kalktıktan sonra o Kızıl Elma'ya gel bana katıl diyor. Kızıl Elma otonom olarak yerden birisi kumandayla idare etmeksizin oradan gelen sinyalle kendi bulunduğu piste geliyor, oradan havalanıyor ve bu insanlı uçağın yanında uçmaya başlıyorlar. Birlikte kol uçuşu yapıyorlar. Ve o esnada insanlı uçak bizim Kızıl Elma'ya ayrıl komutu veriyor, ayrılıyor. Hedefle ilgili bir takım talimatlar veriyor. İşte atılacaksa bir hava bombası atılıyor ya da havadan yere bir füze fırlatılıyor. Ve daha sonrasında tekrar yanına çağırıyor ve yanına geliyor. Ve daha sonrasında pistine tekrardan inme komutu verilerek Kızıl Elma'yı hangarına tekrardan sokulmasını sağlıyor. Buna biz Loyal Wingman yani sadık kanat uçuşu dediğimiz bir uçuş diyoruz. Ve geleceğin hava muharebesi artık bir insanlı uçağın etrafında böyle 40 tane farklı insansız sistemi emir komuta ettiği bir hale dönüşüyor. Ve bu 50 yıl içinde gerçekleşmeyecek.

0: karşı ne Yunanistan'ın ne İsrail'in tek başına F-35 ve Rafale ile mücadele edip karşı koyması mümkün değil. Neden? Karşı karşıya kaldınız. Bir uçak etrafında emir komuta ettiği 20 tane uçak ve hepsi havadan havaya füze atabiliyor. Siz F-35'inizde 3 tanesini, 4 tanesini, 5 tanesini bile düşürseniz geriye kalanlar tarafından gönderilecek bir hava füzesi sizi aşağı indirebilir. Dolayısıyla konsept artık çok farklılaşıyor. Soğuk Savaş'ın dar kalıpları içerisinde Trump'ın çantasında kaç motor var? 80 motor, kaç Kaan eder? 40 motor falan gibi böyle çok artık önemini ve anlamını yitirmiş konuları konuşmak yerine artık bunları konuşmamız lazım. Çünkü şundan eminim. Kaan Milli Muharip Uçağı çok önemsiyorum ama 2026 yılındayız Funda Hanım. 2035'lere geldiğimizde, yani şunun şurası 9 yıl sonra 6. nesil üretilen, çünkü Kaan, F-35 bunlar 5. nesil, bütün uçaklar insansız olacaklar. Büyük ihtimal. Hatta 6. nesil uçakların bir özelliği insanlı ve insansız çalıştırılabilecek olması. Dolayısıyla artık konu buraya tebdil olmuş durumda. Bir de şöyle bir şey var. Yani sizde bir F-35 ya da efendime söyleyeyim sizde bir Rafale uçağı olduğunda karşı taraftaki ülke yanmış, bitmiş, kül olmuş falan olmuyor. Neden olmuyor? İşte İran orada duruyor. Hadi İsrail alsın F-35'ini de İran'a diz çöktürsün. Kabul etmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü demir kubbesini kevgire döndürdü adam balistik füzeyle. Yani o kadar farklı parametrelerde savaş cereyan ediyor ki İsrail İran arasındaki parametre sayısı, yani balistik füzeler, kamikaze dronlar devreye girdi. Türkiye'nin İsrail ya da Yunanistan gibi bir ülkeyle sıcak bir çatışmaya girdiğinde en az 5 kat daha Türkiye bu parametreleri arttıracak. Öyle kamikaze drone ve balistik füzeyle karşılık vermeyeceğiz sadece. Aynı zamanda denizaltılarımızla, aynı zamanda deniz üstündeki unsurlarımızla, aynı zamanda akıllı füzelerimizle, aynı zamanda kamikaze drone değil, bizzat Akıncı TİHA'larla, Kızıl Elmalarla, bunlar kamikaze drone gibi gidip hedefi bulup imha etmiyor kendisini. Bunlar hava hava füzesini çakıyor ve geri dönüyor. Yani inanılmaz sistemler. O yüzden sadece Kaan'ın motoru için Trump'ın çantasından çıkacağa bakmıyoruz. Ha, önemli mi? Elbette bu konu hayata geçer ve Kaan 2028 yılında çok başarılı bir uçak olarak Allah'ın izniyle semalarımızda seri üretim şeklinde üretimi başlar ve şey olursa biz TF-35 mi milli muharip uçak üretilinceye kadar ki geçecek o 4 yıllık 2028 ile 2032 yılı arasında zamanımızı değerlendirmiş olacağız. Ama olmazsa da elbette dünyanın sonu değil.
1: Hocam bir de NATO Türkiye'nin içindeki birçok sorunun kaynağı dış güçlerin tamamı NATO içerisinde diyen bazı gazeteciler neden Türkiye'de zirve yapıldığını sorguluyor. Peki nedir NATO konusu Türkiye açısından hocam?
0: Ya arkadaş, yani ben görüyorum işte NATO'nun zirvesi burada yapılıyor. Siz sürekli dış güçler diyorsunuz, işte oraya katılan ülkelerin tamamı dış güçler falan. Elma ile armutun bile değil, elma ile fasulyenin bile birbirine karıştırıldığı açıklamalar. Yani amiyane tabirle böyle izah edebilirim. Neden? Yani NATO'nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet eden bir kurum olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yanıp tutuşan ülkelerden oluşmadığını biz de biliyoruz. Yani NATO üyesi ülke İngiltere, NATO üyesi ülke Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri. İşte 15 Temmuz'un faillerinin tamamı bu ülkelerde yaşıyor. Biz bunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz tabii ki ama hayat tavla oynamak değildir. Hayat satranç oynamak. Hatta daha ötesi. Yani ömrü boyunca zar atmış adam. Tavla oynamış sürekli. Satranç hamlesi gibi bakmak lazım. Yani NATO'nun içerisinden sen çıktığın an İsrail ile Güney Kore'yi de, yani Güney Kıbrıs'ı da NATO'nun içerisine katarak senin güney kanadına iki tane daha bela oluşturabilecek düşman unsuru NATO'nun içerisine alacaklar. Peki şimdi niye alamıyorlar? Türkiye'ye müsaade etmediği için almıyorlar. Yani bazen içinde bulunarak da korunursun. Bu bir. İkincisi, NATO'nun içerisine girdiğiniz için o ülkeler nezdinde yapılacak birçok faaliyeti denetim altına alabiliyorsunuz. Mesela siz, hiç konuşulmuyor şimdi, İsveç'in anayasasını değiştirdiniz ve İsveç'te PKK'nın sesi soluğu kesildi. NATO'ya kabul şartlarıyla ilgili Türkiye'nin o dönemlerde ortaya koymuş olduğu baskıdan mütevellit. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde NATO'dan çıkalım diye slogan atmak çok derinlikli bir düşünce sunmak değil bu ülkenin içerisine. Tekrar söylüyorum. NATO'nun

0: Türkiye'nin güvenliği için yanıp tutuşmadığını bilen bir adam olarak söylüyorum. Ama şöyle bir şey, NATO'nun cemaziyel evveline de bakmak lazım. Yani 1940'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nde bir dışişleri bakanı var. Molotov her yerde gittiği diplomatlarla konuşurken diyor ki Kars'ı alacağız, Ardahan'ı alacağız. Kars ve Ardahan Türkiye Cumhuriyeti'ne değil Sovyetler Birliği'ne ait toprak parçasıdır. Boğazları da kontrol edeceğiz. Ve bunun üzerine Türkiye NATO'ya girerek, çünkü NATO 49'da kuruldu, kendisine bir güvenlik şemsiyesi arama derdine düştü ama hemen almadılar bizi. Hatta şöyle söyleyeyim, 1949'da NATO kuruldu. 1950 seçimlerinde Adnan Menderes 14 Mayıs'ta iktidara gelmeden önce dönemin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından NATO başvurusu yapıldı ve doğru yapılan bir başvuruydu bu. Neden? Sizin Sovyetlere direnme şansınız yok. Adam size saldırsa toprak bütünlüğünüz tehlikeye girecek ama almadı adamdan. Ama Türkiye Kore'ye asker gönderip de çok büyük katkı sununca NATO güçlerine, o zaman Türkiye'yi NATO'nun içerisine aldılar ve 1952 yılından sonra Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte Türkiye rahat bir nefes aldı. Korur muydu, korumaz mıydı ayrı bir şey. Ama Molotov dedikleri o Dışişleri Bakanı ağzına bant vurmak durumunda kaldı. Ve biz göreceli olarak Soğuk Savaş döneminde daha huzurlu geçirdik. Bize büyük bedelleri olmasına rağmen. 1960 darbesi, 71, 80. Bunlar hep NATO'nun içinde olduğu konular. Bunlar bilinmiyor değil. Ama NATO'nun bizi Sovyetler Birliği'ne karşı koruyacağı Sovyetler Birliği tarafından kabul edilmişti. Bu da bize bir güvenlik sağladı. Ama madalyonun öbür tarafında Türkiye Kıbrıs'ı çıkartma yapmak istediğinde NATO hiç şey yapmadı. Hatta Başkan Johnson bir mektup yazdı. Johnson mektubu diye tarihe geçti. O mektupta dedi ki yani eğer Kıbrıs'a siz saldırırsanız NATO olarak sizi Sovyet tehdidine karşı korumayız. NATO kapsamında size hibe edilmiş silahları da orada kullanamazsınız dedi. Biz o zaman anladık ki NATO'yu biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Batı'ya karşı şu anda da İsrail'e karşı istediğimiz gibi kullanamayabiliriz yani. Ama buna rağmen Türkiye'nin bir güvenlik şemsiyesinin altında bulunması kıymetlidir. Yani Türkiye bu haldeyken eğer İsrail Türkiye'ye yanılıp da bir askeri anlamda kalkışacak, ateş açacak, işte ona savaş ilan edecek bir konuma gelirse Türkiye elbette kendi bileğiyle karşılık verecektir ve şiddetli verecektir. Ama göreceğiz o zaman bakalım NATO var mı yok mu? Ama bundan emin değiliz diye NATO'dan çıkalım. Ha çıkarsan İsrail'i alırlar. Oh NATO'yla sen karşı karşıya gelirsin. Bunu anlamak lazım. Bunu iyi anlamak lazım. Dolayısıyla biz NATO'nun içerisinde İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın ne olduğunu biliyoruz. Ama bir tarihi süreç var. Bu tarihi süreç içerisinde NATO'dan zaman zaman istifade ettiğimiz alanlar oldu. Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerde olduğu gibi. Ama mesela hala NATO üyesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ambargo uyguladığını görüyoruz biz. Türkiye'ye ambargo uyguluyor. Biz kardeşim bir dakika ya. NATO'da bir şemsiye altında güvenlik ittifakı kurmadık mı? Kurduk. Niye bana ambargo uyguluyorsun? Almanya yıllarca uyguladı. Bunların da faydasını gördük. Ya Yusuf Hoca, ambargo uygulayınca insan nasıl faydasını görür? Şöyle faydasını gördük. Ambargodan dolayı Türk savunma sanayi gelişti. Survival of the fittest diyorlar buna. Yani güçlü olanın ayakta kalma mücadelesi. Sen zorlanmaya başladığında kasların da güçleniyor. Ya öldüreceksin, öldüremiyorsan karşındaki rakibini güçlendiriyorsun. Bize uygulanan ambargolar bizi öldürmedi, öldüremedi ama kaslarımızı güçlendirdi. Şimdi NATO Genel Sekreteri Rutte açıklama yapıyor. Türkiye'de düşünebiliyor musunuz diyor. Savunma sanayi alanında çok inovatif ürünler, high tech dediğimiz yüksek teknoloji ürünler üreten 3000'in üzerinde firma var diyor. Muazzam bir şey bu. Yani şu an Avrupa klima kriziyle baş başa. Yani klima kriziyle baş başa olunur mu? Şimdi üretim konusunda da sıkıntı varmış. Sıcaklar birden vurduğu için. Şimdi pandemi vuruyor, hastane krizi oluyor. Avrupa için söylüyorum. Sıcak vuruyor, klima krizi oluyor. Güvenlik sorunu baş gösteriyor Rusya ile Ukrayna arasında. Ordu sorunu krizi oluyor. Her şey kriz. Dolayısıyla ben geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğum bir Fransa ziyareti vardı. Yani adeta tükenmiş bir ülke görüntüsü var Fransa'nın içerisinde giderken gözlemlediğiniz. Yani o Nijer'den gelen uranyumla 53 tane nükleer santrali falan da çalıştırmasalar karanlığa da gömülürler. O yüzden biz NATO ile ilgili çerçeveyi iyi anlamamız lazım. Bir partinin genel başkanı diyor ki 1940'lı yıllarda diyor Valide Sultan Camii'ne Amerikan Missouri zırhlısı geldiğinde welcome diye mahya yapmışlardı. Siz de diyor Trump için Millet Camisi'nin minarelerine welcome my dear brother Trump yazmasanız bari falan. Bunlar ucuz siyasi polemikler. Öyle bir şeyin yazılmayacağını biz de biliyoruz. Yani bu konuyla ilgili Recep Tayyip Erdoğan'a birçok eleştiri getirebilirsiniz ama bu konularda da kimse hakkını yiyemez. Yani camiye, mahyaya welcome my dear brother yazdırmayacağını biliyorsunuz. Ama siz madem böyle ucuz polemik yapıyorsunuz, o Valide Sultan Camii'nin minaresine kim yazdırmış? Biraz cesaretiniz olsun da o partinin de adını söyleyin de bilelim. Şimdi bunlar ucuz polemikler. NATO'dan çıkalım. İşte İran savaşı devam ediyor. Adam diyor NATO'dan çıkalım. Ya arkadaş, yani bu kadar şeyin içerisinde NATO'dan niye çıkalım? Fayda görürüz görmeyiz ayrı bir şey ama içeriği de kontrol etme şansımız var şu an diyerek sorunuzu cevaplamış olayım ben.
1: Hocam izninizle o zaman son bir sorum olacak. Zirvelerin versiyonları oluyor mu? Neden 3.0 diyorlar? Bunu da merak ediyoruz.
0: Evet, çok yazıldı, çizildi. Kategorizasyon yapıp böyle kategorizasyon içerisinde daha iyi anlatmak için bunu kullanıyorlar. Tabii ki o NATO'nun yönergesinde orasında burasında böyle 3.0 falan yazmıyor. Ama şöyle ayırmışlar. Soğuk Savaş'ın başladığı dönem olan işte 1945'li yıllar ve 49'da NATO kurulmuş. 1.0 diyorlar buna. Tehdit kim? Tehdit Sovyetler Birliği. Kimle mücadele ediyorsunuz? Demokratik güçlerle. Yani NATO'nun o esnadaki bütün ülkeleri demokratik güçler. Amerika, Avrupa, Batı Avrupa o zamanki ismiyle. İşte Türkiye, Yunanistan gibi Güneydoğu Avrupa, Kanada falan var. Bu 1.0 önemli oranda 1949'dan 89'a gelinceye kadar 40 yıl huzur iklimi yarattı. Kimse bunu inkar edemez. Ama biz bu huzur ikliminden çok fazla yararlanamadık. İstikrarsız hükümetlerden dolayı istenilen gelişmeyi gösteremezken Avrupa bu huzur ikliminde Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO'ya sırtını yaslayarak önemli yatırımlar gerçekleştirdiler. Yani ben bir gün İsviçre'de, İsviçre NATO üyesi değil ama yani aynı mentalitenin menfaatlerinden getirdiği kolaylıklardan yararlandılar orada. İsviçre'nin alplerinde doğal gaz gördüm. Ya dedim ki yani bu doğal gaz ta bu dağ köylerine varıncaya kadar o Heideland dedikleri yere kadar nasıl çıktı? İki tane şey söylediler. Biri likit olarak çalışıyormuş. Küçük köylere likit olarak konteynerlar içerisinde getiriliyor. Altyapısı gidenler de 1965 ile 70 yılları arasında bitirmişler bu işi. Şimdi Türkiye doğal gazla tanışalı şu 5-10 yıllık bir macerası var yani. Yani bizim Balıkesir Türkiye'nin en batı ucundaki vilayetlerinden bir tanesi. İlçede annemler doğalgaza kavuştu. Sabah akşam doğacılar. Niye? Çünkü 90 yaşındalar. Artık şey yakamıyorlar, soba yakamıyorlar falan. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şunun için anlatıyorum. Senin 2024 yılında getirdiğin doğalgazı Belçika, İsviçre 1960'lı 70'li yıllarda getirmişler. Hızlı tren keza öyle. Arkadaşlarımız vardı. Bizim hızlı trenden fotoğraf paylaşırlardı sürekli. Şimdi onlara diyorum Türkiye'de niye hızlı trenden fotoğraf paylaşmıyorsunuz? Bak Konya'ya gidiyor, Karaman'a gidiyor, Eskişehir'e gidiyor, Yozgat'a gidiyor, Kırklareli'ye, Kırkkale'ye gidiyor. İşte ta Sivas'a kadar gidiyor. Daha da genişleyecek şimdi. Biz sonradan bu işe revan olduk. Dolayısıyla 1.0'ı çok iyi değerlendirdi Avrupa. Daha sonra Soğuk Savaş'ta duvar yıkıldı. Pandora'nın kapağı açıldı. Balkanlar'da, Bosna'da 250 bin kişi katledildi. Ruanda'da 4 milyon kişi katledildi. Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları oldu. 11 Eylül onun öncesinde gerçekleşti. Körfez'de Irak'a yönelik Amerika'nın iki kapsamlı harekatı oldu falan. Birçok şey, savaş, Pandora'nın kapağı açıldı çünkü. Buna 2.0 diyorlar. 2.0'da NATO'nun hedefi Sovyetler Birliği değildi bu sefer. Neydi? Global War on Terror diye bir safsata uydurdular. Yani teröre karşı küresel mücadele diye. Müslüman gördükleri herkesi düşman ilan ettiler ki Türkiye 2002 yılından sonra aleni bir şekilde bu zihniyete yönelik olarak eleştiriler getirdi. Eliyle kaldıramasa bile diliyle eleştiriler getirdi bu sisteme. Ve 2022 yılına kadar ya da 23 yılına kadar bu konu 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca devam etti. Tehdit tanımı çok işlemedi. Yani Afganistan'a gittin, Müslümanlar her yerde terörist muamelesi görmeye. Bu o dönemde, ikisi burada gerçek.

0: 2005'te. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri artık tehdidi Çin'de görüyor. Kendi sistemine yönelik olarak alternatif oluşturabilecek yegane devlet Çin'dir diyor. O zaman ne yapacak? Çin'e karşı mücadele edecek ama Çin'e karşı da NATO'nun görev tanımı yok. Yani adı üstünde North Atlantic Treaty Organization, yani Kuzey Atlantik, Avrupa'nın olduğu bölümü, Akdeniz'i ve Atlantik Okyanusu'nun ötesindeki Amerika'yı kapsıyor. Şimdi Pasifik'e gidecek mi NATO? Böyle bir görev tanımı olacak mı? Böyle bir görev tanımının içerisinde kimin ne rolü olacak? Ayrıca Trump da diyor ki, ya artık diyor Avrupa bana bağımlı yaşamaktan bıraksın, gerçek anlamda bir ortak olalım, savunma bütçelerini arttırsınlar, tatbikatlara daha çok katılsınlar, daha çok asker, daha çok bütçe ve benimle birlikte hareket etsinler. Etmeyeceksiniz, o zaman ben NATO'dan başımı alayım gideyim diyor. Orta Doğu'ya da sükunet gelsin, ben artık Orta Doğu'dan alacağımı aldım, ben mealen söylüyorum. Petrolüne falan da ihtiyacım artık kalmadı. Bundan dolayı kan akıttım, gözyaşı döktürdüm falan. Burada da göreceli bir huzur sağlayıp İsrail'in güvenliğini sağlayacak bir format geliştireceğim. Bu format sağlandıktan sonra İsrail uslu durursa Orta Doğu'da da sıkıntı olmaz. Ben artık dikkatimi Çin'e vereceğim. Ve Çin'de de NATO'yu kullanacağım diyor. 3-0 bu. 3-0 da bu artık gündeme gelecek. Ve bu maksatla da aslında NATO'nun tamam mı devam mı kararının verileceği çok kritik bir zirve olacak Ankara'daki. İzlenimlerimiz tabii yine gündeme getirmeye devam edeceğiz.
1: Önümüzdeki programlarda konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftalık çok teşekkür ediyoruz Doktor Yusuf
0: Ben
1: Alabarda'ya
0: teşekkür ederim.
1: verdiği bu önemli bilgiler için. Türkiye'den Bakış'ta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: 1 dakika.
1: Kuyruklu yıldızlar güneş sistemimizdeki en görkemli cisimlerdir. Isı ve ışık üretmezler. Güneşe yaklaştıkça görünür hale gelir, ondan aldıkları ışığı yansıtırlar. Su, donmuş gaz, toz bulutları ve katı maddelerin karışımıyla oluşurlar. Çekirdek, saç ve kuyruk olmak üzere 3 ana bölümleri vardır. Çekirdek kısmı kirli bir kar topuna benzer. Güneşe yaklaştıkça ısının etkisiyle çekirdeğindeki buz eriyerek buharlaşır. Buharlaşmayla harekete geçen gaz ve tozlar çekirdeğin etrafında parlak, yoğun bir bulut oluşturur. Bu bulut kuyruklu yıldızın saç kısmıdır. Güneşten yayılan ışının basıncıyla buradaki gaz ve tozlar güneşin aksi yönünde uzayarak kuyruk kısmını oluşturur. Kuyruklu yıldızlar doğdukları Oort bulutundan ayrıldıktan sonra güneş sistemimizde yüzlerce yıl gezinebilirler. 76 yılda bir ortaya çıkan Halley en son 1986 yılında görüldü. Gökbilimcilere göre 2062 yılında onu tekrar görmemiz mümkün olabilir.
0: 1 dakika.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

radyo.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar, suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. NATO zirvesinin yapılacağı alanlara, delegasyonun konaklayacağı yerlere ve geçiş güzergahlarına scooter ve motokuryeler giremeyecek. Güzergahlar üzerinde bulunan AVM otoparklarına ve önlerine de araçlar park edilemeyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor, dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip, dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Amerika'nın NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz, diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in mecliste yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Bir kez daha yeni parti mesajı verdi. Tüm çözüm yollarının kullanılacağını söyledi. Zeynel Emre, yeni parti ne zaman kurulacak sorusunu da çok uzun zaman dilimi değil sözleriyle yanıtladı. Avrupa Birliği 3. ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı, dedi. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. Amerika-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamaney için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi Hamaney'in doğduğu şehir Meşhed'de gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da gerçekleşen dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Bir sonraki toplantının tarihinin İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninden sonra belirleneceği açıklandı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kent füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırılara Ukrayna'dan da misilleme geldi. Ukrayna ordusu Kıstova'da Rusya'ya ait petrol rafinerisinin vurduğunu duyurdu. MES Spor erkek milli basketbol takımımız 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'e konuk olacak. Bugün 21'de başlayacak mücadele TRT1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar ülkemizin ve dünyanın küresel ekonomiye nasıl yansıyor? Her hafta Ekonomi Penceresi'nde bu konu başlıklarını konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size bugün Melih Demirezer ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet, stüdyomuzda hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim Arzu Hanım.
1: Hem hava çok sıcak, hem gündem çok sıcak, çok yoğun ve ekonomiye de yansımaları var bu sıcak gündemin. Sizinle değerlendireceğiz 40 dakika boyunca.
2: Evet, gelecek haftada NATO zirvesi. Evet. Dolayısıyla Ankara bayağı sıcak.
1: Kesinlikle öyle. Misafirlerimiz gelecek. Ankara ona göre tedbirler almaya başladı. Yoğun bir gündemi var dolayısıyla evet. Ülkemizin. Bu yoğun gündem içerisinde bakalım ekonomi başlığına neler yansıyor? Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri var açıklanmış. Onları sorarak başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ait dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Bu oranları nasıl değerlendirmek lazım?
2: Evet, dün itibariyle TÜİK'in dış ticarete ilişkin Mayıs ayı istatistiklerini yayımladığını gördük ve burada ihracat ve ithalat rakamlarında belirli bir düşüşün seyrettiğini söylemek mümkün. Ve baktığımız takdirde Mayıs ayında ihracatın 22.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve önceki aya göre %9.5 oranında düştüğünü söylemek mümkün.

0: mümkün. İthalatta da benzer bir durum söz konusu. 28 milyar dolarlık bir ithalatımız var ve önceki aya göre %10,8'lik bir düşüş söz
1: Bu
0: konusu.
1: düşüşü neye bağlamak
0: Azalış.
1: lazım?
0: Tabi burada özellikle tabi yani küresel gelişmeler bu çerçevede ihracatımızın artışını tabi ister istemez engelliyor. Tabi bunun yanında bir nedir Ramazan Kurban Bayramı dolayısıyla bir haftalık bir şey var tatil olayı var. Onun da olumsuz bir etki seyrettiğini söylemek mümkün. Tabi dış ticaret açığına baktığımız takdirde de 5,6 milyar dolarlık bir açığımız var. %15,6 oranında bir düşüş söz konusu olmuş oluyor. İhracatın ithalatı karşılama oranında ise bir artış var. Önceki yıl aynı ay %78'lerdeyken bu yıl %80'e çıkmış durumda. Dolayısıyla bu olumlu bir tablo olarak sergilenebilir. Ocak-Mayıs ayları çerçevesinde ilk 5 aylık ihracat ithalat gelişimine baktığımız takdirde de bu 5 aylık süre içerisinde 2026'da 111,1 milyar dolarlık bir ihracatımız var ve bu önceki yılının aynı aylarına göre %2'lik bir artış söz konusu. İthalatta ise %1,1'lik bir artış var. 153,8 milyar dolarlık bir ithalatımız yapılmış durumda ilk 5 ay içerisinde. Dış ticaret açığına baktığımız takdirde 42,7 milyar dolarlık bir açık var ve %3,6 oranında artmış durumda. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %72,7. Şimdi Mayıs ayına baktığımız takdirde bu ihracatın ithalatı karşılama oranının daha yüksek olduğunu %80 ama ilk 5 aylık bir tabloya baktığımız takdirde bu oranın daha düşük olduğunu %72'lerde olduğunu söylemek mümkün. Tabii ihracat ve ithalattaki gelişim hızına baktığımız zaman özellikle enerji ve altın hariç tuttuğumuz takdirde ihracat ve ithalattaki rakamlara baktığımız takdirde, değişime baktığımız takdirde çarpıcı tablonun burada ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Enerji ve altın hariç tuttuğumuz takdirde ihracatta %11,6'lık bir azalış söz konusu iken, düşüş söz konusu iken ithalatta bu oran %16,2'ye çıkıyor. Dolayısıyla %16,2'lik bir azalış var enerji ve altını hariç tuttuğumuz takdirde. Sadece altını hariç tutarsak ihracatımızın %9,8 oranda azaldığını, ithalatın da %7,5 azaldığını söylemek mümkün. Enerjiyi hariç tuttuğumuz takdirde ihracatın %11,2, ithalatın da %19,2 oranında azaldığını söylemek mümkün. Tabii burada şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Özellikle ithalatta ciddi bir ithalat kalemimiz olarak ifade edilebilir enerji. Enerjiyi hariç tuttuğumuz takdirde nedir? Zaten ciddi anlamda ithalatımızda bir azalış söz konusu. Zaten enerji kalemlerini ne yapmamız gerekiyor? Ham petrol, akaryakıt türevi ürünleri almamız gerekiyor. Dolayısıyla onlar da nedir? Esnek bir durum söz konusu olmadığı için azalış daha az olduğunu görebiliyoruz. Şimdi de tabii sektörlerin payına bakmamız lazım. Özellikle ihracatta imalat sanayinin yine en önde olduğunu, %94,5 oranında olduğunu Mayıs ayında. Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta %3,3, madencilik ve taş ocakçılığında ise %1,6 oranında bir paya sahip olduğunu söylemek mümkün. Tabii özellikle bu imalat sanayi noktasında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi içindeki payının ihracatta %3,1, ilk 5 aydaki payın da %3,4 olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla artık yüksek teknolojik ürünlerinde payının giderek ihracat içerisindeki artışını bu çerçevede görmek mümkün. İthalatta ise her zaman olduğu gibi ara malların 1 numara önemli bir sektör olduğunu ve %72,7 oranında gerçekleştiğini Mayıs ayında. Sermaye mallarının %13,4, tüketim mallarında %13,8 oranında gerçekleştiğini söylemek mümkün. Bir de ülkeler bazında olaya baktığımız takdirde en fazla ihracatı Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'ya yapıyoruz. Tabii burada şunu da ifade etmemiz lazım. Gelecek hafta NATO zirvesi var. Şunu biliyoruz. Özellikle ihracatımızda NATO ülkelerinin önemli bir payı olduğunu söylemek mümkün. Aşağı yukarı %50 civarında. Ve Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'yı değerlendirdiğimiz takdirde nereden bakarsanız bakın bu 5 ülkenin ortalama %35 civarında ihracatımızda payı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Gelecek
0: Dolayısıyla
1: hafta daha detaylı değerlendireceğiz
0: tabii
1: NATO
0: gelecek
1: ve
0: hafta
1: Türkiye
0: daha
1: ekonomisini.
0: ayrıntılı değerlendireceğiz. Tabii diğer NATO ülkelerinde ilave ettiğimiz takdirde bunun %50'lere çıktığını görebiliyoruz. Ama İthalat'ta tablo biraz farklı. Çünkü özellikle Türkiye'nin Rusya ve Çin'den aldığı ürünler var. Rusya'dan özellikle enerji, doğalgaz, petrol ürünü, Çin'den diğer ürünlerin alımı söz konusu. Bu çerçevede ithalatın yapısının biraz daha farklılaştığını, bir numarada %13 oranında Rusya, %12 oranında Çin, daha sonra Almanya, ABD ve İtalya'yı takip ettiğini söylemek mümkün.
1: Peki, Türkiye İstatistik Kurumu başka veriler de, istatistikler de açıkladı. Mayıs ayına ait iş gücü istatistikleri. Bu verileri değerlendirirsek neler söylersiniz?
0: Evet, tabii bugün işsizlik verileri gerçekten önemli hem Türkiye açısından hem de ABD
1: Evet.
0: açısından. Önce tabii Türkiye açısından olaya baktığımız takdirde Mayıs ayı istatistiklerine ilişkin olarak işçi sayımızda bir 9 bin kişilik bir artış olduğunu görebiliyoruz ve bu çerçevede 2 milyon 883 bin kişinin işsiz olduğu bu istatistiklerde ortaya çıkmış. Tabi oran %8,2. Zaten oran noktasında bir değişiklik yok. Zaten o civarda seyrettiğini söylemek mümkün. Cinsiyet itibariyle baktığımız takdirde de tabi genelde kadınların işsiz olduğunu söyleyebiliriz. Erkeklerde oran %7 iken kadınlarda bu oran %10,5. İstihdam oranına baktığımız takdirde Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısında 285 bin kişilik bir artış var. Ve 32 milyon 463 bin kişi olmuş istihdam edilenler. %0,4'lük bir artış var ve toplam oranda %48,5. Ve istihdam edilenlerin cinsiyet noktasındaki oranlarına baktığımız takdirde yine burada da erkek yapılı bir cinsiyet yapısı söz konusu. Erkeklerin %66,1'i, kadınların da %31,4'ünün istihdam edildiğini söylemek mümkün.
1: Hangi sektör olduğu belli mi
0: Yok.
1: istihdam?
0: Ya genel itibariyle.
1: Belki
0: Tabii.
1: turizmdir,
0: Tabii
1: bilemeyeceğim
0: genel
1: yaz
0: itibariyle
1: sezonunun
0: belirtilmiş
1: başlamasıyla
0: ama tabii
1: birlikte.
0: kadınların düşük oranda istihdam edildiğini bu çerçevede
1: Evet.
0: görebiliyoruz. İş gücüne katılma oranına baktığımız takdirde de 293 bin kişinin Mayıs ayında iş gücüne katıldığını ve bu çerçevede 35 milyon 345 bin kişinin iş gücü niteliğine sahip olduğunu ve burada %0,4'lük bir artış ile %52,8 oranına ulaştığını söylemek mümkün. Tabii burada özellikle hani bu ara üniversitede artık mezuniyet törenleri yapılıyor, öğrenciler mezun oluyor, artık yeni hayata atılıyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu genç işsizler var. Tabii bu onlar tabii hayata atılıyorlar. Onlar eğer 25 yaş ve üzerinde ise tabii daha farklı kategoride takip ediliyor. Onların da ilk yapacakları şey iş bulma. Gerçekten iş önemli bir unsur olarak değerlendirilebilir. Burada özellikle genç nüfus 15-24 yaş kategorisine baktığımız takdirde bunların işsizlik sayısında bir artış var. Binde dörtlük bir artış var. Ve binde dörtlük artış ile oran %14,8 olmuş. Tabii bunun da yine önemli bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Dolayısıyla burada bu genç nüfustaki işsizlik oranının bu şekilde artması tabii ister istemez olumsuz bir durum. Bu noktada onların da işte ekonomik büyümeden bir pay alması gerektiğini ifade edebiliriz. Şimdi bu işsizlik istatistiklerine ilişkin en önemli oranlarına bir tanesi de aslında geniş anlamda işsizlik kavramını oluşturuyor. Aktif iş arayanlar ile çalışmaya hazır ancak ümidini kesenlerin toplamından oluşan bir atıl iş gücü oranı var. Bu atıl iş gücü oranı Mayıs ayında %1'e yakın artmış. Dolayısıyla aslında bu olumsuz bir tabloyu
1: Evet.
0: ortaya koyuyor.

0: işte teşvik politikaları uygulayacaklar, destekler verilecek, yeni iş alanları oluşturulması için. Genç nesli işte az önce ifade ettik, gençlerin işsizliğinde bir artış söz konusu. Onlara ilişkin teşvik politikalarına uygulanması gerekiyor. SGK primler noktasında desteklenmesi gerekiyor. İşte vergi indirimleri yapılması gerekiyor. O zaman nedir? Daha cazip hale getirildiği takdirde olumlu bir tablo ortaya çıkar. Mesela bu kadınlara ilişkin bir takım desteklerin olduğunu biliyoruz. Kadın girişimcilere ilişkin. Yani bu politikaların daha da artırılarak bu işsiz sayısının azaltma imkanı söz konusu olabilir.
1: Peki hocam. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'de yaşanan rejim değişikliğinin ardından gönüllü geri dönüşlerin hızlandığını belirtti. Kayıtlı istihdamı desteklemek amacıyla geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirildiğini açıkladı. Bu açıklama ne anlama geliyor?
0: Şimdi az önce ifade ettik. Türkiye'de işsizlik oranı dar anlamda %8,2 ama atıl iş gücü oran noktasında %31 oranında gerçekleşmiş. Tabii burada şöyle bir durum da var. Bazı sektörler var. Bazı sektörlerde hiçbir şekilde eleman bulamıyorsunuz. Yani tarım sektöründe özellikle veya bakıcılık noktasında veya sanayide ara eleman noktasında ciddi anlamda sıkıntılar var. Tabii şu da bir gerçek. Geçici koruma kapsamında yabancılar açısından özellikle Suriyeli nüfus Türkiye'de var mı? Var. 2 milyon 724 bin kişilik bir nüfus var. Ve bu nüfusun üçte biri Türkiye'de doğmuş. Yani nereden bakarsanız bakın bir 15 yıl geçmiş ve bu nüfusun üçte biri Türkiye doğumlu. Şimdi o zaman ne yapmanız gerekiyor? Bunlar sonuçta hayattan devam ettirmesi gerekiyor mu? Evet. Çalışması gerekiyor mu? Evet. Siz rahat bir şekilde çalışma izni vermezseniz, bunlar muaf kılmazsanız o zaman ne olacak? Kayıt dışı çalışacak. Zaten çalışıyor mu? Çalışıyor. O zaman ne yapılması gerekiyor? Bunların rahat çalışmasını sağlamak. İçişleri Bakanlığı da tamamen buna ilişkin bir uygulama geliştirmiş ve muafiyet kapsamında yer almış. Peki bu neyi getirecek? Özellikle burada şunu ifade etmemiz lazım. İş gücü piyasasındaki ihtiyaçların karşılanması noktasında bunlar ciddi anlamda katkı sağlayacak. İşte sanayide ciddi anlamda ara eleman eksiği var. Şu anda artık hiçbir yerde çırak yok.
1: Evet.
0: Çırak olmadığı için sanayi o ihtiyacı karşılayamıyor. Tarım sektöründe en basitinden çoban bulamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Diğer işleri yapacak eleman yok. Tamam. Türkiye'de belirli bir kesim işsiz ama o işsiz hiçbir şekilde gidip o işleri yapmıyor. O zaman yapacak elemanlara ihtiyaç var ve bu uygulama ona imkan sağlayacak. Üretim ve hizmet sektörlerinde bu noktada destek sağlayacak. Kayıtlı istihdam artacak. Artık bunlar muafiyet kapsamında değerlendirildiği için kayıt altına alınacak ve iş gücüne katılım oranı artacak bu çerçevede.
1: Yani bir çalışma izni almaları gerekmeden
0: Tabii
1: çalışacaklar.
0: çalışacak. O zaman ne olacak? Bu ülkeye sigorta primi ödeyecek, vergi ödeyecek. Yani bu çerçevede kayıtsızlık ortadan kalktığı için, kayıtlılık söz konusu olduğu için hazineye de belirli bir katkı sağlamış olacak. Diğer türlü zaten çalışıyor mu? Çalışıyor. Dolayısıyla bu kayıtlılığı teşvik ederek hazineye vergi ödenmesini, işte SGK'ya prim ödenmesini bu çerçevede gerçekleştirmiş olacak ve merkezi yönetim bütçesi de bu çerçevede olumlu bir etki ile karşı karşıya kalmış olacaktır.
1: Peki hocam. Biraz da yurt dışına, dünyaya bakalım. Rusya'da benzin fiyatlarında bir artış oldu. Bu artıştan dolayı akaryakıt istasyonlarında da uzun kuyruklar oluşuyor. 22 Haziran'da Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus hükümetinin benzin ve dizel fiyatlarını istikrara kavuşturmak için çalışıldığını açıklamıştı. Bu Rusya'daki bu benzin fiyatı artışının sebebi nedir ve Rus ekonomisi nasıl etkilenir hocam?
0: Tabii burada özellikle Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla gerçekten her iki ülkede ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya ekonomik anlamda. Ukrayna son dönemde özellikle birkaç ay içerisinde Rusya'daki büyük petrol rafinerilerine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi ve o büyük petrol rafinerilerin üretim

0: eylemlerini durdurmalarına sebep oldu. Özellikle Avrupa'daki şehirlerin bundan çok ciddi anlamda etkilendiğini ne yapıyoruz görüyoruz. Şu anda Moskova'da bu konuya ilişkin olarak gerçekten de benzin bulma noktasında ciddi problemler ile karşı karşıya kalınıyor. Ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar var. Yani şunu düşünün, arabanız var benzinli ve bu çerçevede ne yapıyorsunuz? Benzin bulamıyorsunuz. Bulduğunuz takdirde nedir? O zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Orada bir takım arbedeler söz konusu, kavgalar söz konusu ve toplum nedir? Ciddi bir patlama noktasına geliyor. Bu olumsuz bir durum. Hatta şunu değerlendirmiştik. Petrol fiyatları 200 dolara çıkmış olsa Brent petrol varil fiyatı, o zaman Türkiye'de ne olurdu? Değil mi? Yani gerçekten de kişilerin arabaya binme durumunda ciddi bir problem ortaya çıkardı. Ve siz yani bilemezsiniz çünkü fiyatlar korkunç bir seviyeye ulaşmış olacak. O açıdan şimdi Rusya'da da benzer bir durum var. Benzin kıt, benzin sınırlı. Fiyatlarda da ciddi bir artış var. İlk defa ruble bazında 3 haneye geçilmiş bu çerçevede. Yani şu anda bazı yerlerde 120 ruble, bazı yerde de 140 ruble üzerinden bu işlemin fiyatların söz konusu olduğu ve akaryakıt istasyonundaki tabelaların bu çerçevede düzenlendiğini görüyoruz. Ve dolar bazında da baktığımız takdirde 1 dolara yakın civarda bir benzin fiyatının olduğunu söylemek mümkün. Ama büyük kurumsal rafinerinin şeyi var, zincir akaryakıt istasyonları var, işte Lukoil falan. Onların fiyatlarının daha düşük olduğunu ama onların da şu aşamada benzin satmadığını söyleyebiliriz. Çünkü üretimleri söz konusu değil. İşte nedir? Bu 63-76 ruble bandında satış yaptığını, özellikle enflasyon hedefinin gerçekleşmesi noktasında gayret sarf ettiklerini söyleyebiliriz. Ama millet tabii oralarda petrol bulamadıkları için ne yapıyorlar ister istemez? Bağımsız akaryakıt istasyonlarından benzin almaya çalışıyorlar. Tabii özellikle 66 bölgenin bu problemden etkilendiğini ve özellikle yakın yan komşu olan, sınır komşusu olan Kazakistan'a bireylerin, Rusların geçtiğini söyleyebiliriz. Batı Kazakistan, Kuzey Kazakistan ve Pavlodor bölgesinde özellikle tabii Rus nüfusun yoğun olduğunu ve bu çerçevede Rusya'dan o bölgeye geçiş yapılarak 0,50 dolardan benzin almaya çalıştıklarını söylemek mümkün. Dolayısıyla %50'lik bir fiyat düşüklüğü ile benzin bulabiliyorsunuz. Ve sonuçta istediğiniz rakam ödeseniz dahi benzin bulma imkanı söz konusu değil. Tabii bu Kazakistan açısından da bir problem. Kazakistan Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye olduğu için hiçbir şekilde Rusya'dan gelen kişileri kabul etmeme lüksüne sahip değil. Şimdi orada ciddi bir devlet desteği var, sübvansiyon var ve bu çerçevede benzin düşük fiyattan satılıyor. Şimdi böyle bir durumda, şimdi şu anda tarımsal faaliyetler var. Dolayısıyla yoğun bir akaryakıt ihtiyacı var. Böyle bir durumda o zaman nasıl olacak? Kazakistan açısından da ciddi bir problem ile karşı karşıya kalınıyor. Tabii bunun yanında şunu da ifade etmek lazım. Hem Kazakistan'da problem var, hem Rusya'da problem var. İşte sonbaharda Rusya'da Duma seçimleri var, parlamento seçimi. Aynı şekilde Kazakistan'da parlamento seçimi var. Şimdi böyle bir durumda halkın hiçbir şekilde hoşnut kalmayacağını ne yapabiliriz? Görebiliriz. Belki de Kazakistan ne yapacak? Burada fiyatları artıracak ve bu çerçevede Rusların gelmesini biraz daha engellemiş olacak. Tabii buna ilişkin olarak Rusya Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Alexey Zabotkin burada hükümetin piyasayı istikrara kavuşturmak için aldığı önlemleri dikkate alarak akaryakıt fiyatlarını değerlendirdiklerini ve 24 Temmuz'da yapılacak faiz toplantısında enflasyon tahminini güncelleyeceklerini ifade ediyor. Ve Rusya Merkez Bankası Haziran ayında 25 baz puan faiz indirimine geçmişti. Ve bu indirimde de akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimi dikkate aldıklarını ifade etti Zabotkin. Zabotkin'e göre 2026 enflasyon tahmini %4,5, %5,5 bandında gerçekleşeceği, 2027'de ise %4 seviyelerinde beklendiği ifade etti. Tabii Zabotkin akaryakıt piyasasındaki durumun önceki hafta 19 Haziran'daki toplantıda tartışıldığını ve endişelerin haklı çıktığını, işte yoğun bir halk kitlesinin akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturduğu ve bu çerçevede fiyatlarda ciddi bir artış, 3 haneli ruble rakamlarına ulaştığını, bunun da enflasyon açısından olumsuz bir tablo getirdiğini söylediğini görüyoruz.
1: Peki hocam, bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde de özel sektör istihdam verisi ve tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Bu veriler bekleniyor muydu? Ve tabii Fed faiz kararı alırken bu verileri de hep dikkate alıyor. Fed'in kararını etkileyebilecek veriler mi bunlar?
0: Aşağı yukarı 1 saat önce açıklandı. 15.30'da bu veriler. Ve dün özel sektöre ilişkin istihdam verileri açıklandı. Bugün de ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Tabii piyasalar bu iki veriyi de bekliyordu. Ve bu çerçevede bu veriye göre aslında pozisyon almışlardı. Ve baktığımız takdirde bu verilere göre ülkede ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında kaldı. Tabii bu açıklanan verilere göre ülkede tarım dışı istihdam Haziran'da 57 bin seviyesinde gerçekleşti. Tabii buna ilişkin beklenti 114 bin kişiydi. Yani ciddi anlamda tabii beklenti.
1: Gerçekten öyle,
0: Tabii
1: evet.
0: ciddi anlamda beklenti altında gerçekleşti. Son olarak Mayıs ayında tarım dışı istihdam 172 bin kişi olarak hesaplanmıştı. Bu son açıklanan veriler ile 129 bin kişi olarak bu revize edildi. Zaten dün de özel sektöre ilişkin istihdam verileri açıklanmıştı. Orada da Haziran'da 120 bin artması beklenen özel sektör istihdamı 98 bin
1: Çok fark var.
0: kişi
1: Arttı.
0: istihdam edildiğini gördük bu verilerde. Dolayısıyla beklentinin altında bir gerçekleşme olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: Peki Fed ne yapar?
0: Şimdi ona gelelim. Mevcut resme baktığımız takdirde Fed 17 Haziran'da yeni başkan Kevin Warsh yönetiminde faizi %3,50-3,75 bandında dördüncü kez sabit bıraktı. Tabii o toplantıda özellikle enflasyon projeksiyonunu %2,7'den %3,6'ya sert bir şekilde yukarı yönlü revize etti. Ve komite üyelerinin bir kısmı yıl sonuna kadar faiz artışını masaya yatırmıştı. Faiz artışı olabilir şeklinde. Ve piyasa şahin bir FED fiyatlaması yaptı. Tabii bugünkü veri bu tabloyu zorluyor. Tarım dışı istihdam ve dünkü özel sektör istihdam verileri. Haziran ayı tarım dışı istihdam verisinin 114 bin beklentisinin çok altında 157 bin gelmesi, Mayıs verisinin 172 binden 129 bine aşağı revize edilmesi ve dün açıklanan özel sektör istihdam verisinin 98 bin olarak gerçekleşmesi beklentinin altında istihdam piyasasının sanılandan hızlı soğuduğunu gösteriyor. Tabii Fed'in ikili amacı var, ikili yapısı var. Birincisi fiyat istikrarı, ikincisi tam istihdam. Dolayısıyla bu fiyat istikrarı ile tam istihdam amaçları arasında Fed'in bu noktada dengeyi enflasyondan istihdam tarafına kaydırdığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi istihdam tarafına kaymışsa, işte dün, bu özellikle bugün altında %2'lik bir artış söz konusu oldu. Özellikle Salı günü altında bir yükseliş söz konusu olmuştu ama dün Onsu 4000 doların altında, gramı da 6000 TL'nin altında gerçekleşti. Tabii orada özellikle Kevin Warsh'un Portekiz'de yapmış olduğu Avrupa Merkez Bankası forumu var. O toplantıda şahin değil güvercin yaklaşımını sergilemesi altın fiyatlarını düşürdü ve dünkü özel sektör istihdam verisi, bugünkü tarım dışı istihdam verisinin de beklenen altında gelmesi, o zaman Fed'in nedir? Daha düşük yani faiz artışından ziyade faiz indirimine gitme beklentisini artırdığını görme imkanı söz konusu oldu. Tabii 29 Temmuz Fed toplantısı var faiz indirimine ilişkin. Burada özellikle 14 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verisi kritik olacak. Eğer enflasyonda da yumuşama sinyali verirse piyasa Eylül'de fiyatladığı faiz artırımı senaryosunu tamamen terk edip indirim tartışmasına dönecek. Ama tek bir zayıf istihdam verisiyle Fed'in yönünü değiştirmesi beklenmesi mümkün değil. Warsh'un veri odaklı söylemi bu çerçevede devam ediyor. Dolayısıyla asıl belirleyici önümüzdeki 3-4 haftalık veri akışı olacak. Ve bu çerçevede, bu veri akışı çerçevesinde Fed'in faiz indirimi olacak mı, olmayacak mı çerçevesinde bir değerlendirme yapılacağını ve piyasanın da buna dönük olarak nedir, beklenti içerisine gireceğini söylemek mümkün.
1: Avrupa Merkez Bankası Sintra Merkez Bankacılığı Forumu. Portekiz'deki sizin biraz önce altını çizdiğiniz forum bu sanırım. Birkaç cümleyle bu forumdan bahsedersek neler söylersiniz?
0: Evet, Avrupa Merkez Bankası Sintra Merkez Bankacılığı Forumu aslında Avrupa'nın Jackson Hole'ü olarak kabul ediliyor. Burada merkez bankacıları mevcut durumu değerlendirmiyor. 6-12 aya ilişkin para politikası sinyallerini de veriyor. Tabi burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Fed Başkanı, İngiltere Merkez Bankası Başkanı, Japonya Merkez Bankası Başkanı policy panelde bir araya gelerek nedir, bir takım mesajlar verdi. Ve bu mesajlara baktığımız takdirde tabii millet şey bekliyordu, özellikle Kevin Warsh'un. Yani Kevin Warsh ne diyecek? Aslında dünkü altının yükselmesindeki en önemli faktörlerinden birisi de bu. Tamam, İslam verileri şey geldi, kötü geldi. Ama Kevin Warsh da artık şahin bakışı değil, güvercin bakışı takip ediyor. Ve bu çerçevede artık nedir, enflasyon riskinin gerilediğini ve tüm veriler çerçevesinde faize ilişkin nedir, değerlendirme yapılacağını ifade ediyor. Ve hiçbir şekilde yönlendirme yapmayacağını, faiz kararlarına ilişkin önceden nedir, tüm veriler önlerine geldiği zaman o veriler çerçevesinde Temmuz ayının sonunda faiz kararını vereceklerini ve özellikle enflasyona ilişkin risklerde gerileme yaşandığını, enflasyonu hedef enflasyon olan %2'ye indirme noktasında kararlı olduklarını ifade ediyor.
1: Evet hocam, 2-3 dakikamız var. Bizim için önemli olan yarın bir veri açıklanacak. Haziran ayı enflasyon oranı. Nasıl bir sonuç bekleriz ve hayatımıza nasıl yansır?
0: Evet, gerçekten herkes 3 Temmuz saat 10'u bekliyor. Yani
1: Evet.
0: TÜİK acaba
1: Ne
0: enflasyon
1: açıklayacak?
0: oranını ne açıklayacak? Yani biz de çalışanız tabii, maaş noktasında değil mi?
1: Tabii.
0: Yani acaba
1: Bizi en
0: bize
1: çok o açıdan
0: tabii ne
1: merak
0: kadar
1: ediyor.
0: yansıyacak? Biz de merak ediyoruz. Ama şu var, benim daha önceki tabii tahminim dönem başında, 2026'nın işte ortalarında, başında, savaş olmadan önce, İran-ABD savaşı %12 civarında olacak şeklinde idi.
1: Zam.
0: Zam tabii çalışanlara, memurlara. Ama şu anda baktığımız takdirde yarın açıklanacak enflasyon sanırım %1'in altında gerçekleşecek. Yani 0,90 civarında gerçekleşeceğini ben tahmin
1: İyi bir
0: ediyorum.
1: sonuç gelecek o zaman,
0: Yani
1: öyle
0: tabii
1: mi?
0: düşük düşük gerçekleşecek. Şimdi böyle bir durum olduğu takdirde o zaman tabii çalışanların
1: Bu iyi sonuç bizim hayatımıza nasıl yansıyacak
0: yani
1: hocam?
0: %13,42 civarında bir artış bekleniyor o zaman.
1: İyi, 12'den biraz daha fazla,
0: Tabii
1: değil mi?
0: yani o da tabii savaşın etkisi, ama savaşın olumsuz etkileri de var. Motorunu çok ciddi anlamda artırdı petrol fiyatlarını. Emekliler de, emekli işçiler de, Bağkurlar da %17,66 civarında artış alma durum söz konusu. Eğer 0,90 enflasyon oranı gelirse. Merakla bekliyorum. Yani bu çerçevede nasıl bir oran ile karşı karşıya kalacak. Tabii eğer 0,90 oranı gerçekleştiği takdirde yıllık enflasyonda da tabii ciddi bir düşüş söz konusu olacak. Tabii niye 0,90 oranı gerçekleşecek? Özellikle şunu görüyoruz. Evet, Brent petrol varil fiyatında ciddi bir düşüş oldu. Akaryakıt fiyatlarına belirli ölçüde yansıdı. Ama özellikle gıda fiyatlarında önemli bir düşüş olduğunu görüyoruz. Çünkü enflasyonun sebeplerinin üçte biri gıda fiyatlarıdır.
1: Peki.
0: Gıda fiyatları da olumlu bir şekilde etkilemiş
1: Yansıyacak.
0: olacak. Tamam, yarın
1: Peki.
0: göreceğiz.
1: Peki. Yarın göreceğiz hocam. Böylelikle sohbetimizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür
1: katıldığınız
0: ederim.
1: için. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı sizler için ekonomi penceresini sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın diyoruz.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Çarşılar, Ahi Evran'ın kurduğu yabanlı pazarından bu yana Osmanlı coğrafyasında şehirli bilincin zirvesi, ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir. Ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiye, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur.

0: Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesine alan yaşama alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.
1: Turkuaz. Türkiye'de saat 17.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar, suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir açıklamasında bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliği ile adalet alanındaki ortak çalışmalar ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar, bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam edeceğiz diye konuştu. Avrupa Birliği, üçüncü ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Polat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı dedi. İran, tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. ABD-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamani için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi Hamani'nin doğduğu şehir Meşet'te gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da gerçekleşen dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Bir sonraki toplantının tarihinin İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'nin cenaze töreninden sonra belirleneceği açıklandı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kent füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırılara Ukrayna'dan da misilleme geldi. Ukrayna ordusu Kstova'da Rusya'ya

0: rafinerisini vurduğunu duyurdu. Avrupa Birliği'nin ABD merkezli teknoloji devi Google'a verdiği rekabet cezası kesinleşti. Avrupa Birliği Adalet Divanı, şirkete kesilen 4 milyar 100 milyon avroluk cezayı onadı. Teknoloji şirketlerine yönelik en büyük rekabet davalarından birinde son söz söylenmiş oldu. Ve spor. Erkek milli basketbol takımımız 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'e konuk olacak. Bugün Türkiye saatiyle 21'de başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: aynı çatı altında.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın sevinçlerini, zorluklarını, umutlarını ve hayallerini paylaştığımız, sevgi, dayanışma ve güven duygusunu en güçlü şekilde hissettiğimiz yerdir aile. Değişen dünyanın hızına rağmen bizi biz yapan değerlerin yaşatıldığı, kuşaklar arasında köprülerin kurulduğu en önemli kurum yine ailedir. Bugün aynı çatı altında buluşan bireylerin hikayelerine, aile yaşamının farklı yönlerine ve toplumun temelini oluşturan bu güçlü yapıya yakından bakacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanan Aynı Çatı Altında programına hoş geldiniz. Efendim programı Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran hazırlıyor. Bugün teknik masada sesimizi size Tolga Kökten ulaştırıyor ve sunucunuz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bundan böyle her hafta alanında uzman konuğumuzla aile yaşamını ilgilendiren konuları ele alacak. Kuşaklar arası iletişimden, aile içi dayanışmaya, çocuk ve ergen sorunlarından, iş ve aile yaşamı dengesine kadar pek çok başlıkta sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda aile nedir, aile değerlerimiz nelerdir, ailenin toplum için önemi nedir soruları üzerine konuşacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın nüfus ve aile 10 yılı kapsamında yürüttüğü çalışmalara da değineceğiz. Programımızın ilk bölümünde stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Aile ve kültür sosyolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan, aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı, Doçent Doktor Olgun Gündüz bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam yetiştiğimiz toplumda, kültürümüzde hepimiz aile kavramının ne kadar önemli bir kavram olduğunu bilerek büyüdük. Ve dolayısıyla hepimizin kafasında bir aile tanımı, kavramı, imajı var. Peki farklı disiplinler tarafından da bir aile kavramına göz atalım mı? Nasıl tanımlarsınız aile kavramını?
2: Öncelikle teşekkür ederim. Biliyorsunuz biz Aile Bakanlığı'yız ve geçen sene de aile yılı ilan edilmişti ve bu devam eden süreçte de bir 10 yıl nüfus ve aile 10 yılı olarak adlandırıldı. Biraz böyle aile olgusuna dikkat çekmek, aile dinamiklerini biraz daha yakından takip etmek amacıyla bu tür çalışmalar yapıldı. Aile dendiği zaman 3 aşağı 5 yukarı bizim kafamızda işte anne, baba ve çocuklardan oluşan bir küçük birimden bahsediyoruz. Bu toplumun en küçük birimi, en çekirdek birimi. Aslında bu tanımlara girdiğimiz zaman herkesin bilebileceği şeyler ama daha çok aileyi nasıl anlıyoruz, aileyi nasıl görmeliyiz üzerine birkaç şey söylemek gerekirse, aile aslında sosyal ve duygusal desteği aldığımız bir birim. Yani biz ailede aidiyet, güven, sevgi, saygı, dayanışma, şefkat gibi duyguları aldığımız bir birim. Aslında aileyi böyle görmemiz gerekiyor. Evet. Biz bir şekilde aslında aileye dönüyoruz, aileye sığınıyoruz. Yani oradan besleniyoruz. Orası bizim için bir yuva oluyor. Dolayısıyla aile aslında böyle sıcak bir kavram.
1: Belki yaşımız kaç olursa olsun değil mi?
2: Tabii fark etmeksizin.
1: Doğduğumuz andan itibaren orası bizim kalemiz, ailemiz. Peki hocam aile kavramı giderek dönüşüyor. Belki daha geniş ailelerden giderek çekirdeğe doğru dönüyoruz. Sebepleri ne? Sanayi devrimi mi? Çalışma koşullarının farklılaşması mı? Bu konuda birazcık konuşalım mı?
2: Elbette yani ailenin değişimine, dönüşümüne sebep olan birden çok faktör var aslında. Evet. Yani bir sebebe elbette bağlayamayız ama sizlerin de dediği gibi toplumsal değişme süreçlerini etki eden büyük olgular. Mesela en başta kırdan kente göç, kentleşme olgusu, çalışma hayatı, yaşam tarzı farklılıkları. Bütün bunlar ailenin yapısını da doğal olarak etkiledi. Şöyle düşünelim, işte kır daha çok nüfusun kırda yaşadığı dönemlerde oradaki iş gücü, iş bölümü gereği çok çocuklu, daha fazla sayıda aile, daha böyle kalabalık bir ailenin dayanışma içinde işleri yürütmesi daha gerekliydi aslında bir taraftan da. Ama şimdi tabii kentleşme hayatı, şehirlere göçle beraber böyle bir yaşam tarzı kalmadı. İşte daha farklı, daha küçük birimlere, daha küçük evlere gelme durumunda kalındı. Anne baba ve çocuklardan oluşan bir yapıya evrildi. Yani geniş aile dediğiniz, daha çok işte büyüklerin, bir üst kuşağın da beraber yaşadığı aile dinamiklerinden daha çok çekirdek aileye dönmüş duruma gelindi. Fakat yine de tabii geleneksel formların yaşatıldığı, geniş ailelerin de olduğu durumlar kentlerde de görebiliyoruz.
1: Bu arada roller de tabii ki değişti, değil mi hocam? Ailede biraz onlardan da söz eder misiniz?
2: Ailede tabii ki roller değişti. Çünkü bu rolleri başta şöyle düşünelim. Yani kadın ve erkek
1: Evet.
2: ilişkileri açısından, karı koca ilişkileri açısından ele alabileceğimiz gibi çocuk ve ebeveyn ilişkileri
1: Evet,
2: içinden
1: evet.
2: de düşünebiliriz. Yani özellikle tabii genel eğilimde işte kadının çalışma hayatına girmesiyle beraber ev içi rol ve sorumluluklarda da bir tür farklılaşmalar yaşandı. Daha çok işte iki tarafın da ailenin ihtiyaçlarına, ev içindeki sorumluluklarını birlikte üstlenmeleri gereken bir dinamiğe doğru evrildi. Tabii bunun ne derece yaşatıldığı, ne derece başarılabildiği üzerinden de ailenin sağlıklı işleyip işlememesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama dediğiniz gibi tabii bu yapı rol ve sorumlulukları da doğrudan etkiledi.
1: Şimdi bir de tabii rol ve sorumlulukların yanında bir de bireyselleşme isteğimiz de arttı, değil mi? O kalabalık ailelerden çekirdek aile ve ailenin yavaş yavaş dönüşümüyle birlikte de bireysellik de önem kazanmaya başladı. Peki geleneksel içinde bireyselliği sürdürebilmemiz mümkün mü hocam?
2: Yani şöyle, şimdi toplumlar alışkanlıkları olan varlıklardır. Yani toplumlar alışkanlıklarını kolay terk etmezler. Yani
1: Evet.
2: kuşaklar sosyalleşme sürecinde edindikleri alışkanlıkları taşırlar. Fakat toplumsal değişme sürecini etki eden dinamikler çok hızlı ve etkili olduğu için bunlardan ilki kitle iletişim araçları, işte internet, sosyal medya, küreselleşme olgusu, bütün bu olgular bireyselleşme dediğiniz olguyu çok fazla bir şekilde hızlandırdı aslında. Yani insanların konfor ve haz alanına çekilmesi, özellikle işte anı yaşama, kendi hayatına dönük olarak bir takım planlarını, kurgularını yapması biraz daha böyle dayanışmayı, sosyal bağlar üzerinde biraz zedeleyici bir etkide bulundu diyebiliriz. Geleneksel bir değer sisteminde büyümüş olmak, gelenekleri tanımak, ananı, örfü bilmek aslında çok güven verici bir durum.
1: Evet.
2: Çünkü siz bir yere yaslanmanız lazım. Yani oradan beslenerek bir
1: Evet.
2: hayatınızı, kişiliğinizi, kimliğinizi kurmanız lazım. Ama tabii bu karşılaştığımız yeni dijital kültürün bize sunduğu yeni durumlarla da adaptasyon süreci belli gerilimlere sebebiyet veriyor. Yani işte zaten bunu yönetip yönetememe noktasında belli güçlükler yaşıyoruz. Yani bu sosyal bağların kopuşu, işte esnek bir şekilde de olsa form değiştirerek de sürmesi biraz işte insanların aile içi

0: içerisinde de yürütmekte güçlük çektiği alanların başında geliyor.
1: Program başında ailenin toplumun en küçük birimi olduğunu söyledik. Toplumun çekirdeği olduğunu söyledik. Bu noktadan bakınca, bu açıdan bakınca toplum için önemini ifade edebilir misiniz bize, nedir?
0: Elbette şimdi biz birey olarak varoluşumuz bir ailede oluyor aslında. Bir
1: Evet.
0: anne baba ile ilk temasımız. Hani sosyolojide sosyalleşme süreci diyoruz buna. Sosyalleşme süreci çocuğun içinde bulunduğu toplumun kültürünü, değerini, örfünü, annesini öğrendiği yer aslında. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin makbul, neyin
1: Evet.
0: yasak olduğunu, bütün bunları ailede öğreniyor aslında. Aileler bireylerin kişilik ve şahsiyet kazanmalarında, yani sağlıklı gelişmelerinde çok önemli bir yerde duruyor. Yani aile kurumu, ebeveyn rolleri bu noktada çok önemli. İşte iyi aile terbiyesi almış olmak
1: Evet.
0: bugün her zaman çok önemsediğimiz bir şeydir. Yani görgü, biliyorsunuz sosyal değerlerin kristalize olmuş halidir. Bu
1: Evet.
0: görgünün verildiği yer ailedir. Yani bu ileride toplumdan bahsediyorsak, işte toplumda sorumluluklardan, bir arada yaşama kültüründen bahsediyorsak, buradaki ilk görev ve sorumluluk anlayışının kazanıldığı yer olduğu için aile toplum için çok temel bir yerde duruyor.
1: Vicdan, merhamet, empati, değil mi? Belki günümüzde daha çok ihtiyaç duyduğumuz kavramların ailede verilmesi iyice önem kazanıyor günümüzde.
0: Elbette bunların işte ilk verildiği yer olduğu
1: Evet.
0: için aileden vazgeçemiyoruz. Yani aile aslında bireyi bir şekilde hem kendi şahsiyet ve karakter oluşumuna hazırlıyor hem de toplumla münasebetini sağlıyor. Yani başkalarına da sosyal çevreyle de nasıl bir ilişki kuracağımızı tayin ediyor. Dolayısıyla bu anlamda işte ailelerin çok böyle kritik bir rolü var bireylerin yetişmesinde, büyümesinde. Diğer taraftan bir çocuk için düşünelim, ihtiyaç duyduğu sosyal ve duygusal destek bunu ailede alacak. Yani güven, takdir, aidiyet, bağlılık, sadakat. Siz de bahsettiniz, adalet, belli temel değerleri çocuk ailede görecek ki bunları benimsesin ileriki hayatında. Yani bütün bunların ilk kazandırıldığı yer, bunu tabii nasıl olacak? Bu sosyal öğrenme yoluyla, yani çocuk anne ve babanın davranışlarını izler önemli ölçüde.
1: Evet, ne söylediğiniz değil, nasıl davrandığınız önemli, değil mi? Çocuk eğitiminde siz
0: Kesinlikle, yani
1: ne dersiniz
0: pratiklerine
1: bunu?
0: bakacak,
1: Evet.
0: uygulamasına bakacak. Dolayısıyla aileler aslında birer anne babalar rol model olarak çocuklarına bunları kazandırmış olacaklar. Yani dolayısıyla böyle bir ortamı bulabileceğimiz yegane yer aile olduğu için toplumun sağlıklı işleyişinde, değer aktarımında, dolayısıyla bütün bunların sağlanmasında, kültürel sürekliliğin temininde aile çok kritik bir yerde duruyor.
1: Yani şöyle diyebiliriz aslında, özetle hocam. Aile ne kadar güçlü ve iyiyse toplumda o kadar güçlü ve iyi, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani büyütürsek olayın boyutunu, ülkeyi de güçlü kılan ailenin gücü
0: Kesinlikle,
1: aslında.
0: kesinlikle.
1: Evet.
0: Zaten bizde güçlü aileler güçlü toplumları oluşturur mottosuyla belli çalışmalar yürütüyoruz.
1: Zaten sohbetimizin ilerleyen kısımlarında o çalışmalara da daha detaylı değineceğiz. Şimdi hocam, bir de aile kavramının değişiminden söz ediyoruz ama modern toplumda gerçekten değişiyor mu, yoksa bir algı mı dayatılıyor bize? Onu da sormak istiyorum. Evet, değişiyor, değişiyor, değişiyor diyoruz ama gerçekten aile değişiyor mu?
0: Yani çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi biliyorsunuz sosyal medya ve kitle iletişim araçlarıyla algıların savaştığı bir dönemdeyiz.
1: Evet.
0: Algıların daha çok gerçekliğe dair kanaatleri inşa ettiği, kanaatleri üzerinde belirleyici olduğu bir dönemdeyiz. Gerçekte bu böyle mi sorusunu sorduğu zaman çoğunlukla gerçekte bunun böyle olmadığını da görüyoruz. Şimdi
1: Evet.
0: biz Türkiye Aile Yapısı Araştırmaları yapıyoruz bakanlık olarak. Beşer yılda bir tekrar eden bu araştırmalar değişim dinamiklerinin çok hızlı seyretmediğini, yani aslında olması gerektiği doğrultuda da gittiğini gösteriyor. Yani bir taraftan da geleneksel yapı, insanların tutum ve davranışları, tercihleri çok kolay değişmiyor mesela. İleriki belki bölümlerde konuşuruz. Mesela eş tercihi yaparken yakın bir sosyal çevreden olması, anne babanın onayını alma gibi değişkenlerin çok değişmediğini görüyoruz. Ama mesela daha bireysel tercihlerin, daha kendi başına karar verme tutumlarının da biraz daha arttığını görüyoruz. Yani aslında toplumsal değişme dinamikleri, yani küresel manada dünyadaki değişim dinamikleriyle uyumlu bir değişimden bahsediyoruz. Diğer taraftan da kendi geleneksel yapımız, Türk kültür aile yapısının gücünden, normundan, örfünden, annesinden, geleneğinden çok fazla da istifade ettiğimizi görüyoruz. Nasıl diyelim? Mesela yakın bir dönemde işte bir Kurban Bayramı pratiği

0: yaşadık. Ailelerimiz memleketlerine gittiler. Bir üst
1: Evet.
0: kuşakla bir bağ geliştirme davranışıdır
1: Evet.
0: aslında bu. Yani bu bir taraftan bardağın dolu tarafı. Yani siz büyüklerinizle bu vesileyle tekrar bir bağ kuruyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte bu mesela bizim kültürümüzün bir

0: Yani evet, boşanıyor insanlar ama yeniden başka aileler kuruyorlar. Bunu ilerleyen zaten bölümlerde yine evlilik konularına da değiniriz. Yani aile için ümit var diyebilir miyiz hocam?
1: Ya şöyle,
0: Ailenin geleceğiyle ilgili ümit var mı?
1: karamsar olmamızı gerektirecek bir durum yok. Çünkü şöyle, aile kurumu değeri, değerlerle ilgili yapılan araştırmalarda sizin için en değerli kurum hangisidir? En değerli sorusuna bütün şıklar arasında %90'ın üzerinde, hatta 95'in üzerinde tek alan kurum aile. Yani
0: Ne
1: insanlar
0: kadar
1: aile
0: güzel.
1: kurumunu tabii ki çok değerli ve anlamlı buluyorlar. Fakat biz şunu karıştırıyoruz. Yani evlenme dinamikleri, boşanma dinamikleri aile üzerine tek başına belirleyici olmamalı. Yani insanlar aile kurmayı çok değerli görüyorlar ve bizim toplumumuzda hala aile kurmak çok güçlü bir motivasyon.
0: Evet.
1: Yani diğer yandan evlilik yoluyla kurulan bir bağ ama evliliğin sürdürülmesi noktasında yaşanan güçlükler.
0: Evet.
1: İşte boşanma durumları aileye dair bir kanaat oluşturuyor. Ama bu tek başına yeterli değil. Yani çünkü insanlar sizin de dediğiniz gibi boşanmış dahi olsalar yeniden evlenme konusunda da bir motivasyonları var. Yani yine insanlar aile kurmayı deniyor. Dolayısıyla biz aslında ailenin burada çok önemli bir değer olduğunu bir şekilde fark etmemiz gerekiyor. Yani aile boşanma ve evlenme dinamikleriyle birlikte halen daha saygınlığını koruyan bir kurum.
0: Peki bireyin modern dünyadaki konforuna uyum sağlaması açısından aile dönüşmeli mi yoksa eski geleneksele mi dönmeli?
1: Yani şimdi şöyle, aslında bu toplumsal değişme sürecinin içinde yaşadığımız o bireyleşme olgusu, biraz da otonom yaşama isteği aileyi biraz geriyor. Yani şöyle, eskiden daha böyle birincil ilişkilerin hakim olduğu toplumlarda karakterler de birbirlerine çok yakın. Yani değer sistemini doğrudan benimseyen evlatlar, işte doğrudan bir üst
0: Roller daha
1: kuşağın
0: keskin
1: daha
0: belki değil mi hocam?
1: keskin ve daha böyle uyumun arandığı durumlar. Şimdi tabii ki çocukların yaş farkları üzerinden bile farklı kuşaklara ait olduğundan
0: Evet,
1: bahsediyoruz. 5
0: evet.
1: yıllar, 10 yıllar bile çok değişiyor. Şimdi aynı çatı altında, programımızın da adı olduğu gibi, bu farkları esneklikle yönetebilmek gerekiyor. Yani herkes aynı şekilde bakamaz dünyaya. O da o kuşağının kendi geri beslemesinin, kendi aldığı eğitimin, kendi okuduklarının, kendi görgüsü çerçevesinde bir dünya tahayyülü olacak. Üst kuşağın daha farklı olacak. Zaten toplumsal değişme bir şey ileriye gidecekse bu farklı farklı anlayışların içinde olur. Ama tabii bu şeye sebebiyet vermemeli. Yani bir çatışma, ayrışma, kopmaya sebebiyet vermemeli. Yani bu kendi içinde düşüncede bir zenginlik, daha farklı bir gerçekliğe ulaşmada bir fırsat gibi görülmeli. O yüzden şu anda yaşadığımız çağda biraz daha bireyler kendi özgünlüklerini, sınırlarını ortaya koyarak var olmaya çalışıyorlar. Ama şimdi bunu biz de diyoruz ki aynı çatı altında da yapabilirsiniz. İlla bunun için kopmaya, ailenin dağılmasına gerek yok. Yani eşler de birbirine karşı belli bir esneklik kapasitesinde olacaklar. Çocukların da sosyalleşme süreci, kendilerini birey olma şekillerine çok da fazla müdahale etmeyecekler. Yani evet, siz çocuğa belli değerleri verdikten sonra artık onun gelişimini kendisinin şahsiyet oluşumuna bırakmanız gerekir. Yoksa biz böyle aynı düşünceye sahip, annesiyle babasıyla aynı düşünceye sahip çocuklardan bahsedemeyiz. Yani değerleri aktaralım ama değer yargılarını bireylerin kendisine
0: Zaten
1: bırakalım.
0: aynı düşünce sistemiyle toplum da gelişemez,
1: Gelişmez
0: değil mi
1: tabii
0: hocam?
1: ki.
0: Yani orada belki bağlılık ve bağımlılık farkını iyi ortaya koymak gerekiyor belki.
1: Kesinlikle güzel bir noktaya değindiniz. Zaten şimdi bu bağımlılık meselesi, hani genel anlamda insanlara sorduğumuz zaman başka bir şeye aşırı bir düşkünlük, yani işte internet bağımlılığı, madde bağımlı, başka şeyler aslında sağlıklı bağlar kurulamadığından da yaşanan durumlar. Yani
0: Evet.
1: izole edilmiş insanların bağımlı olduklarını görüyoruz. Yani fazlaca bir şeye yöneliyorsa o bir dengenin kaydığını düşünelim. Yani burada bir denge olmalı. Yani ilişkili, bağlı olmak, yani aidiyet hissetmek ama diğer taraftan da özgünce de davranabilmek. Yani bu dengeyi gözetebildiğimiz oranda sağlıklı bir işleyişten bahsedebiliriz. Aksi takdirde işte bağımlılık gibi sapmalar yaşıyoruz aslında. Bu aslında sosyolojik tabirle bir tür sapma davranışı.
0: İletişimi güçlü tutmak gerekiyor. Öyle değil mi
1: Kesinlikle
0: hocam?
1: aile içi iletişim
0: Evet.
1: bunun çok önemli bir şeyi. Yani çocuklarla bağlarımızı çok koparmayalım, üst kuşakla, alt kuşakla. Yani evet, farklı farklı bireyler olabilirler. Bazen ebeveyn tutumlarında bunları görüyoruz işte. Tercihleri sebebiyle diyelim ki çok fazla katı tutumlar sergileyebiliyorlar. Ama şunu unutmamak lazım. Çocuk her halükarda annesinin ve babasının sosyal ve duygusal desteğine ihtiyaç duyuyor. Hayatında hangi tercihi yaparsa yapsın, o onun annesidir ve babasıdır. Yani mutlaka arkasında olmalı ve o desteği ona

0: koşulsuz sunmak durumunda.
1: Hocam son olarak siz aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorsunuz. Aile Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarından bize söz eder misiniz acaba?
0: Evet, program başında da değinmeye çalışmıştım. Geçen sene aile yılı ilan edilmişti. Devam eden yıllarda da 2026'dan itibaren de 10 yıl boyunca nüfus ve aile 10 yılı ilan edildi Cumhurbaşkanlığı tarafından ve bir vizyon belgesi oluşturuldu. Bu vizyon belgesi kapsamında önemli ölçüde aile kurmak, çocuk sahibi olmak konularında biraz daha farkındalık yaratmak için yürütülecek çalışmaları organize etmek üzere bir tasarım planlandı. Bu noktada tabii bakanlığımızın örgütlenmeleri, yani vatandaşlarımız aile kurmak, evlenmek gibi pratikler noktasında bakanlığımızın sunduğu pek çok destek var. Yani evlilik öncesi eğitim programlarından aile danışmanlığına kadar, evlenecek genç çiftlere verilecek desteklere kadar birçok aslında destek söz konusu. Bu yeni dönemde de açıklandı. Burada ben şeyi söyleyebilirim, 183 diye bir sosyal hizmet hattımız var. Bunu arayabilirler ve kendilerine en yakın ulaşabilecekleri Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimiz ve sayısı 443 civarında olan sosyal hizmet merkezlerimize, kendi bulundukları en yakın yere gidip gerekli desteği ve bu danışmayı alabilirler. E-Devlet üzerinden de sunulan pek çok destekler var. Yine E-Devletleriyle girdikleri zaman evlenme konusunda alacakları destekler, danışmanlık konusunda alacağı destekleri E-Devlet üzerinden de ücretsiz alabilirler.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün aynı çatı altında sevgiyle kurulan dayanışma ve güvenle yol alan aile temasını konuştuk. Konuğumuz Doçent Doktor Olgun Gündüzlü. Kendisine katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aileye dair bambaşka konularla yeniden görüşmek üzere iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran'ın hazırladığı, Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Hepinize saygılarımızı iletiyoruz. Evet, bu akşamki konumuz belki de çok iyi biliyoruz. Belki de bu konuda birçok kitap okuduk ama uygulayabiliyor muyuz diye sorduğumuz dengeli ve yeterli beslenme. Bir şekilde karbonhidratları, proteinleri, yağları, mineralleri, vitaminleri dengeli ve yeterli bir biçimde almak, bir şekilde zararlı olan birçok gıdalardan uzak durabilmek. Sanki bir tabak porsiyon düşünün. Bunun bir kısmını karbonhidratlara, bir kısmını proteinlere, bir kısmını yağlara, minerallere, vitaminlere ve sıvılara ayırarak hepsinden küçük küçük ama dengeli, vücuda zarar vermeyecek şekilde beslenmek. Aslında ideal ölçü bu olsa gerek. Çünkü biz bazen ne yapıyoruz? O hani mizansel olacak ama sanki yediğimiz öğünleri, yiyecekleri bir tabak gibi düşünürsek ya tabağın hepsini karbonhidratla dolduruyoruz ya tabağın hepsini proteinle dolduruyoruz ya da yağlarla dolduruyoruz. Bu sefer de ne oluyor? Bunların yansımaları husule geliyor. Ne gibi? Kolesterol yüksekliği gibi ki sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde ve dünyada genel olarak da kalp damar hastalıklarının en büyük sebeplerinden biri olarak söylüyoruz. Özellikle low density lipoprotein dediğimiz LDL yüksekliği bir şekilde koroner damarları yani kalbi besleyen damarlarda plaklar yapıp tıkanmaya sebep olabiliyor. Bunun dışındaki beyin damarlarında inme, stroke dediğimiz felçler husule gelebiliyor. O sebepten dolayı da aslında tabaktakilerin her birinin dengeli olması bir bakıma bizi sağlıklı kılar. Birisini arttırdığımızda inanın birçok problem husule gelebiliyor. Sadece bunu protein, kolesterol yönünden değil, düşünün ki tabağımızdaki karbonhidrat miktarını arttırdık. Bu sefer ne olacak? Çağımızın en büyük problemi metabolik sendrom dediğimiz kişinin tansiyon yüksekliği, şeker seviyesi yüksekliği, kolesterol yüksekliği ile beraber husule gelen bir tablo. Bunun hemen ardından insülin direnci, belki tip 2 diyabet gibi birçok şeker alımına, regülasyonuna bağlı olan bazı rahatsızlıklar. Bunun dışında minerallerden yüksek alalım dersek tansiyon yüksekliği, ürik asit yüksekliği gibi problemler. Vitaminlerin de mesela bazılarının fazlalığı da ne oluyor? Problem oluşturuyor. ADEK dediğimiz yağda eriyen vitamin. A'nın fazla oluşu, D'nin fazla oluşu, E'nin fazla oluşu, K'nın fazla oluşu. Bunlar neden? Vücuttan atılamıyor ve vücutta birikimleri neden olabiliyor. O zaman şöyle mi diyelim Mehmet Hocam? Vitamin almak iyidir. O zaman vitaminleri bol bol. Hayır. Bunda bile düşünün bir yeterli ve dengeli beslenmedeki gibi uyguladığımız ne var? Nizam ve intizam var. Ölçerek, bakarak, seviyesi düşükse dengeli ve düzenli olarak alarak. Zaten galiba tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bu konularda biz intizamlı bir şekilde kullanmakta zorlanıyoruz. Neyi? Vitaminleri, mineralleri. Aynen sporu yapmakta olduğu gibi sporda da aynen bu şekilde. Büyük bir hışımla ya da büyük bir zevkle işte yürüyeceğiz. Hadi hep beraber yürüyelim. Akşamları çıkıyor bir gün, iki gün. Üçüncü gün efendim işte televizyonda maç vardı. Efendim işte televizyonda bir film vardı. Ya da şurada şu vardı, bu vardı derken burada yapılacak olan spor egzersizleri ne yapıyor? Bir ara vermek durumunda kalınabiliyor. Yani bu konularda sebat etmekte galiba zorlanıyoruz. O sebepten dolayı da bugün dengeli beslenme kavramından biraz ana detayları sizlerle konuşmak istiyorum. Vücudumuzdaki tüm hücreler ve organlar günlük fonksiyonlarını sürdürmenin yanı sıra sürekli olarak kendilerini de yenilemek zorundadır. Bu nedenle alınacak günlük gıdalar organların günlük fonksiyonlarını sürdürecek miktarlarda ve kendilerini yenilerken ihtiyaç duyacakları maddeleri içerecek şekilde olmalıdır. Bunu neden söylüyoruz? Bazen mesela çok acımasız diyet tabloları önümüze geliyor. Sıfır şeker olmaz. Neden? Çünkü beynin en güzel gıdası, beynin en güzel yiyeceği nedir? Şeker, şeker, şeker. Ya da herhangi bir şekilde sıvı mesela. Diyoruz ki sıvı alımı olmalı. İşte vücudun özellikle kasları, damarları için vücuttaki bazı enerji metabolizmi su lazım. Hadi o zaman hep beraber su içelim 5 litre 10 litre. Bakın bunda bile fazlalığa gerek yok. O sebepten dolayı da organların ihtiyaçları duyulacak kadar olan beslenme kalemlerini bir şekilde vücudumuza girmesi lazım. Dengeli beslenme günlük yaşamımız ve aktivitelerimizi sürdürebilmemiz için gerekli ve yeterli miktarlarda. İşte burada sihirli kelime zaten bu. Dengeli, gerekli ve yeterli. Dengeli, gerekli ve yeterli miktarlarda. Tüm gıda maddelerin alınması olarak tanımlanabilir.
günlük alınması gereken gıdalar sağlıklı yaşam için gerekli tüm maddeleri içerir. Neydi bunlar? İlkokuldan beri bize anlatılır. Karbonhidratlar. Neler de var? Unlu gıdalar da var. Şekerli gıdalar da var. Proteinler. Etli gıdalar da var. Sütlü gıdalar da var. Yağlar. Sıvı yağlar da var. Katı yağlar da var. İşte tereyağı gibi, zeytinyağı gibi, ayçiçek yağı gibi, fındık yağı gibi. Mineraller. Tuz, kalsiyum, çinko, magnezyum, demir gibi ki bugünlerde özellikle magnezyumun, özellikle çinkonun değerini çok daha iyi anlıyoruz. Bakmayın siz bunların en VIP'leri olan da aslında demirdir. Demiri insanoğlu yüzyıllar önce tanıdı. Mesela Bergamalı bir meşhur hekimimiz vardır, Galen. Galen hikayesinde de şöyledir, çok zengin bir babanın oğludur, tıp okumak ister. Ve sonuçta kendini yetiştirir, birçok ülkeye gider, hekimlik sanatını öğrenmeye çalışır. Hatta cerrahiye ilgi duyar. İlgi duyduğu için de özellikle bu noktada gelir ve gladyatörlerin arenasındaki yaralanmalarında hekimlik yapar. Böylece onların mesela yaralarında, bir şekilde kılıç yaralarında ya da organ problemlerinde cerrahi olarak yaklaşımları öğrenir. İşte Galen bir de şunu bilir. Bilir ki demir insanoğlu için, gücü için çok önemli. Ve hatta ne yaparlar? O dönemde arenalarda savaşan gladyatörlere demir kapları, çok affedersiniz, dilleriyle, dudaklarıyla yalamalarını söylerlermiş. Bakın tabii geçerliliği o zaman inanış var ama şu an öyle bir geçerlilik yok. Demirin önemini anlatan bir şeydir ve gerçekten dünyada, bizim ülkemizde de zaman zaman görülebiliyor. Demir eksikliği, kansızlığı bu noktada çok çok çok

bazen sık görülen bir olgu. Bebeklik çağında, çocukluk çağında, genç kızlık döneminde özellikle hanımefendilerin ve bazen de erkeklerde işte bağırsak problemlerinde, kolon problemlerinde de anemi yani kansızlık, demir eksikliğinden usule gelebiliyor. İşte demir o kadar önemlidir ki demirin bir şekilde vücutta seviyesinin normal olmaması durumunda ne olur? Halsizlik, yorgunluk, enerji düşüklüğü, uykuya meyil, dikkati toplayamamak, fokuslanamamak, immün sistemin düşmesi birçok problemler meydana gelir ve o demir seviyesinin yerine muhakkak gerek damardan, gerek intramüsküler kas içinden ya da oral ağızdan bir şekilde alınıp seviyelerin korunması lazım. Ve bu noktada demir eksikliğinin olmaması için de doğadaki en önemli gıda nedir? Et, kırmızı et. Demirin dünyadaki aslında tek kaynağı diyebiliriz. Bakmayın siz işte efendim pekmezde, işte siyah kara üzümde, muzda eser miktarlarda. Çünkü biz biliyoruz ki demirin kaynağı kırmızı ettir. Kırmızı etteki demir hiçbir başka nimette yoktur, bunu bilelim. Demek ki mineraller çok önemli. Bunun dışında vitaminler var. A, B, C, D, E vitaminleri ve sıvılar var. Özellikle bunlar sular var, ayran dersiniz, komposto, hoşaf gibi birçok sıvı alımı yapılabilir. Her insanın boyu, kilosu, metabolizma hızı, taşıdığı hastalık potansiyellerinin derecesi, yaptığı iş, bu iş yaparken harcadığı enerjinin farklı olduğu bilinmektedir. Bunlara gerçekten karbonhidratlar, proteinler yani burada alınması gereken maddeler olan gereksinim her insanda farklıdır. Bu nedenle beslenme planları muhakkak kişiye özel yani bireysel olmalıdır. Çok çok önemli. Düşünün mesela bir ürik asit yüksekliği var bir kişide. Ondan dolayı eklem ağrıları var, böbrek taşları var. Ürik asit seviyesi 8-9-10 civarlarında. Bu kişinin bir protein kısıtlaması yapması lazım değil mi? Deniz ürünlerinden kısıtlama yapması lazım. O sebepten dolayı da bu kişiye siz bol miktarda protein ya da deniz ürünleri verirseniz ürik asiti de çok daha yükselteceksiniz. O zaman bu kişiye özellikle ne yapılması lazım? Protein kısıtlanması lazım. Bakın ne yaptık? Bireye özgü, kişiye özgü bir beslenme programı hazırladık. Beslenme planları yapılırken kişiye ait bütün özellikler, boyu, kilosu, yaptığı iş, ailesinin hastalık olup olması, yaptığı kan ve biyokimyasal tetkikler o kadar anlamlıdır ki hepsi göz önüne alınarak bir beslenme planı çıkartılır ve bu uygulama sadece ve sadece o kişiye özgü olmalıdır. O nedenden dolayı da genelleme yapılamaz. Şimdi biz bunu en çok nerede yapıyoruz? Su alımında yapıyoruz. Mesela ne oluyor? Kişi sporcu, sabahtan akşama kadar antrenman yapıyor. Bu kişinin ihtiyacı olan suyla masa başında çalışan bir insanın su miktarı aynı mıdır? Değildir. Ya da işte Ağustos sıcağında 40. katta binada, inşaatta demir ustasının ihtiyacı olan suyla kapalı bir mekanda çalışan bir kişinin su ihtiyacı aynı değildir. Bu sebeplerden dolayı bütün bunları hesaplarken, düşünürken kişiye özgü olmasını muhakkak sağlayacağız. Dikkat edilecek olursa burada söz konusu olan hasta kişilerin beslenmesinden çok hiçbir hastalığı olmayan kişilerin beslenmesi ile ilişkidir. Yani sağlıklı kişilerin de beslenmelerini belirli kural ve kaideler içerisinde düzenlemeleri gerekir. Kaldı ki belli hastalıkları olan kişilerde bazı beslenme hususlarının daha da dikkate alınması gerekliliği tartışma götürmez bir gereksinimdir. Bütün beslenme planları hastanın doktoru ve beslenme uzmanı işbirliği içerisinde kişinin boyu, kilosu, yaşı, işi, hastalıkları, aile öyküsü, laboratuvar verileri gibi hususlar dikkate alınarak yapılmalıdır. Şeker hastalığı, obezite yani şişmanlık, hipertansiyon yani tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği olan her hastada günlük alınması gerektiği total kalori miktarları muhakkak hesaplanmalıdır. Bunu son zamanlarda kalori hesaplanması bizim ülkemizde de artık ciddi bir şekilde bilinir oldu ve birçok lokanta, kafeterya, özel ya da kamudaki birçok yemekhanelerde artık kalori hesaplanıp önümüzde konulduğunu ve okuduğumuzu görüyoruz. Bir yemekhanede önümüze konan bir çorbanın, yediğimiz bir sebze yemeğinin ya da bir tatlının kaç kalori olduğunu bize not olarak göstermektedir. O sebepten dolayı da kalori miktarı bu anlamda önemli. Diğer taraftan bunlarla alakalı da birçok formül uygulanmakta. Sizi takip eden doktorunuz ya da diyet beslenme uzmanınız karşılıklı olarak bunu oturup karar vereceksiniz ve günlük olarak mesela ne olur kilo kontrolünde, obeziteyle mücadelede neler yapılır, gereken enerji

hesaplanarak kişiye özgü beslenme programları oluşturulabilir. Besinlerin özellikleri, günlük ihtiyaçlar, hastalıklarla besine ilişkili gibi konular birçok şekilde her yerde artık anlatılmakta. Bu sebepten dolayı da kişiler ulaşmak istedikleri bilgilere çok çok rahat ulaşabilmekteler. İnsan beslenmesi temel olarak topraktan çıkan gıdaları ve belli ölçülerde hayvansal gıda alma üzerine kurulmuştur. Beslenme yaşamın kaliteli sürdürülmesi için çok önemli faktörlerden birisidir. Ancak kaliteli yaşam için sadece sağlıklı beslenme yetmez. Beslenme kadar önemli olan bir başka olayımız nedir? Aktif yaşamdır. Diğer adıyla hareketli yaşamdır. Diğer adıyla kalori yakan, kalori harcayan yaşamdır. İnsan yaşamının gerçekten çok önemli özelliklerinden biridir hareket. Hareketlilik insanoğlunun uyması gereken önemli bir aktivasyondur. İnsanın doğası ve insanlık tarihi gözden geçirildiğinde günlük hareketin ne kadar önemli olduğu herkeslerin takdiridir. İnsanın doğduğu günden vefatına kadar geçen her aşamada yaşamın zorunlu gereksinimlerine ulaşmak ve aldığı maddelerin vücut tarafından uygun kullanım için hareket mutlaka gereklidir. Sosyal yaşamın insanlığa kazandıkları bir yana bırakılırsa kaybettiklerini düşünmemiz gerekir. Sosyal yaşamın insanlara kaybettirdiği en önemli özellikten biri de gıdalara kolay ulaşabilmek olarak söylenebilir. Böylece insanların daha az ve bazen hiç hareket etmeden gıdaya, besinlere ulaştığını görmekteyiz. Yaşayan her insanın her gün günde en azından bir kez gıdasını bulabilmek için hareket etmesi gerekir. Bu ifadelerden anlayacağımız üzere mesela herkesin doğduğu, büyüdüğü topraklarda, köylerde dedeleri, ninelerinin günlük yaşamlarına baktığımızda ne olur? Sabah ezanıyla beraber ne yapılır? Bağ bahçeye gidilir. Orada gerekirse bir çapa yapılır, toprak kazılır ya da sulama yapılır ya da ürün toplanır. Şuraya geleceğiz. Yani sonuçta bir şekilde gıdaya, nimete, beslenmeye ulaşabilmek için bir hareket gerekir. Ya da bir balık avlamak. Ya da bir avcılık yapmak gibi sonuçta ya da bir çok affedersiz büyükbaş küçükbaş hayvan beslemek, onları otlatmak gibi, onları sağmak gibi, beslemek gibi. Bakın düşündüğümüzde gıdaya, besine ulaşabilmek noktasında hareket yani aksiyon aldığını görmekteyiz. Ama artık tüm dünyada olduğu gibi günümüz dünyasında da ne oluyor? Biz bir şekilde hatta evimizde otururken bile bir telefonla evimize istediğimiz gıdaları bir şekilde telefonla ne yapabiliyoruz? Getirtirebiliyoruz hiçbir egzersiz çaba harcamadan. Bu da aslında ironidir gerçekten. Artık hareket egzersiz yapmadan bir şekilde gıdaya ulaşılabiliyor. Hareketin tabii günlük olarak yapılması çok çok önemli. Düzenli fizik aktivite ilerleyen süreçte sağlığın düzelmesini sağlar. Bu noktada sadece kalp damar hastalıkları olarak bakmamak, sadece obezite kilo olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda bakın belki de ilk defa duyacaksınız. Vücudun mutluluk hormonu vardır diyoruz değil mi? Adı nedir? Serotonin. İşte serotoninin en önemli kaynaklarından bir tanesi harekettir. İnsanlar hareket etmekle beraber, işte bir yürüyüş, bir yüzme, bir koşu, bir trekking ne derseniz adına ya da spor merkezi bir şekilde serotonin hormonu salgılanmaya başlar. O nedenden dolayı psikiyatrist arkadaşlarımız her zaman duygu durum bozukluğu olan kişilere yani depresyon, panik atak, takıntılar, kaygı bozukluğu olan kişilere ne derler? Lütfen hareket edin, spor yapın, yürüyüş yapın. Neden? Çünkü serotonin miktarlarını arttırmak için çok çok çok hem ucuz hem kolay bir yoldur. Kaliteli yapılan bu egzersizlerin muhakkak şeker hastalığı, insülin direnci, obezite şişmanlık, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi birçok hastalıkla hem de hastalıkların gelişmemesi için de koruyucu olarak da bir şekilde fayda sağladığını bilmekteyiz. Biz hekimler olarak kolesterol yüksekliği, insülin direnciyle gelen kişilere ilk ne diyoruz? Lütfen hareket edin. Burada muhakkak bir spor merkezine, böyle efendim bir jimnastik merkezine, muhakkak bir kapalı yüzme. Bakın ne yapıyoruz? Akşam işten geldiniz evinize. Çok mu açsınız? Bir çorba içersiniz. Hemen çıkarsınız dışarı. Ama çıkarken de takım elbiseyle, köseli ayakkabıyla değil de eşofmanla.
Yani spor kıyafeti ve spor papuçlarıyla. Bunu neden söylüyorsunuz? Bazen danışanlarınız, hastalarınız, hocam efendim ben şöyle tatillerinde iki arkadaş böyle yan yana biz böyle yürüyoruz. Aslında bu biraz bizim istediğimiz spor şekli değil. Biz biraz böyle nabzın hafif artabileceği, hafif böyle iç çamaşırlarımızın terleyeceği bir aksiyon arıyoruz. Yani kalori yakan bir spor istiyoruz. Bunun için de en iyi zamanınız bakmayın akşam. Biz sabahları yapılan sporu çok çok hoşnut kalmayız. Özellikle vücuttaki adrenalin hormonlardan dolayı. O sebepten dolayı alışkanlık edinmek lazım. Bir şekilde akşamleyin geldiğinizde işten. Eğer çok açsanız bir çorba ama aç değilseniz direkt çıkabilirsiniz. Bunun üzerine niye duruyorsun Mehmet Hocam birkaç defadır? Şunu söylüyorum. Bazen de ne oluyor? Akşam yemeğini yiyip tıka basa ona hadi spor yapalım. Bu da tehlikeli. Bu da tehlikeli. Yani ağır bir yemekten sonra en azından bir saat geçmesi lazım ki idealimiz 2 saattir bir şekilde. O sebepten dolayı da muhakkak sporumuzu, egzersizimizi ihmal etmeyelim. Vücudumuzun bir nesi olsun, önemli bir parametresi olsun, önemli bir görevi olsun bir şekilde. Burada tabii bunu söylerken hani efendim bir jimnastik ya da bir spor merkezine gidelim işte bodybuilding çalışalım işte belimiz şu kadar olsun şöyle bunu da söyleyeyim böyle bir iddiamız da yok. Yani sonuçta ideal kiloya inmek bizim için önemli. Bizim bir şekilde vücudumuza bunu bir aksiyon olarak başlatırsak vücudumuz da bize yardımcı olur. Düzenli yapılan sporlarda bilinir ki kişilerin kilo vermeleri noktasında bir daha kolay kolay almadıklarını görüyoruz. Peki bu neden söyleme ihtiyacı duyuyorsunuz? Bazen mesela beslenme diyet uzmanı arkadaşlarımızın kişilere verdikleri diyetlerle kişiler ne yapıyor? Belli bir kilo kaybına uğruyor ve ideal kilo inebiliyor. Eğer burada egzersiz bu filmin bir aksiyonu olmuyorsa yani bu gelen başarının bir kısmı hareket egzersizi değilse o kişiler rahat kilo aldıklarını görmekte. O sebepten dolayı hem diyet hem spor hem de yeterli dengeli beslenme beraber at başı gitmesi lazım. Sonuç olarak vücudumuz tüm gıdalardan yararlanma ve sürekli egzersiz yapma temelleri üzerine planlanmış bir mucizevi organizmadır. Bu nedenle gerekli gıdaları her gün almamız ve her gün düzenli egzersiz yapmamız çok çok önemlidir. Dengeli beslenme kavramı günlük gıdalardan alınan enerji ile harcanan enerjinin eşit düzeyde kalmasını ifade eder. En sağlıklı yaşam biçimi yeterli ve dengeli beslenmedir diyebiliriz. Tabii beslenme ile herhangi bir size bir feedback bilgi geldiğinde, bir broşür ya da yazı okuduğunuzda bunları değerlendirirken de bu desturlar üzerinden hareket etmemiz lazım. Yani dengeli beslenme, günlük gıdalardan alınan enerji, harcanan enerji eşit düzeyde olması lazım. O sebepten dolayı da bir şekilde yanlış gelen bilgi, yanlış gelen işte sosyal medyadan, herhangi bir yerden gelen yanlış bilgilere de itibar etmemek lazım. Yani yoksa her söylenen beslenme listesi uygulanmalıdır demeyiz, diyemeyiz ve zararlıdır. O sebepten dolayı da tekrar söyleyelim. Bütün düzenli ve dengeli beslenme olguları her zaman neyle alakalıdır? Kişiye özgüdür diyoruz. Kişiye özgü olduğundan dolayı da bir şekilde o kişi kendi vücudunu en iyi tanıyan kişidir. Okuduğu ya da kendisini takip eden hekimin ona telkinleriyle beraber hareket edecektir. Burada tabii hastalıklarla ilgili, gıdalarla ilgili birçok mevzu var. Yeterli dengeli beslenme ile alakalı. O sebepten dolayı da kişiler tiroid hastası nasıl beslenir, safra kesesi alınan nasıl beslenir, kalp hastası nasıl beslenir, mide problemi olan nasıl beslenir, reflüs olan nasıl beslenir gibi bu konulardaki güzel ve faydalı bilgileri de muhakkak kişiler sosyal mecradan değil de kendilerini takip eden hekimlerden. Kendini takip eden hekim yoksa artık bizim Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımız dünyada çok örnek ve eşsiz bir bakanlıktır. Çok kıymetli sağlık profesyonelleri arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız, hemşire, beslenme diyetisyen hepsi bu konularda çokça ilgilidir, bilgilidir. Aile hekimliğinden olabilir, devlet hastanelerinden olabilir, üniversite hastanelerinden olabilir. Bir şekilde bu bilgiye, doğru bilgiye ulaşıp bunları bir şekilde uygulamak lazım. O sebepten dolayı da bizler
tekrar söylüyorum, yeterli ve dengeli beslenme noktasında bize gelen bilgileri süzgecimizden geçirirken muhakkak hekimlerimizin yardımıyla yapmamız lazım diye de bu akşamki sunumuzu bitirelim. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Nikolay Vladimirovich'in mektubuyla Belarus'a uzanıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu Rusça masasının değerli çalışanları ve dinleyiciler. Dünya Radyo gününüzü içtenlikle kutlarım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, dünya radyoları arasında çok güçlü bir yerde. Programlarınız, Türk toplumunun çeşitli alanına dair tarafsız, ilginç ve eksiksiz bir bilgi kaynağı. Ayrıca yayınlarınız Türkiye'nin zengin kültürü, tarihi, harika tatil köyleri ve eşsiz manzaraları, halk gelenekleri, müziği, folkloru hakkında hikayelerle dolu. Muhteşem Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu Aralık 2003'te tesadüfen keşfettim ve şimdiye kadar elimden geldiğince büyük bir zevkle takip ettim. Her zaman büyük bir sevinçle, bazen heyecanda ve sunucuların çok sevdiğim tanınabilir seslerini duyma beklentisiyle. Sizi Minsk'ten dinliyorum. Bunlar benim için en zevkli anlar. En ilgimi çeken programlarınız siyaset, tarih, kültür ve sanat üzerine olanlar. Büyük bir zevkle Ayın Sorusu gibi yarışmalara katıldım. Eşsiz ve büyüleyici geleneksel Türk müziklerini gerçekten çok seviyorum. Programlarınız tarafsız, sıcak ve modern. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Bilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali Şahin var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz.

Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz.

Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Ankasem Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. İkinci bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bu kez stüdyo konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun olacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Adalet Bakanı Gürley'i kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Adalet Bakanı Akın Gürley'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. NATO'da alınan tarihi kararlar ilk kez Ankara zirvesinde uygulanacak. NATO'nun geçen yıl Lahey'de düzenlenen zirvesinde alınan tarihi kararlar ilk kez Ankara zirvesinde uygulamaya geçirilecek. Ankara zirvesi NATO 3.0 sürecinin başlangıç noktası olarak Soğuk Savaş sonrası en önemli dönüm noktalarından birini oluşturacak. 12 dev adam Dünya Kupası yolunda Bosna Hersek'e konuk oluyor. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Türkiye saatiyle 21'de başlayacak müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi. Hicaz Demiryolu'yla Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarındansa olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran, ABD'nin Hürmüz'deki güvenlik işlerine müdahalesine kararlılıkla karşılık verilecek açıklamasını yaptı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda güvenlik işlerine yönelik veya düzeni bozucu herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi. Ukrayna, Rusya 74 füze ve 496 silahlı insansız hava

0: aracıyla saldırı düzenledi açıklamasını yaptı. Rus ordusunun saldırıda seyir, balistik, hipersonik olmak üzere farklı tipte toplam 74 füze kullandığı, ayrıca 496 SİHA fırlattığı belirtilen açıklamada hava savunma kuvvetlerince 48 füze ve 476 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Rusya, Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmayı sürdüreceğiz açıklamasını yaptı. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı sorularına ilişkin soruları yanıtladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması ve Moskova üzerindeki baskının artırılması yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya belirlenen hedeflere ulaşmak için Kiev yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürecek dedi. Trump, İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'da katıldığı siyasi etkinlikte yaptığı konuşmada NATO üyesi İspanya'nın özellikle İran'a yönelik askeri harekata ve ittifak yükümlülükleri konusunda yeterli destek vermediğini ima etti. Madrid yönetimine sitem eden Trump, İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil dedi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 70 dolar seviyesine geriledi. Dün 73,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 71,57 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 8:53 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1,08 azalarak 70,79 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ANKASAN Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz
1: bulduk
0: programımıza.
1: Arzu Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de hayırlı bir gün.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olunuz hocam. Tabii artık 7-8 Temmuz tarihi çok yaklaştı. Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Devlet Başkanları Zirvesi ne hazırlanıyor? Ankara, Türkiye. Nasıl değerlendirirsiniz? Ne tür gelişmeler söz konusu ve ne bekleyebiliriz bu zirveden, bu toplantılardan?
1: Yani açıkçası hani bir kısım çevreler NATO dükkanı kapatacak gibi bir takım beklentiler içerisinde olsa da hayır. NATO yeni döneme uygun bir şekilde yeni bir yapılanma sürecine gidiyor ve burada da bir yapısal anlamda bir dönüşüm süreci söz konusu takip edebildiğimiz kadarıyla. Ve tabi bu yapısal anlamdaki dönüşüm sürecinde kimin bu süreçte ne kadar yer alabileceği ve bu anlamda ne kadar katkı sağlayabileceği ile ilgili hususlar ki Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte aslında bu kendisini ABD-Avrupa noktasına gösterdi. Ve bugün bakıldığında son İran savaşıyla da birlikte Birleşik Devletler açısından en azından o perspektiften bakıldığında nasıl bir NATO yapılanması olması gerektiği ile ilgili çok önemli burada ipuçları ve mesajlar da verdi. Trump'ın işte ben bunu unutmayacağım ve NATO'nun bu anlamda ve bu çerçevede de işte Avrupalı üyelerin burada nasıl bir tavır takındığını dikkate alarak bundan sonra adım atacağım demesinin temelinde sadece bir tepki değil. Bakınız, buna dönük olarak önümüzdeki süreçte nasıl bir NATO yapılanması, nasıl, kimin bir NATO'su şeklinde orada önemli ipuçları da var. Şimdi bakıldığında Birleşik Devletler'in en temel ya da Trump'ın en temel beklentisi daha az maliyetle Birleşik

0: devletlerin üzerindeki yükün kalktığı, daha operasyonel, daha esnek bir NATO. Ve bununla ilgili aslında ilk somut emareleri de AUKUS dahil olmak üzere oradan itibaren veren bir Trump söz konusuydu ya da Birleşik Devletler yönetimi söz konusuydu. Ve bugün bakıldığında İran sonrası, krizi sonrası Orta Doğu'daki mevcut şekillenmelere, yapılanmalara bakıldığında da bu da kendisini en azından Orta Doğu ve önümüzdeki süreçte belki Kafkaslar, Orta Asya'ya doğru uzanan bir coğrafyada da etkilerini gösterecek gibi. Temel sıkıntı Avrupa'nın burada daha önceki belirleyici ya da etkili pozisyonunu ya da önceliğini kaybediyor olması. Benim kanaatim Avrupa bunun hazımsızlığı içerisinde. Çünkü bu NATO üzerinden aslında yeni süreçte yeni bir politik güç, bu politik gücün arkasında da bir güçlü askeri yapılanmanın varlığı.
1: Evet.
0: Bugün Avrupa ülkelerine bakıldığında böylesi bir yapılanma yok. Artı etki alanları bağlamında da, derinlik noktasında da ciddi anlamda bir sıkıntı var. Örneğin işte Türkiye'ye gelen heyete baktığımızda bu heyetin hemen Azerbaycan'a gittiğine de şahitlik ediyoruz ya da heyetten en azından birisinin. Ve son 1-2 yıla baktığımızda özellikle son 1 yıl itibariyle Avrupa Birliği'nin aslında Sovyetler sonrası itibariyle uygulamaya koyduğu Trasaka ve Inogate gibi ki bunlar enerji güvenliği ve koridor güvenliği bağlamında, tedarik zincirleri bağlamında gündeme getirdikleri projelerdi ama sonrası itibariyle ihmal edilmişti. Bakıyoruz tekrar canlandırma var. Ama Avrupa ya da Avrupa Birliği bu anlamda geç kalmış bir aktör. Ondan dolayı NATO içerisinde bütün bunların yeniden bir tanzimi ve buna yönelik yeni bir NATO, daha operasyonel bir NATO ve burada güvenliği merkezi alan Birleşik Devletler bağlamında ahengin ön planda olduğu bir süreç söz konusu. Zaten Trump'ın son ifadelerine de bakıldığında bu anlamda verdiği mesajlara da göz önünde bulundurduğumuzda bunu görüyoruz. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Teksas'tan Ankara'ya kadar dediği o güvenlik merkezli bir NATO yapılanması da aslında çok daha kendi içinde derin bir mana taşıyor. Bu da şuna işaretliyor. Her şeye rağmen konuşmamın başında belirttiğim bir NATO ama nasıl bir NATO? Ve burada kimin daha etkili olabileceği bir NATO yapılanması çıkıyor. Temel rahatsızlık da bu. Ve burada Türkiye'nin yükselen profili de kuşkusuz Batı içerisinde, özellikle Avrupa içerisinde çok daha böyle hazmedilmesi kolay olmayan bir durum. Ama diğer taraftan da realiteler var, gerçekler var. Bu mecburiyetler karşısında da işte Türkiye ziyaretleri ne yapıyor? Üst üste gerçekleşiyor.
1: Peki. Finlandiya, Rusya sınırındaki bölgeler de dahil topraklarında NATO nükleer silahlarının konuşlandırılmasına izin verdi. Rus yetkililer daha önce böyle bir senaryonun kabul edilemez olduğunu söylemişti. Ve Rusya'nın Finlandiya'ya önleyici saldırı düzenleme ihtimalini gündeme getirenler de oldu bu gelişmenin sonrasında. Bu ne kadar olası ve Türkiye'deki NATO zirvesinin öncesi bu gelişmeyi nasıl değerlendirmek lazım?
0: Yani NATO'nun aslında her an karşı karşıya kalabileceği krizler. Nitekim kuzey ülkelerinden ikisinin son dönemde NATO üyelikleri de bu tehdit algısıyla doğrudan doğruya ilgili. Önleyici bir operasyon? Hayır. Yani bunu yaptığı takdirde bunun adı 3. Dünya Savaşı'na kadar gider. Ama Finlandiya'nın bu adımı en nihayetinde bu tehdit algısı ve bu anlamda Rusya'nın verdiği bir takım mesajlarla ilgili. Rusya'nın her ne kadar daha temkinli dil kullanmaya çalışsa da Ankara'daki bu zirveyi çok yakından takip ediyor ve buna dönük olarak da NATO gündemini etkilemeye dönük bir takım mesajlar veriyor. Buna Karadeniz'de dahil, Kafkaslar dahil ve Avrupa boyutuna bakıldığında hani bizim çok ülkemizde gündeme gelmiyor ama bir Baltıklar ve Kuzey boyutu da var. Eski Doğu bloku bağlamında da bakıldığında ondan dolayı burada artık devletler açısından Rusya tehdidinin NATO zirvesinde daha öncelikli bir hale gelmesine yönelik aslında bir gündem

Gündemin de defakto bir şekilde oluştuğunu ve önümüzdeki bu günlerde gerçekleşecek olan zirvede de Finlandiya'nın attığı bu son adımla da birlikte aslında Rusya ve Rusya ile birlikte bu coğrafyayı daha da yakından ilgilendirecek bir

0: Bu bahsettiğimiz Avrupa Birliği içindeki kurumların ya da liderlerin açıklamaları, en son yayınladıkları rapora da baktığında burada bu ne periz, bu ne lahana turşusu gibi amiyane tabirle bir tablo karşımıza çıkıyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin temel sorunu şu: kendi içinde bulunduğu gerçekliği önceki Avrupa bağlamındaki bakış açısıyla halen değerlendirmeye devam ediyor ve Türkiye'yi de bu bakış açısının içerisinde tutmaya çalışıyor. Bundan dolayı da Avrupa Birliği hem Amerika ile olan ilişkilerinde, hem Rusya ile hem de diğer ülkelerle olan ilişkilerinde sorunlar yaşamaya devam ediyor. O yüzden Avrupa'nın en temel çelişkisi bu: yeni gerçeklere uygun, tutarlı ve güven telkin edebilecek politikalardan uzak. Üçü değil, 33'ü de gelse, sonuçta Ankara açısından Brüksel'in tutumu ve biz yani Ankara'dan baktığımızda karşımızda sadece bir yekpare bir Avrupa Birliği, yekpare bir Avrupa görmüyoruz. Biz şunu soruyoruz: hangi Avrupa? Ve bu anlamda tamam, Brüksel var ama bakıyorsunuz Berlin'den farklı, Paris'ten daha başka farklı çıkışlar. Bu da tabii Türkiye'yi daha temkinli ve dikkatli bir sürece itiyor. Bir diğer husus da şu: Avrupa Birliği Türkiye'ye çok şeyler vaat ediyor ama arkası yok. En temelde bu Avrupa güvenlik mimarisinden bahsediliyor ama SAFE programında Türkiye yok. Şimdi bütün bunları alt alta koyduğunuzda dolayısıyla bu ziyaretler, evet, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci dahil olmak üzere, ki bunu bir kez daha önümüze koyuyorlar havuç gibi. Ama biz biliyoruz bu havucun bir ciddi anlamda karşılığı yok. Bu sadece Ankara'da toplanacak NATO zirvesinde Trump karşısında bir lobi girişimi ve Türkiye'yi daha etkin yanlarında görmeye dönük bir faaliyetin sonucu olarak değerlendirilebilir. Yoksa Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde daha yapısal sonuçlar getirebilecek bir ziyaret olarak açıkçası ben bunu görmüyorum.
1: Peki hocam. Bir de Rusya'nın AGİT daimi temsilcisi Dmitri Polanski'nin Avrupa Birliği askeri ve Rusya karşıtı bir bloğa dönüştü. Avrupa Birliği bilinçli olarak Rusya ile çatışmaya gidiyor açıklaması var. Bu açıklamayı nasıl değerlendirebilirsiniz?
0: Bu bahsettiğimiz süreçte yani Rusya mı Avrupa Birliği açısından tehdit ya da Avrupa açısından tehdit, yoksa Avrupa mı Rusya açısından tehdit? Yani sorunun burada çıkış noktasına yönelik olarak tarafların karşılıklı birbirlerine yönelik ithamlarının bir parçası. Düne kadar Avrupa Birliği Rusya'yı bu anlamda, mesela 2. Dünya Savaşı sonrası itibariyle Yugoslavya iç savaşı bir kenara konulduğunda, savaşla, şiddetle, zorla Avrupa'nın sınırlarının değiştirilmesindeki ana aktör olarak Rusya'yı görüyor ve suçluyor. Aynı şekilde Putin'in ve diğer yetkililerin açıklamalarına bakıldığında da burada Rusya bir tehdit olarak ön plana çıkıyor. Bu açıklamalar da Rus tarafının şu ana kadarki yürüttüğü faaliyetleri bir anlamda meşrulaştırma ve ona dönük bir gerekçelendirme, bir mazeret gibi kendisini gösteriyor. Ama en nihayetinde her iki tarafın da yanıldığı husus şu: bu şu an Rusya ve Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı durum aslında her iki aktörün mevcut politikaların ile başlamadı. Yani 2014 ve öncesi itibariyle bakıldığında, yani Kırım'ın ilhaki sürecine giden sürece bakıldığında, aslında Rusya ve Almanya merkezli Avrupa Birliği bağlamında enerji diplomasisi dahil olmak üzere, hatırlayın, Baltıklar'da bir değil iki tane birden ne vardı? Kuzey Akım projesi vardı. Ve Rusya Avrupa ilişkileri enerji güvenliği eksenli olarak Avrupa Birliği bağlamında çok daha farklı bir boyut ortaya koyuyordu ve bu ilişkilerin ortak bir hedefi vardı: Amerika. O yüzden filmi tekrar başa sardığımızda bugün her iki tarafta farklı bir noktada. Ama bu açıklamaların ben bir süre sonra NATO zirvesinde nasıl bir tablo ortaya çıkacak, ne tür kararlar alınacak, bu oldukça önemli. Sonrası itibariyle özellikle Almanya liderliğinde Rusya ve Avrupa Birliği bağlamında farklı bir takım gelişmelerinde önü açılabilir. Zayıf bir ihtimal ama sıfır bir ihtimal değil. Rusya-Ukrayna süreci burada önemli ölçüde.

0: belirleyici olacak. Eğer taraflar çıkmaza girerse Rusya'dan bu sefer biz Brüksel'e ya da Avrupa'ya dönük daha yumuşak, daha farklı açıklamaları hep birlikte duyacağız.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında başlayan bir barış süreci var. 17 Haziran'da mutabakat zaptı imzalandı. Sonrası başladı bir süreç. Bu süreç Doha'da bir müzakere süreci var ama nasıl gidiyor? Nasıl bir atmosfer
0: Dolaylı
1: var? Evet.
0: taraflar işte bir takım bakanları ya da temsilcileri veya diğer yetkililer üzerinden birbirlerine sosyal medyaları da kullanmak üzere kararlı duruş sergilemeye devam ediyorlar. Biz kesinlikle işte taviz vermeyeceğiz türünden açıklamalar var. Ama en nihayetinde karşılıklı tavizler var. Ve bugün Hürmüz Boğazı açılmış vaziyette ve söylemsel bazda burada bir takım hususların sadece söylemde kaldığı bu 60 günlük sürecin barış bağlamında devam ettiği ve önümüzdeki süreçte de bu stratejinin ya da bu yaklaşımın bu şekilde devam edeceği kanaatindeyim. Dolaylı görüşmeler bir süre sonra tekrar doğrudan görüşmelere gidecektir. Bu karşılıklı amiyana tabirle elense diplomasi diyebiliriz.
1: Zaman zaman karşılıklı saldırıların olması, masadan
0: Evet, bu
1: kalkılıyor gibi bir durumun
0: o
1: oluşması da
0: diplomasi
1: sürecin bir
0: sürecinin, barış
1: parçası.
0: sürecinin bir parçası.
1: Peki. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 26 Haziran'da Lübnan, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir çerçeve anlaşması imzalandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İsrail ordusunun işgali altındaki Güney Lübnan'ı ziyareti ve İsrail'in bölgeden çekilmeyeceğini açıklamasını nasıl değerlendirmek gerekir? Bir de eski İsrail Başbakanı Bennett de Netanyahu aşırı sağcı bakanların esiri oldu diyor. Bu açıklama ne anlama geliyor?
0: Evet, çok ilginç. Yani bakıldığında burada İsrail siyaseti içerisinde İsrail dış politikasından, daha doğrusu Netanyahu'nun dış politikasından kaynaklanan çok ciddi bir ayrışma var. İki ayrışma var. Öyle bir ayrışma ki bir kısmı da Netanyahu'yu çok daha zayıf görüyor. Diyor ki Amerika'nın kuklası oldu ya da Amerika'nın dayatmaları karşısında sessiz. Ben olsam çok daha farklı tepkiler verirdim diyor. Bunların içerisinde eski başbakanlar, cumhurbaşkanları ve benzeri yetkililer de var bakıldığında. Şimdi Netanyahu tam bir çıkmazda ve bu anlamda üzerindeki baskı açıkçası kendisini Birleşik Devletler'le bir özellikle Trump bağlamında yol ayrımına götürme potansiyeli taşıyor ki oradan bir takım başka isimlerin verdiği açıklamalara da bakıldığında işte İsrail'in varlık nedeni Amerika'nın varlık nedeni İsrail bağlamındaki tartışmalara kadar. Sonuçta gelinen husus şu: Netanyahu mümkün mertebe İsrail'in ya da düne kadarki kendi söylediği politikalarda tam bir tavize varmadıkları ve bu konuda İsrail'in çıkarlarını özellikle güvenlik eksenini olarak korumaya dönük duruşunu devam ettirdiğine yönelik mesajlar veriyor. Washington'daki anlaşmaya tamamıyla aykırı ve ters. Normalde Hizbullah ve Lübnan bağlamında çok daha farklı süreçleri beraberine getirebilecek. Ama benim kanaatim şu: bu şu anki İsrail'in orada belli bir takım bölgeleri tampon veya da güvenlik eksenli olarak orada gündeme getirdiği hususların ben bu barış sürecini etkilemeyeceği kanaatindeyim. Bu Netanyahu'ya ve İsrail'e ayrılan bir manevra alanı. Bu mevcut manevra alanı çerçevesinde orada Washington'da imzalanan anlaşma süreci devam edecek. Aksi takdirde İran açısından bu sürecin bozulmasıyla eşdeğer ve daha da ötesi Birleşik Devletler'in, Trump'ın Lübnan, Gazze ve Suriye merkezli yeni Orta Doğu yapılanmasının da bir anlamda ciddi sıkıntıya girmesiyle eşdeğer.
1: Peki hocam. Bugünün gündem başlıkları bunlardı.
0: Evet.
1: Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız
0: Sağ
1: için.
0: olun.
1: Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: konuştuysanız.
1: Ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız şimdi de. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş geldiniz
0: Teşekkür ederim Arzu
1: programımıza.
0: Hanım. Merhaba.
1: Ekonominin gündeminde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler var. TÜİK dış ticaret rakamlarını açıkladı. Nasıl bir tablo ortaya çıktı? Nasıl değerlendirmek lazım?
0: Mayıs ayının dış ticaret rakamları açıklandı. Şimdi birazdan göreceğiz rakamları. Mayıs ayında artık krizin, Orta Doğu'daki krizin yansımalarını dış ticarette nasıl etkili olduğunu çok net biçimde görebiliyoruz. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat Mayıs ayında %9,5 azalmış. Bu sadece bir aylık veri. İthalatta %10,8 oranında azalmış. Dolayısıyla ihracattaki azalmanın biraz üzerinde bir ithalatta azalmayla karşılaşmışız. Ocak-Mayıs 5 aylık döneme baktığımız zaman ihracatta %0,2, ithalatta 1,1'lik bir artma var. Dolayısıyla da bu artış düşük de olsa %0,2'lik artışının arkasına yatan bu son aydaki gerilemenin dışında diğer yılın belki bir ikinci, üçüncü ayındaki o ivmelenmenin artık sona erdiğini ama ihracat ve ithalattaki o birlikte azalmanın da mevcut o 5 aylık artışları da neredeyse yok etme noktasına geldiğini görüyoruz. Şimdi biraz daha şeye bakacak olursak ticaret dengesi açısından geçen yılın aynı dönemine göre ticaret dengesi biraz bir miktar bir bozulma olmuş. 1,1'lik bir dengesizlikte artış olmuş. İhracatla ithalat arasındaki fark 42,7 milyar dolara çıkmış. Geçen sene aynı dönemde 41,2 milyar dolarmış. Orada bir miktar artış var. İhracatın ithalatı karşılamalarında bir miktar bir gerileme var. Ocak-Mayıs dönemi için söylüyorum bunu. 72,2 olmuş. Şimdi Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracatta %11,5 azalarak 23 milyar 169 milyon olmuş. Oradan 20 milyar 500 milyon dolara gerilemiş. Yani altını ve enerjiye çıkardığımız zaman da ihracattaki azalmanın biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. 5 aylık döneme baktığımız zaman enerji ürünleri parası olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 525 milyar dolar gerçekleşmiş. Az önce dediğim rakam 42,7 milyar dolardı. Bakın enerji ve altını çıkardığımız zaman birdenbire neredeyse dengeye geliyor. Dolayısıyla bizim ithalatımız içerisinde dış ticaret açığını yaratan en büyük iki kalem enerji ithalatı ve altın ithalatı. Dolayısıyla da o artık yapısal bir sorun. Türkiye'nin enerji açısından dışa bağımlı, özellikle petrol ve türevleri açısından dışa bağımlı, kısa dönemde yapılacak bir şey yok. Yenilenebilir enerji de oldukça hem benzer ülkeler hem de Avrupa'daki diğer ülkelere göre daha iyi durumda olmamıza rağmen genel olarak enerjinin ekonomisi ithalata dayalı olduğu için bu açık kaçınılmaz olarak veriyoruz. Dış ticaret açığı tek başına Mayıs ayında bir önceki döneme göre %15,6 azalmış. Burada dediğim gibi Hürmüz Boğazı ve çevresindeki oluşan gelişmelerin küresel düzeydeki hem ticaret etkisi üzerindeki olumsuzlukları hem de Türkiye ekonomisinin de dış ticaretteki olumsuzluklarını net biçimde görebiliyoruz. Genel eğilime baktığımız zaman ithalat açısından biz en çok önem verdiğimiz birkaç şey vardı, dağılım vardır. Ara malların toplam ithalatı içerisindeki payı %72,7. Tüketim mallarının 13,8. Sermaye mallarının 13,4. Burada dikkat çeken nokta tüketim mallarının

0: ithalatının, sermaye mallarının ithalatının bir miktar da olsa üzerinde seyretmesi. Dolayısıyla da bu tek bir aylık bir veri olarak dikkat çekici. Ocak-Mayıs dönemine baktığımız zaman aynı verilerde, orada daha da net görebiliyoruz bunu. Sermaye mallarının ithalatı 13.9, tüketim mallarının ithalatı 14.1. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi önümüzdeki döneme ilişkin hem büyüme performansını göstermesi açısından hem istihdama katkısı açısından yatırım mallarının bu oranların üzerinde çıkmasını bekleriz. Artı tüketim mallarının da 14'leri zorlamamasını arzu ederiz normalde. Ki geçmiş yıllarda çok çok uzunca yıllar %10'lar civarında seyreden bir orandı. Artık %14'lere dayandı. Bazı yıllarda onun da üzerine çıktı. Dolayısıyla tüketim malı ithalatı pek çok etken var biliyorsunuz. İşte kur vesaire, onları düşündüğümüz zaman yani bu eğilimin burayı biraz daha tüketim malının dıştan, yurt dışından ithalatı yerine yurt içinde onu üreterek karşılamak biraz daha Türkiye ekonomisi için faydalı olacak. Şeye baktığımız zaman, ülkelerin kompozisyona baktığımız zaman orada bir değişme olmadığını görüyoruz. Ocak-Mayıs döneminde en çok ihracatı Almanya yapmış. Sonra Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri yapmış. Sonra Birleşik Krallık gelmiş. İtalya, Fransa onu takip etmiş. Yani ilk 5 ülkenin bizim toprak ihracatımız içerisindeki payı %30.2 olmuş. Yine Ocak-Mayıs döneminde ithalata baktığımız zaman ilk sırayı Çin almış. Ki Mayıs ayında ilk sırayı Rusya almış. Onu da değişik bir durum. 5 aylık dönemde Çin birinci sırada, onu Rusya takip etmiş. Sonrasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre izlemiş. Özellikle Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'de daha çok sermaye malları ve diğer tüketim mallarına dönük ithalat. Tabii ki Rusya'da önemli ölçüde enerji ithalatını yapıyoruz. Çin'den de önemli ölçüde ara malları ve sermaye malları ithalatını yapıyoruz. Gene dikkatimizi çeken bir nokta da yüksek teknoloji ürünlerin bizim ihracat içerisindeki payındaki gelişmeler. Tek bir ay içinde baktığımız zaman 3.1 olarak gerçekleşmiş. Ocak-Mayıs döneminde de 3.4'müş. Dolayısıyla da Ocak-Mayıs dönemini kapsayan o 5 aylık dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı tek bir aya kıyasla biraz daha yüksekmiş. Evet. Yine Türkiye ekonomisinde bunu sürekli konuşuyoruz. Yapısal bir sorun. İhracat içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payının mutlaka arttırılması lazım. Bu 3.4 Türkiye gibi görece olarak benzer ülkelere göre daha büyük olan bir ekonomi olan Türkiye ekonomisinde bu oranın arttırılması lazım ki bunun içerisinde neler vardı diye baktığımız zaman işte savunma sanayi ürünleri var, ilaç var, kimyasal ürünler var, diğer işte belki biraz daha teknolojinin haberleşme ürünleri vesaire falan var ama önemli ölçüde bu oran Türkiye ekonomisi için hala tatmin edici değil diyelim. Onun da arttırılması gerektiğini söyleyelim.
1: Peki. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul'un enflasyon verisini açıkladı. Nasıl bir sonuç ortaya çıktı?
0: Bunun önemi nedir diye düşündüğümüz zaman yarın açıklanacak olan TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyonun bir
1: öncüsü.
0: Orada bir öncü gösterge olarak bakıyoruz. Aslında uzunca yıllar TÜİK'in açıkladığı, kapsam olarak biraz farklıydı ama İstanbul Geçinme Endeksi diye açıklanırdı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına çok paralellik, çok benzerlik gösterdi. Sonra o şeyden sonra ara dönemde burada biraz farklılaşma ortaya çıkmıştı. Yani TÜİK'in rakamından biraz daha yüksek İstanbul Ticaret Odası'nın rakamları vardı. Bu Mehmet Şimşek dönemiyle birlikte bu açık tekrar kapanmaya başladı. Şimdi aylık olarak baktığımız zaman Haziran ayında 1.14 oranında bir aylık fiyat artışı var. Bu sadece İstanbul için. Yıllık olarak baktığımız zaman %35.94. Şimdi bu yarınki beklentimiz, şey de söyleyelim, hangi mal gruplarında artış daha yüksek olmuş? Haberleşmede aylık değişim 4.28, o ilginç geldi bana. Çünkü haberleşme sonuçta yıl içerisinde daha makul düzeylerde artış gösteren bir şeydi, gruptu. Orada en yüksek artışı aylık olarak göstermiş. Alkolü içecekler ve tütünde ikinci sırada %4.2. Sonrasında da konut geliyor. Yıllık olarak baktığımız zaman yıllık genel şeyi eğilimi olduğu gibi muhafaza ediyor. Eğitim bir numarada 52.51. Yıllık olarak 12 aylık dilim içerisindeki en yüksek artışı eğitim almış. Sonrasında konut geliyor 46.29. Sonrasında gıda ve alkolsüz içecekler geliyor %37.21. Ortalama

0: 35 olduğunu hatırlatalım. Şimdi bunun şeyi önemi nedir diye baktığımız zaman genel eğilimi yansıtan bir şeydir bu, veridir. Ya, muhtemelen TÜİK'in yarın açıkladığı rakam da bunun etrafında bir rakam olur. %1,14'ün üzerine çıkacağını zannetmiyorum ama ya altında çok yakın bir rakam olur ya da birim biraz altında bir rakamla gerçekleşmiş olur. Şimdi TÜİK'in açıklayacağı rakamın önemi de nereden geliyor diye niye bu kadar üzerinde duruyoruz diye düşünecek olursak da orada artık yılın ikinci yarısı için ücretlerdeki yapılacak olan düzenlemelerde, ücret artışlarında referans olarak alınması. Yani kümülatif olarak Ocak ile Haziran aylarının toplamına baktığımız zaman ikinci 6 aylık için ne kadar bir ücret zammının gerçekleşeceğini hem memurlar, hem emekliler, hem de SGK bünyesinde çalışanlar için geçerli. Şimdi şeye baktığımız zaman ilk 5 ayın rakamına baktığımız zaman %16,61 şu anda gerçekleşmiş olan enflasyon. Ocak'la Mayıs'ın sonu itibariyle. Şimdi Haziran ayında gelecek olan rakam buna eklenecek. Örneğin bir gelse 16,61 yerine 17,61 gelecek. Birim bir altında gelse 17'yi geçecek ama işte 17,5'ye yaklaşmış olacak. Birin üzerine geldiği zaman da 17,61'in üzerine çıkacak.
1: Peki beklenti ne?
0: Beklenti birler civarında. 1,4 civarında olanlar da var. Genel eğilim 1,04'müş ortalama olarak baktığımız ama muhtemelen 1,1'e yaklaşma ihtimali daha yüksek. Bakın çok küsuratlı rakamlardan bahsediyoruz ama dediğim gibi yılın ikinci yarısı içerisinde yapılacak zamlar üzerinde etkili belirleyici olduğu için de küsuratlar da çok önemli.
1: Evet, çok haklısınız.
0: Onun için her gelecek olan aylık olarak Haziran ayında gelecek olan rakam memur ve diğer çalışanların ücretlerindeki değişimini belirleyici olacak. Şimdi nasıl hesaplanacak? Örneğin bir geldi diyelim %17,61 Ocak ayında yapılan artış çıkarılacak bundan. Geri kalan örneğin ilk 5 ay için hesaplamalarda 12,41 gelmiş. Dolayısıyla buna son aydaki artış eklendiği zaman yaklaşık %14'ler düzeyinde bir artış bekleniyor. Gene yarın TÜİK'in rakamlarında göreceğiz. Açıklanan TÜFE bir ortalamadır. İçerisinde 12 tane, 13 tane mal grubu var. Bu mal grubu içerisinde bazılarının artış düzeyi ortalamanın üzerinde, bazenki daha düşük. Şimdi dolayısıyla da hane halklarının yani tüketicilerin en çok yakındığı konuyu bir kez daha karşılaşmış olacağız. Örneğin işte en çok harcamalar içerisinde büyük kalem olarak yer tutan konuta baktığımız zaman az önce şeyi gördük, İTO'nun rakamını gördük. Benzer biçimde TÜİK'in rakamları da var. Ortalama hayli üzerinde. Gıda ürünlerde işlenmiş ve işlenmiş diğer gıdalara baktığımız zaman yani alkol ürünlere gıdaya baktığımız zaman onlardaki artış da ortalamanın üzerinde. Dolayısıyla da ortalamaya göre hesaplanmış olan ücret artışları gene önemli ölçüde tüketiciler tarafından hem yetersiz bulunacak hem de şikayet konusu olacak. Ama referans olarak alınan tabii ki ortalama bir rakam var karşımızda. SSK ve Bağkur emeklerinde aradaki fark doğrudan verilecek. Çünkü onlar yılbaşındaki öyle bir şey, fark almamışlardı. O rakam yılda ne kadar gerçekleştiyse onu örneğin ilk 5 ay için 16,61 ise üzerine 1 eklediğimiz zaman örneğin 17,61'i doğrudan alacaklar. Memurlardaki farklılık da o.
1: Evet, şimdi önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde hem yarın enflasyon oranı hem ardından memur ve emekliler için zam oranları belli olacak ve bakalım beklentileri karşılayacak mı? Hep
0: Tartışmaları
1: birlikte
0: devam edecek.
1: göreceğiz. Evet. Avrupa Merkez Bankası ve Fed Başkanı'nın da enflasyon hakkında açıklamaları var. Bu açıklamaları nasıl değerlendirmek lazım?
0: Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı bir toplantıda yapıldı bu konuşmalar. Genel olarak çok iyimser bir tonda yapılan konuşmalar. Hem Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın hem de Washington Fed'in başkanının konuşmaları önemli ölçüde. Mesela Avrupa Merkez Bankası Başkanı stagflasyon riskinin ortadan kalktığını ya da gözükmediğini söylüyor. Bu şu demektir. Enflasyon en son veriyi de söyleyeyim. Yıllık olarak bakıldığı zaman açıklanan Avrupa'daki 3.2'lik enflasyon 2.8'e düştü.

0: düştü. Önemli bir gerileme var yıllık olarak.
1: Evet.
0: Hedef 2 tamam ama eğilime baktığımız zaman hedefe doğru daha hani yaklaşan bir şeyde enflasyon oranı görüyoruz. Dolayısıyla da Hürmüz Boğazı ve ABD, İran, İsrail o çatışmanın en azından şu günkü gördüğümüz kadarıyla karşılaştığımız manzaraya bakacak olsak başta petrol ve enerji fiyatları olmak üzere artık orada neredeyse geri çekilmenin daha istikrarlı bir kalıcılık göstereceğini bize şey yapıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla genel değerlendirme bu iyimserliğin bu iyimserlikle beraber Avrupa Merkez Bankası ve Fed'in yaptığı değerlendirmede enflasyonun artık bir ölçüde kontrol altına alabilecek düzeylerde büyük sıçramalar göstermeyeceği konusunda bir iyimserlikleri var. Ve dolayısıyla da enflasyon konusunda daha rahat davrandıktan söylüyor. Avrupa Merkez Bankası biliyorsunuz büyük merkez bankasında tek faiz artışını yapan merkez bankasıydı. Oradaki açıklamalarda bunun ne kadar olumlu etki yaptığını da yine gösteriyor. Dolayısıyla da genel bakışa baktığımız zaman Avrupa için söylüyorum. Avrupa'daki diğer büyük ekonomilere baktığımız zaman Almanya, Fransa, İtalya vesaire de hepsinde enflasyonun bir gerileme sürecinde olduğunu ve bu bir anlamda şok etkisiyle yükselen bu enerji ve diğer emtia fiyatlarının yayılma etkisinin giderek sönümlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla da orada belki hani 2026 için hedefler tabii ki tutmayacağı çok açık ikiye şey olacak ama 2007 için biraz daha olumlu yaklaştığını görüyoruz. Fed Başkanı'nın vurguladığı bir konu da bağımsızlık.
1: Evet.
0: Fed'in bağımsızlığı. Orası işte Trump olduğu müddetçe hep tartışılacaktır o konu. Fed'in faiz indirimi ısrarına karşı Trump'ın kendi bağımsızlığını koruyacağını çok net biçimde başkan açıklıyor. Gene enflasyon konusunda da kısa vadede faizlerde bir şeylik en azından artış yapmayacağını da söylüyor.
1: Yani aynı Jerome Powell gibi yapmaya devam edecek
0: çünkü
1: öyle
0: çok
1: mi?
0: Kurumsal bir yapı var. Hı-hı. Yani kişilere bağlı olarak değişen şey yok. Hani şu her iki Merkez Bankası başkanında da yaklaşımlarında şunu görüyoruz açıklamalarında. Sözlü yönlendirmenin her ikisi tarafından da terk edildiğini görüyoruz. Hı-hı. Hem Avrupa Merkez Bankası Başkanı hem de Fed Başkanı. Bu şu demektir, ekonomik verileri sadece Merkez Bankası'nın kendi değerlendirmeleri ve gelecekteki oluşabilecek olan gelişmeleri ekonomik aktörleri yönlendirmek yerine ekonomik aktörlerin o verileri kendileri değerlendirerek kendileri politikalarını oluşturması konusunda daha adım atıyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir politika değişikliği aslında şey açısından. Strateji, iletişim stratejisi açısından ve Merkez Bankası'nın yönlendirmesi açısından. Powell döneminde bu etkini kullandı. Önceki Bernanke döneminde başlamıştı bu. Dolayısıyla da bu net biçimde terk edildiğini görüyoruz. Ekonomik aktörler kendi değerlendirmeleri yaparak önümüzdeki dönemde enflasyon ne olacak konusunda tahminleri bulunmalarını Merkez Bankası'nın yönlendirmesine bırakmadan yapacaklardır. Evet.
1: Peki. Tabii bir de küresel gelişmeler var. İşte ilk bölümde siyasi açıdan, dış siyaset açısından da değerlendirdik. 17 Haziran'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir barış, müzakere süreci var. İşte gündeme aktarırken baktık, petrol, Brent petrolün varil fiyatı 70,79 dolara kadar indi. Zaman zaman müzakere süreci sekteye uğruyormuş gibi görünse de ama bir sakin bir ortam söz konusu şu günlerde. Bunun küresel ekonomiye yansıması nedir? Önümüzdeki günlerde neler yaşarız?
0: Başkan yardımcısının açıkladığı önemliydi. Asker göndermeyeceğiz dedi. Bu şu demektir. Sıcak çatışma ihtimali gittikçe azalıyor. Hem bölgedeki bahsettiğiniz barış görüşmeleri içine Lübnan da dahil oldu. İsrail, Lübnan ve diğer bölge ülkelerinde dahil olduğu anlaşmalar eğer olumlu sonuçlanacak olursa ve İsrail bunları provoke edip de hiçe saymazlık yapmaz ise mutlaka olumlu bir hava esecektir. Bir enerji fiyatları bahsettiğiniz gibi 70 dolarlara inmesi bile bu kadar bir kısa süre içerisinde olumlu bir gelişme. Hatırlarsanız bu kaos başladığı zaman 65 dolarlar civarındaydı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da genel eğilim oraya doğru yaklaşacak. Tamam kısa sürede belki 65 dolarları bulmayacağız ama 70 dolarlara yaklaşması bile çok önemli.
1: Evet.
0: Ve burada da kalıcılık gösterebilmesi pek çok aktör ekonomik bilim tarafından öngörülebilirliği artırılan bir gelişme olarak değerlendirilecektir. Hı hı. Önemli bir girdi enerji fiyatları. Artı petrol türevi.

0: olarak kullanılan pek çok üründen sürekli bahsediyoruz. Gübre ve diğer işte kimyevi maddelere baktığımız zaman onların fiyatlarında oluşabilecek artış sadece bir ürünü etkilemiyor. Örneğin tarımda kullanılan ve yaygın olarak o bölgeden temin edilen tedarik zincirlerinde bir aksama olduğu zaman zaten bir problem. İki, fiyatları yükseldiği zaman başka bir problem. Dolayısıyla da o ürünlerin de fiyatlarında en azından o sıçramadan sonra geri çekilmeye başlayacak olursa tedarik zincirlerinin kesintisiz biçimde çalışmasıyla küresel düzeyde pek çok ekonomik aktör geleceğe daha hani beklenti oluşturabilmesi için daha rahat davranacaklardır. Bu mutlaka Merkez Bankası'nın davranışlarına yansıyacaktır. Mutlaka hükümetlerin mali politikalarına yansıyacaktır. Dolayısıyla da önemli bir belirsizlik kaynağı ortadan kalkacak. Altın fiyatları dönem içerisinde çok büyük bir dalgalanma gösterdi. Biliyorsunuz normalde eskiden bölgesel ya da daha yaygın bir çatışma olduğu zaman ilk tepki gösteren altın fiyatlarıydı ve herkes güvenli
1: Yükselirdi.
0: liman olarak oraya geçerdi. Ama şimdi finansal piyasalar o kadar karmaşık hale geldi ki çatışma olduğu dönemde altın fiyatları düştü. Çünkü bu sefer dolar ya da diğer para birimleri üzerinde ödenen faiz çok daha cazip hale gelmeye başladı finansal yatırımcı için. Birdenbire o tarafa da yöneldiler. Esnaf tam tersi oldu.
1: Evet.
0: Hiçbir getirisi olmadığını bildikleri halde güvenli liman olarak gördükleri altına yönelirken şimdi mesela tam tersi olmaya başladı. Dolayısıyla da oradaki dalgalanmalar da önemli ölçü ortadan kalkacaktır. Belirsizlik ortadan kalkacaktır. Diğer emtia, alüminyum ve diğer girdilerde de fiyatlar normalleşmeye, en azından istikrar kazanmaya başlayacaktır. Bunlar önemli küresel ekonomi için. İşte Türkiye'nin en önemli ihracat partnerleri Avrupa Birliği ülkeleri. Oradaki belirsizliği yaratan Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. O artık bir veri olarak karşımızda ama onun dışında sıcak çatışma ortadan kalkması, o tehdidin ortadan kalkması da Avrupa ekonomilerinin biraz daha kendini toparlamasına yol açacağı için o da Türkiye'nin ihracatını önemli ölçüde olumlu etkileyebilecektir. Türkiye açısından da baktığımız zaman petrol fiyatlarının gerilemesi çok önemli tabii. Yani ağırlık olarak baktığımız zaman enerji hem enerji olarak kendisinin şeyi hem de girdi olarak diğer ürünlere baktığımız zaman bütün o dezenflasyon programındaki dönem içerisindeki son 5 aylık dönemde gördüğümüz sapmanın temel nedeni oradaki türbülansın yaratmış olduğu fiyat belirsizlikleriydi. Onların ortadan kalkması en azından Merkez Bankası'nın yıl sonu için hedefini belki muhtemelen gene revize edecektir. Çünkü ilan ettiği rakamın yıl sonunda gerçekleşmesi biraz zor görünüyor. Ona rağmen gene de bir istikrara kavuşmasını görebileceğiz fiyatların genel seyri açısından.
1: Yılın ikinci yarısı umarız hep böyle devam eder.
0: Umutla bakarız diyelim.
1: Evet. Peki hocam, bugünün ekonomi gündem başlıkları böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de teşekkür ederim.
1: katıldığınız
0: Sağ olun.
1: için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Türkiye sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hürmüz krizinin tedarik ve enerji arzındaki olumsuz etkisine dikkat çekti. Mevcut koridorları güçlendirmeli, alternatifler oluşturmalıyız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerde ilerleme kaydedildiği duyuruldu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı ilk kez Ayyıldız Müşterek Karargahı'nda gerçekleştirildi. İsrail'in Suriye'ye yönelik hukuksuz saldırıları da gündemdeydi. Bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olan İsrail, Lübnan'la varılan mutabakata rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürmeye, ayrıca Kuneitra ve Dera'da Suriye'nin egemenliğiyle halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan saldırılar gerçekleştirmeye devam etmektedir denildi. 2026 NATO Ankara Zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. Donald Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Washington yönetiminin ittifak üyelerini korumak için NATO'ya diğer tüm ülkelerden daha fazla para harcadığını belirtti. ABD'nin 999 milyar dolar harcadığını yazdı. İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'nın harcadığı miktarları da paylaştı. Diğerleri çok daha düşük, bu saçmalık dedi. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. NATO zirvesinin yapılacağı alanlara, delegasyonun konaklayacağı yerlere ve geçiş güzergahlarına skuter ve motokuryeler giremeyecek. Güzergahlar üzerinde bulunan alışveriş merkezleri otoparklarına ve önlerine de araçlar park edilemeyecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi.
2: Tedbirlerimiz sadece Ankara ile sınırlı değil, Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var. Hatta bir üçüncü kuşak illerimizde de planlanan tedbirlerimiz var.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi 4. Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda alınan tedbirlere ilişkin konuştu.
2: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48.841'i emniyet personelimizden, 7.447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4.405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır.
1: Zirve süresince sahadaki fiziki önlemlerin yanı sıra siber güvenlikte göz ardı edilemeyecek.
2: Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7/24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar.
1: Bakan Çiftçi benzer güvenlik önlemlerinin geçmişteki zirveler sırasında ev sahibi müttefik ülkelerde uygulandığını da hatırlattı. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Suriye Devlet Televizyonu patlamanın nedeninin bombalı saldırı olduğunu açıkladı. Türkiye sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Sınır ötesi ödemeler daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale gelecek dedi. Şimşek, Türkiye-AB yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısında konuştu.
0: Türkiye tek avro ödeme alanına, yani SEPA'ya katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne iletti. SEPA üyeliği sınır ötesi ödemeleri daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli hale getirecek, ticareti ve yatırımı kolaylaştıracak, şirketlerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Hem işletmelerimize hem vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Türkiye Avrupa Birliği ile güçlü, istikrarlı ve karşılıklı faydaya dayanan ortaklığını daha da ileri taşımaya kararlıdır. Bugün ortaya koyduğumuz yapıcı diyalog ve işbirliği anlayışı bunun en somut göstergesi olmuştur. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam edecektir.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Hürmüz krizinin tedarik ve enerji arzındaki olumsuz etkisine dikkat çekti. Mevcut koridorları güçlendirmeli, alternatifler oluşturmalıyız dedi.
3: Farkında olduğunuz üzere son yıllarda yaşanan gelişmeler ulaştırma sistemlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini ve küresel ticareti sekteye uğratabileceğini açıkça göstermiştir. Son olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki kapanmalar tek bir boğazın dünya enerji arzını ve tedarik zincirlerini nasıl derinden etkileyebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği bu stratejik su yolundaki aksama enerji güvenliğinden lojistik maliyetlerine kadar geniş bir etki alanı oluşturmuştur. Bu noktada bizler yalnızca krizi değil, riski de hep beraber yönetmek zorundayız. Bunun yolu mevcut koridorları güçlendirirken alternatiflerini de mutlaka oluşturmaktan ve ulaştırmanın diğer modlarıyla da entegre bir yaklaşımdan geçmektedir.
1: Afetlere hazırlık ve sağlık güvenliği ele alındı. Türkiye'nin deprem sağlık yönetimi alanındaki tecrübeleri ve uygulamaları uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık dedi. Bakan Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen Bakanlar Konferansı'nda konuştu.
4: Başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere tüm riskli bölgelerimiz için modeli geliştirdik. Dünyada bir ilki imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık. İstanbul'u kendi içinde 10 sağlık bölgesine ayırdık. Tüm Türkiye'nin İstanbul'u organize bir şekilde destekleyebilmesi için Anadolu'daki illerimizle İstanbul'daki bu bölgeleri tek tek eşleştirdik. Hangi şehrin, hangi personelin, hangi malzemeyle havadan, karadan veya denizden saat kaçta nereye ulaşacağı saniye saniye planlanmış durumdadır.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İstanbul'da evlilik öncesi eğitim programında konuştu. Göktaş, evlenecek 161 bin gence 14 milyar lira kredi desteği sağlandığını belirtti. 221 bin gencin evlilik öncesi eğitim programından faydalandığını söyledi.
5: 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlerin desteklenmesi projesini hayata geçirdik. Deprem bölgesinde başlattığımız projeyi 2025, yani geçen sene aile yılı vesilesiyle 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Bu yıl Ocak ayından itibaren ödeme miktarını 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftlerimiz için ise 200 bin lira olarak güncelledik. Proje kapsamında 161 bin gencimize 14 milyar lira kredi desteğini aktardık. Tabii gençlerimizin yuva kurması için sadece ekonomik destek sağlamıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 221 bin gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik.
1: AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda.

0: Da kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenlemeyi Meclis Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verileceğini belirtti. Daha önce öğrenci aflarından faydalanmamış tüm öğrenciler başvurabilecek dedi.
1: 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlerin desteklenmesi projesini hayata geçirdik. Deprem bölgesinde başlattığımız projeyi 2025, yani geçen sene aile yılı vesilesiyle 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Bu yıl Ocak ayından itibaren ödeme miktarını 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftlerimiz için ise 200 bin lira olarak güncelledik. Proje kapsamında 161 bin gencimize 14 milyar lira kredi desteğini aktardık. Tabii gençlerimizin yuva kurması için sadece ekonomik destek sağlamıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 221 bin gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik.
0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürley'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliği ile adalet alanındaki ortak çalışmalar ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürley, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da pekiştiğini söyledi. Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve bağlantı projeleriyle Zengezur Koridoru gibi stratejik girişimlerde üstlendiği role dikkat çekti. Bakan Gürlek, Türkiye'nin her koşulda Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı. Görüşmede ayrıca iki ülkenin adalet bakanlıkları arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan reysen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Göktaş, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sosyal medyada yayımladığı video içerisinde suç unsuru tespit etmişti. Göktaş'ın yayınlanan videoları toplumda büyük tepki çekmiş, sosyal medyada da tartışmalara neden olmuştu. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 2 üst sanığın yargılanmasına devam ediyor. Davanın 43. duruşmasında esas hakkındaki mütalaya karşı tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede 19 kişi mağdur, 200 kişi de sanık olarak yer alıyor. Avrupa Birliği 3. ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı dedi. Bakan Bolat, düşük değerli e-ticaret gönderilerinde uygulamanın kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için altyapı çalışmalarının yapıldığını da bildirdi. Teknik olarak gerekli belgelerin oluşturulması için sistemin kurulduğunu ifade etti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59'u tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Bugünkü oturum Murat Ongun'un avukatının savunmasıyla başladı. Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında yaşanan tartışma sonrası İmamoğlu salondan çıkarıldı, oturuma ara verildi. Ara sonrası Ongun'un avukatı salona gelmeyince mahkeme başkanı o ana kadar yaptığı savunmanın esas alınmasına karar verdi. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın savunmasına geçilmesine karar verildi. Avukatının salonda olmadığını söyleyen Yılmaz'a CMK'dan avukat gönderilmesi için duruşmaya yeniden ara verildi. 9 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. 73 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcılara yönelik son bir ayda 23 ilde yapılan operasyonlardaysa 307 şüpheli yakalandı. Zanlıların banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon lira şüpheli işlem tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tahran, dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının kullanıma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Görüşmenin gündem maddelerinden biri İran'ın dondurulmuş fonlarıydı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bu fonların bir kısmının serbest bırakılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

İran'ın bu fonları ihtiyaçlar doğrultusunda mal satın alarak kullanacağını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Trump'ın mecbur kalmadıkça ve açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça orduyu İran'a geri göndermeyeceğini kaydetti. İran ordusu ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik işlerine müdahalesine kararlılıkla karşılık verileceğini vurguladı. Lübnan'dan çekilme planını uygulamayan İsrail saldırılarla ateşkesi de ihlal ediyor. Güneydeki Nebatiye'ye hava saldırıları düzenlendi. İşgalci İsrail park halindeki bir aracı İHA ile hedef aldı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Lübnan Başbakanı Nevav Selam, Hizbullah'la silahlı bir çatışma istemediklerini söyledi. Ancak hükümetin Hizbullah'ın baskısına boyun eğmeyeceğini ifade etti. İsrail'le varılan anlaşmanın amacının işgalin sona ermesi ve egemenliğin tesisi olduğunu belirtti. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürdürülüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Hamas katil İsrail'in ateşkesin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi. Gazze'ye yardım girişinin engellenmesi sonucu 650 binden fazla çocuk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler özellikle sarı hat olmak üzere Gazze'de sivillerin korunmasını istedi. İsrail zulmü işgal altında tuttuğu topraklarda da arttı. Batı Şeria'da bir Filistinli ailenin evini daha yıktı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev olmak üzere birçok kent füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırılara Ukrayna'dan misilleme geldi. Kırım'daki Saki askeri havaalanına saldırı düzenlendi. Ukrayna ordusu ayrıca Kıstova'da Rusya'ya ait petrol rafinerisini vurduğunu açıkladı. Rusya, Ukrayna'nın İHA ve füze saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ukrayna'ya ait 327 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisi de paylaşıldı. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Türkiye sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hürmüz krizinin tedarik ve enerji arzındaki olumsuz etkisine dikkat çekti. Mevcut koridorları güçlendirmeli, alternatifler oluşturmalıyız, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerde ilerleme kaydedildiği duyuruldu. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak maç TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Kupada gece 2 maç daha oynanacak. Portekiz ile Hırvatistan saat 2'de, İsviçre ile Cezayir ise saat 6'da karşı karşıya gelecek. 2 maçta TRT 1 ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino oyuncusunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Pino Galatasaray'la görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesindeki ilk etap kampı tamamlandı. Sarı lacivertliler Topuk Yaylası'ndaki çalışmaların ardından hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek. Beşiktaş, Lorenzo Pellegrini'yi gündemine aldı. Siyah beyazlılar Roma ile sözleşmesi sona eren İtalyan orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Erkek milli basketbol takımımız 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'e konuk olacak. Saat 21'de başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle, Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normal.

0: nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla, zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle

ve paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, kanun ne diyor da bu hafta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olabilmeleri için hangi şartları yerine getirmeleri gerektiğini konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, yurt dışında yaşayan Türkler Türkiye'den emekli olabilmek için bugün hangi temel şartları yerine getirmeliler?
2: Evet, sosyal güvenlik hakkı anayasal temel hak olmakla birlikte bu hakkın kullanımı da tabii ki diğer haklar gibi sıkı şekil şartlarına ve yasal prosedürlere bağlanmış. İşte tam bu noktada da devreye giren yurt dışı borçlanması müessesesi kavramı giriyor. Yurt dışında harcanan emeğin, o topraklarda çalışmış olan vatandaşlarımızın çalışma süreleri veya kadın vatandaşlarımızın ev hanımlığı süreçleri, bu tabii ki yurt dışı borçlanması müessesesinde gündeme gelecektir. Kanunun belirlediği bir bedel karşılığında, bu her dosya nezdinde her kişi için ayrı hesaplamalar tabii ki yapılacaktır. Belirlenen bu bedel karşılığında Türkiye'de prim günü olarak satın alınmasına biz yurt dışındaki borçlanma durumu söylüyoruz. Yani devletin sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak memleketinden uzakta alın teri dökerek vatandaşlarımızın yurt dışında çalışmış olmalarının karşılığı olarak Türkiye'de de bu günlerin sayılıyor olmasına biz yurt dışındaki borçlanma işlemleri olarak adlandırıyoruz. Ancak uygulamada mevzuatın dinamik yapısı ve sık sık değişen kanun maddeleri nedeniyle vatandaşlarımızın ciddi hak kayıpları yaşadıklarını görüyoruz ve telafisi güç maddi zararlara maruz kaldıklarını söylüyoruz. Hukuk sistemimizde kanunu bilmemek biliniyor, mazeret sayılamaz. Bir kişi çıkıp da ben kanunu bilmiyorum, bu kanunun maddesinin haberim yoktur diyerek aslında kendisine yükletilmiş bir külfete karşı gelemez. Bu nedenle bu durum

nazaret sayılmayacaktır. Bu nedenle genel geçer duyumlar veya güncelliğini yitirmiş eski uygulamalar üzerinden bazen vatandaşlarımızın hareket ettiklerini görüyoruz. Ancak hukukta her gün yeni bir düzenleme oluyor, yeni bir mevzuat çıkıyor, yeni bir kanun düzenlemesi yapılıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu yeni uygulamaları takip etmelerini özellikle belirtmiş olalım. Çünkü hukuki süreçlerde bazı hatalardan geri dönülemiyor. Yapılan bir başvurudan geri dönülemeyecektir. Borçlandırma altında yapılan bir hesaplamadan geri dönülemeyecektir. Bu nedenle vatandaş dediğimiz gibi genel geçer duyumlar yerine veya eski diğer vatandaşlarımızın yapmış olduğu başlattıkları süreçten ziyade şu an güncel olan yeni mevzuatı takip etmeleri önemli söylemiş olalım. Bugünkü yayınımızda da emekliler haftasına özel olarak aslında bu programı seçtik Seren Hanım'la. Türkiye'den emekli olabilmeleri için vatandaşlarımızın yerine getirmeleri gereken asgari şartları da detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. İlk ve en şüphesiz buradaki şartımız vatandaşlık bağının olması olacak. Yurt dışı borçlanması yoluyla Türkiye'den emekli olabilmenin diğer bir deyişle aslında yurt dışında geçen sürelerin Türkiye'de prim günü olarak değerlendirilebilmesinin en temel koşulu borçlandırmaya konu edilen süreler zarfında kişinin Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı kanun kapsamında mavi kart sahibiyle statüde bulunması gerekiyor. Bu kuralın pratikteki karşılığını somut bir hukuki vaka üzerinden örneklendireyim. Yurt dışında 20 yıl boyunca kesintisiz olarak ikamet eden ve orada çalışma hayatına katılan bir vatandaşımızı düşünelim. Bu kişi bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçmek ve o devletin sunduğu haklardan yararlanmak amacıyla yasal izinle Türk vatandaşlığından çıkmış olsun. İşte hukuki kırılma noktasında burada yaşıyoruz. Bu kişi 20 yıllık bir yurt dışı geçmişine ve fiili hizmet süresine sahip olsa dahi Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaptığı takdirde bu sürenin tamamı tabii ki borçlanamayacaktır. Çünkü bizim borçlanma kapsamında en temel şart olarak aradığımız Türk vatandaşı olma şartını bu kişi sağlamıyor olacak. Yine hukuken yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı statüsüne haiz veya yasal izinle mavi kartlı sıfatını taşıyan kişilerin bu dönemlere borçlanma hakkına sahip olduğunu özellikle belirtelim. Diyelim ki kişi 20 yıllık sürenin ilk 10 yılını Türk vatandaşı olarak geçirmiş olsun. İkinci 10 yılını ise bulunduğu ülkenin yabancı ülkenin vatandaşı olarak geçirmiş olsun. Bu gibi durumda da ilk 10 yıllık süre için tabii ki borçlanma mümkün olacaktır. Ancak ikinci 10 yıllık süre için tabii ki borçlanma söz konusu olmayacaktır. Çünkü dediğimiz gibi aranan en önemli şartlardan biri vatandaş olmak veya mavi kart sahibi olmak. Dolayısıyla kamuoyunda sıkça dile getiriliyor. Yurt dışında geçen tüm süreler koşulsuz şartsız borçlanılabilir gibi bir algı var. Ancak bu algı tabii ki hukuki dayanaktan yoksundur. Yurt dışı borçlanması için bu kanunla çizilmiş ve çok sıkı sıkıya korunan bir hak olduğu için de vatandaşlık bağıyla bunun tabii ki birbirine bağlantısı olması gerektiği söyleniyor. Bu nedenle borçlanma işlemleri yapmadan önce kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneklerini almasını ya da mavi kart sahibi ise mavi kart tescil tarihlerini büyük bir titizlikle incelemesi gerekiyor. İkinci olarak kritik hususumuz bizim borçlanmaya esas teşkil eden yaş ve sürelerin niteliği aslında. Türk Medeni Kanunumuzda yer alan rüşt yaşının sosyal güvenlik mevzuatımıza doğrudan bir yansıması olarak yurt dışı borçlanmasında 18 yaşın doldurulmasından önceki süreler kural olarak dikkate alınmayacaktır. Bazen vatandaşlarımız 15-16 yaşında örneğin Almanya'da, Hollanda'da fabrikada çırak olarak işe başladıklarını ya da bir mesleki eğitim adı altında staj yaptıklarını söyleyebiliyorlar. Ancak bu küçük yaşlarda başlayan fiili çalışmalar Türkiye'deki borçlanma gün sayısının hesaplanmasında başlangıç sayılmayacaktır ve hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Hukuken gün satın alma işlemleriniz ancak 18 yaşınızı doldurduğunuz takdirde o tarihten itibaren başlamaya devam edecektir. Bu noktada yine kanun koyucunun kadın ve erkek sigortalıların statüsü hakkında hukuki bir ayrım yaptığını özellikle belirtelim. Yurt dışında bir erkek vatandaşımızın borçlanma yapabilmesi şartları oldukça nettir. Nedir? Bir erkek başvuranın yalnızca resmi makamlarca belgelendirilmiş fiili çalışma süreleri ve şayet varsa sadece bu çalışmalarına bağlı olarak geçer işsizlik sürelerinin en fazla bir yıllık kısmını borçlanma hakkı vardır. Yani erkek vatandaşlarımızın SGK nezdinde işlem yapabilmesi için ellerinde fiili bir hizmet dökümlerinin, resmi çalışma kayıtlarının bulunması zorunludur. Ancak kadınlar için kanunumuzda özel bir sosyal güvence düzenlemesi mevcuttur. Yurt dışında ikamet eden bir kadın vatandaşımız orada bulunduğu süre zarfında herhangi bir sigortalı işte hiç çalışmamış olsa dahi sadece o ülkede yasal olarak ikamet ettiğini belgeleyerek bu boşlukları ev hanımlılığı süresi adı altında borçlanma imkanı kanunumuzda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için getirilmiş bir haktır.

Örneğin vatandaşımız evleniyor ve yurt dışına taşınıyor. Hayatı boyunca yurt dışında hiçbir resmi istihdamda bulunmamış. 18 yaşını doldurduktan sonra yurt dışında yaşadığı o yılları ikametgah belgeleriyle veya pasaport giriş çıkış kayıtlarıyla kanıtlayarak Türkiye'den gün satın alabilir. Bu düzenleme yurt dışında tabii ki yıllarca ailesinin temel direği olmuş aslında kadınlarımız için getirilmiş. Devletimizin sunmuş olduğu çok değerli bir anayasal haktır. Yalnızca kadınlar için getirilmiş olduğunu özellikle belirtelim. Bu gibi durumlar erkekler için geçerli değil. Erkeklerin sigorta nezdinde borçlanmaları için mutlak surette resmi çalışma kayıtlarının, resmi çalışma sürelerinin olması gerekiyor. Bu aşamada bir diğer önemli husus borçlanma miktarlarının nasıl hesaplanacağı. Genellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu borçlanma işlemlerini evet ilk olarak bakıldığında evet bu istisna olarak getirilmiş çok büyük bir hak aslında. Ancak borçlanma miktarının nasıl hesaplanacağı konusu da tabii ki bir merak konusu oluyor. Ve tamamen bu borçlandırma miktarının hesaplanması kanuni bir formüle dayalı. Günlük borçlanma bedeli başvuru tarihindeki geçerli brüt asgari ücret üzerinden bir hesaplama yapılarak belirlenecektir. Başvuru sahibi prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınır arasında kalmak kaydıyla kendi belirlediği bir meblağ üzerinden borçlandırma yapabilir. Asgari ücret tespit komisyonunun her yeni yıldaki belirlediği asgari ücretler tabii ki borçlanma maliyetlerini doğrudan arttıracaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu gibi asgari ücret belirlenmeden önceki dönemlerde bu başvuruları yapmaları daha sağlıklı olacaktır. Kurum tarafından vatandaşlarımıza hukuk ettirilen borcun tebliğ tarihinden itibaren de 3 ay içerisinde ödenmesi yasal bir zorunluluktur. Süresi içerisinde ödenmeyen borçlanma talepleri hukuken düşecektir ve kişinin yeniden bir başvuru yapması gerekecektir ve yeniden tekrar evrakları hazırlama süreci olacağı için vatandaşlarımızın kendileri hazır gördükleri takdirde bir başvuru yaparak 3 aylık süreleri başlatmalarını biz öneriyoruz. Hatta güncel asgari

0: emeklilik hakkını elde ettikten sonraki süreçlerine de çok az değinmek istiyorum. Türkiye'den emeklilik hakkı kazanıldıktan sonraki süreç de aslında borçlanma aşamasına kadar belki ondan daha da aslında sıkı hukuki denetimlere tabi. Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kurumlar arası tabii ki elektronik veri akışı anlık olarak sağlanmaktadır. Ve kanun bu aşamada çok nettir. Yurt dışı borçlanması ile aylık bağlanan bir kişi yurt dışında tam zamanlı olarak sigortalı çalışamaz ve o ülkenin sosyal güvenlik sisteminden ikamete dayalı sosyal yardım veya işsizlik ödeneği alamaz. Bunu bir örnek üzerinden açıklayalım. Türkiye'den emekli aylığı bağlanan ve yurt dışında ikamet etmeye devam eden bir başvuru sahibi vatandaşımız bulunduğu ülkede tekrar tam zamanlı bir iş hakkı tesis ederse, yani yeniden bir iş sözleşmesiyle tam zamanlı olarak bir iş hakkı imzalarsa, bu durumda hukuki yaptırımla karşı karşıya kalacaktır ve Türkiye'deki bu aylığı derhal kesilecektir. Üstelik bu kesinti tespit edildiği an yapılmakla kalmayacaktır. Kişinin çalıştığı aylar boyunca kendisine ödenmiş olan bir emekli maaşı varsa SGK tarafından bunlar yersiz ödeme kapsamında değerlendirilecektir. Hukuken de bu yersiz ödemeler dediğimiz tutarlar tabii ki yasal faiziye kendilerden alınacaktır. Hatta bunun daha ileri bir boyutu bu gibi durumlarda kurumlar arası karışıklığa yol açıldığı için idari tarafından da idari para cezalarına maruz kalabilirler. Bu nedenle vatandaşlarımızın eğer Türkiye'den yurt dışı borçlanması yoluyla bir aylık bağlanması durumu onlarda söz konusuysa, yurt dışında tabii ki tam zamanlı olarak çalışmamalarını da buradan söylemiş olalım.
1: Evet. Peki Sayın Yiğit, yurt dışı borçlanması yapmak isteyenler için prim, yaş ve sigorta başlangıcı konusunda en çok dikkat edilmesi gereken nokta nedir?
2: Evet, bu soruya aslında ilk şunu söyleyerek başlayayım. Yurt dışında geçen sürenin tamamını dinleyicilerimiz borçlanmak zorunda değil. Bu uygulamada en çok karıştırılan hususlardan biri. Bazen evet 20 yıl yurt dışı çalışması olan bir kişi emeklilik için sadece 3 yıl ya da 5 yıl borçlanmayla ihtiyaç duyabiliyor. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasına baktığımızda da kişiler yurt dışı sürelerinin tamamını, bir kısmını ya da aylık bağlanmasına yetecek kadarını borçlanabiliyorlar. Yani buradaki tamamen çalıştığınız bütün süreleri borçlanmanıza gerek yok. Sadece aylık bağlanmasına yeterli şekildeki gün sayısıyla borçlanmayla birlikte aylık zaten bağlanmış oluyor kurum tarafından. Ama tabii ki bu tercihi başvuru sırasında doğru yazılması gerekiyor. Eğer yanlış yazıldığında yanlış gün seçimi olabilir, fazla ödeme ya da emekliliğe yetmeyen eksik gün anlamına gelecektir ve bu da tabii ki kişileri zor duruma düşürmüş olacaktır. Bu soru kapsamında bir diğer önemli nokta da yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından taahhüt ettirilen bu borçların tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Bu 3 aylık süre yine hak düşürücü bir süre. 3 ay içerisinde hiç ödeme yapılmadığı takdirde borçlanma işlemi geçersiz sayılıyor ve yeniden bir başvuru gerekiyor. Bu da tabii ki sürecin baştan sona yine uzaması anlamına gelecektir. Yine burada eğer 3 aylık süre içerisinde bir kısmı ödeme yapıldığında ödenen tutara karşılık gelen gün artık geçerli olacak ve kalan günler için daha sonradan tekrardan bir başvuru gerekebilecek ve yeni bir başvuru tarihindeki rakamlar uygulanacak. Yani sizin oradaki kalan günler için başvurduğunuzdaki rakam artabilecektir. Bunu da dinleyicilerimize belirtelim. Sadece bununla alakalı da başvuru yaptıktan sonra öderim şeklinde bir düşünce yanlış. Çünkü ödeyeceğiniz tutar günden güne artacak anlamına geliyor burada. Bununla alakalı da sigorta başlangıcı bizim aslında bu mevzuat kapsamında hem de yurt dışı borçlanmalar kapsamında en dikkat ettiğimiz husus. Hem de en tehlikeli husus olarak da bahsedebilirim aslında. Yine yurt dışı borçlanmasına birçok kişi Almanya'da ya da Fransa'da çalıştım, Hollanda'da çalıştım. Orada ben diyelim ki 1995 yılında çalışmaya başladım. O zaman Türkiye'de de aynı şekilde sigortam 1995 yılında başlayacak gibi bu şekilde düşünebiliyorlar. Ama kesinlikle bu hataya düşünmemesi gerekiyor. Çünkü eğer sizin Türkiye'de sigorta başlangıcınız varsa yurt dışı öncesinde sizin artık statünüz de farklıdır, mevzuatınız da farklıdır. Eğer Türkiye'de hiç çalışmanız yoksa tamamen yurt dışında çalışmışsanız sizin artık tabi olduğunuz mevzuat da farklıdır, sizin artık tabi olduğunuz statü de farklıdır. Bu ikisinin de ayrımı da çok net bir şekilde yapabiliyoruz. Ve zaten dinleyicilerimizin de yapması gerekiyor böyle bir durumları varsa. Bununla alakalı da borçlanmayla alakalı da tabii ki yaş şartı dediğimiz husus da devreye girmiş olacak. Emeklilik yaşını belirleyen şey aslında çoğu zaman kişinin yine Türkiye bakımından sigorta başlangıç tarihi. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yurt dışı çalışmaları tamamıyla başlangıç noktası olarak değerlendirilmiyor. Burada da bizim mevzuatımızda da işte 8 Eylül 1999 ya da işte 30 Nisan 2008 tarihleri oldu.

0: oldukça önemli. Çünkü bu tarih ettiği bu tarihler aslında bizim mevzuatımızın değişmiş olduğu tarihler. Bununla alakalı da yine bizim mevzuatımızda 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar bakımından yaş şartı kaldırılmış oldu. Ama buradaki yaş şartı kaldırıldı, evet, ama prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları aynen şu an devam ediyor. Bununla alakalı da yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınlamış olduğu bir genelge var. Evet, yaş şartımızı biz kaldırdık ama aynı şekilde hem prim ödeme gün sayısı hem de sigortalılık süresi şartlarını değiştirmedi, açıkça ortaya konmuş oluyor. Bununla alakalı da yine dinleyicilerimizin de bizim müvekkillerimizin de yine başvuru sigortalı olan kişilerin de hataya düşmüş olduğu bir sıkıntı da sigortalılık statüsü. Bu statüye baktığımızda da yine 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yapılan yurt dışı borçlanmalarında kişinin talep tarihindeki statüsüne bakılmıyor artık ve tamamıyla yurt dışı borçlanmaları Bağkur kapsamında değerlendirilmiş oluyor. Bu da tabii ki kişilerin gün sayısını, ödemeleri gereken miktarı doğrudan etkileyen bir husus. Bununla alakalı da kişiler SSK kapsamında emekli olabileceklerini ya da SSK kapsamında yurt dışı borçlanması yapabileceklerini düşünebilirler. Ama dediğim gibi 1 Ağustos 2019 tarihi yine mevzuatımızın değiştiği bir tarih olduğu için bunun öncesindeki usuller farklı olacaktır. Sonrasındaki usuller kesinlikle farklı olacaktır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yine bununla alakalı bizim genel mevzuatımızda 5510 sayılı kanuna baktığımızda da burada genel bir zaten mevzuat düzenleme yapmış. Bu kanunda da sigortalı sayılan kişiler için, kadınlar için yaşlar 58, erkekler için de 60 yaş ve hem yaşla birlikte 900.000 gün prim şartımız mevcut. Yine tabii ki burada SSK kapsamındakiler için prim gün sayısı 7.200 olarak uygulanıyor. Bununla alakalı dediğim gibi hani tarih bu yüzden önemli. Sonuçta gün sayısını etkileyecek, aynı zamanda sizin ödeme yaptığınız günü de etkileyecek, miktarı da doğrudan etkileyecek. Hangi statüden kişilerin de emekli olacağı tabii ki oldukça belirleyici hale gelen bir durum. Ve bununla alakalı Türkiye'de hiç sigortalı olmayan bizim bir müvekkilimiz vardı, kendisini ilgilendiğimiz ve kendisi 73 doğumlu, Fransa'da geçiyor ve Fransa'daki bütün günlerin yurt dışı borçlanması ile aslında Türkiye'de ödemiş ve borcun tamamını 2023 yılında kendisi ödedi. Ödedikten sonra aynı tarihte yine yaşlılık aile talebinde bulundu kendisiyle alakalı ve buradaki gün sayılarını geçmişe doğru biz uyguladığımızda 8 Eylül 1999 öncesine tekabül ettiği için kendisi emekli olabildi ve emeklilik maaşı alabildi. Ama bununla alakalı da yine dediğim gibi yaş kriteri oldukça önemli ya da sizin oradaki yurt dışındaki borçlanma yaptığınız tarihte ya da gün sayısının Türkiye'deki karşılığı aslında oldukça önemli. Çünkü eğer farklı bir durumda 8 Eylül 1999 sonrasına tekabül etmiş olsaydı herhangi bir emeklilik şartından ya da emeklilik maaşından kişiler bağlanamayacaktı. O yüzden buna dikkat ediyor olmak oldukça önemli.
1: Evet, Sayın Yaman, hem yurt dışında çalışıp hem Türkiye'den emekli maaşı almak mümkün mü? Bu konuda hak kaybı yaşanıyor mu?
2: Evet, Türkiye yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına birçok ülkeyle sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalamış. Bu sözleşmelerin de nihai amacı aslında vatandaşlarımızın bir ülkede çalıştığı süreler ile kendi ülkemizdeki, Türkiye'deki haklarını saydırmak ve korumak. Az önce aktarmaya çalıştığımız bu yurt dışı borçlanması dediğimiz sistemin de temeli zaten budur. Ancak vatandaşlarımızda gördüğümüz en büyük yanılgı genellikle şu oluyor. Bu borçlanmayı emekli olmak için ödenen bir ceza olarak görebiliyorlar. Ancak bu tabii ki bir ceza değil. Bu aslında verilmiş, anayasa tarafından verilmiş büyük bir istisnai hak aslında. Çünkü vatandaşlarımız gelecekteki emeklilik hakkını aslında inşa etme sürecine girmiş oluyor borçlandırma yaparak. Bu borçlandırma yapılan tarih aralığında sizin vatandaşlarımızın Türkiye'deki emeklilik yaşı, gün sayısı ve hatta maaşını doğrudan etkileyecek önemli adımlar atılmış oluyor. Burada yine teknik bir noktaya değinmek istiyorum. 3201 sayılı kanun kapsamında yapılan bir borçlandırmalarda primlerin ödendiği gün sayısı kadar sigortalık süreleri uzayacaktır. Ancak her gün aynı değerde tabii ki değildir. Borçlanılan tarihler, prim ödeme basamakları ve Türkiye'deki giriş tarihleri emekli aylığınızın kısmi yoksa tam olarak başlayacağı konusunda önemli etkilere sahipler. Vatandaşlarımız genellikle bazen gün sayım dolsun yeterli mantığıyla sadece gün sayısını tamamlamak adına rastgele bir borçlandırma işlemi yapabiliyorlar. Oysa yanlış bir dönemde yapılan borçlandırma tamamen kişinin aslında planlarını alt üst edebilir. Çünkü emekli olmak tabii ki önemli, ancak vatandaşımız eğer gün sayım dolsun diye emeklilik borçlandırması yapıyorsa ve gelir gider dengelerini de tam olarak ayarlayamıyorsa, bu gibi durumlarda bu ödemeler dediğimiz gibi 3 aylık süreler içerisinde yapılmadığı takdirde vatandaşlarımızın başvuruları iptal edilecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu gibi sürece girmeden önce aslında doğrudan bir hesaplama yapmaları, gün sayımda olsun yeterli mantığıyla değil de bu borçlandırmayı ben karşılayabilir miyim ya da yeterli gelir gider dengemde bu karşılanabiliyor mu gibi soruları sormaları çok önemli. Gelelim çok sorulan soruya. İki taraftan da maaş alırsam ne gibi problem yaşarım? Sosyal güvenlik kurumları artık dünyanın dört bir yanında, dijital veri akışı içerisinde. Evet, eskiden posta yollarıyla haberleşmeler, mektuplaşmalar vardı ama şu an artık günümüzde yurt dışında bir vatandaşımızın bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başladığı an itibariyle Türkiye'de tabii ki veri paylaşımları, veri transferleri yapılacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız Türkiye'den emekli maaşı alırken yurt dışında sosyal güvenlik sözleşmesine tabi bir işte çalışmaya başlarlarsa maaşlarının kesilmesine, hatta Türkiye'den almış oldukları bu sosyal güvenlik destek primlerinin de emekli maaşlarının da kesintiye uğrayacağını söyleyebiliriz. Tabii ki her durum için bu geçerli değil. Burada işin sırrı aslında çalışma statüsünün türünde gizli. Türkiye'nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerine göre yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bazı tabii ki istisnai durumlar söz konusu. Eğer siz yurt dışında çalışırken Türkiye'den emekli aylığı alıyorsanız temel kural bulunduğunuz ülkedeki çalışma statünüz olacaktır. Bu gibi durumlarda da kısmi aylık sistemleri oluyor bazı ülkelerde. Bu sistemde Türkiye'den aldığınız emekli maaşı yurt dışındaki çalışma durumunuza göre bir değerlendirmeye tabi tutacaktır. Eğer yurt dışında sigortalı bir işte çalışıyorsanız bazı sözleşmeli ülkelerde emekli aylığınızın bir kısmının kesilmesi durumu olabiliyor veya sosyal güvenlik destek primine tabi olmanız gündeme gelecektir. Ancak yurt dışında sigortalı olmayan, yani sosyal güvenlik kapsamında değerlendirilmeyen serbest meslek veya düşük gelirli bazı özel çalışma biçimlerinde tabii çalışma durumu da çok daha ayrı değerlendirilecektir. Tabii bu gibi durumlarda kısmi aylık ya da Türkiye'den alınan emekliden kesinti gibi durumlardan ziyade aslında buradaki en önemli husus bildirme yükümlülüğü. Birçok vatandaşımız Türkiye'deki emekli maaşının kesilmemesi adına bulundukları ülkedeki çalışmalarını gizleyebiliyorlar. Oysa söylemiş olduğumuz gibi yurt dışında çalışmaya başlandığı anda zaten Türkiye'de veri akışı olduğu için bizim sistemimizde emekli maaşının alındığı sosyal güvenlik kurumuna bu konuda bilgilendirme yapılacaktır. Kurum tarafından bunun tespitinden ziyade vatandaşlarımızın tabii ki yurt dışında çalışmaya başladıkları an itibariyle yazılı olarak bildirmeleri onlar için daha tabii ki lehe olacaktır. Çünkü kurum tabii ki bu durumu evet illaki bir süre zarfında tespit edecektir. Bu 2 yıl da olabilir, 3 yıl da olabilir, hemen de olabilir. Ancak bu gibi durumlarda tespitler sonrası haksız kazanç gerekçesiyle bunlar, yani ödenen emekli maaşları vatandaşlarımızdan faiziyle geri alacaktır. Bu nedenle söylemiş olduğumuz gibi bu beyan aslında vatandaşlarımızı bir koruma kalkanı olarak değerlendirilmelidir. Yine ben bildirmesem kurum fark etmez cümlesi de burada çok aslında günümüz dünyasında çok işlevi olan bir durum değil. Çünkü illaki fark edilecek söylemiş olduğumuz gibi ve bu gibi durumlarda sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında vatandaşlarımızdan faiziyle bu tutarlar olacaktır. Daha önemlisi bu durumu maddi bir borç olarak değil de aynı zamanda idari bir sorumluluk olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü vatandaşımız hakkında kurumu yanıltma iddiasıyla idari soruşturma da yürüyebilir. Dolayısıyla sisteme karşı dürüst olmak ve kurumsal yükümlülükleri yerine getirmek sadece bir ödev değil, aynı zamanda emeklilik haklarını vatandaşlarımızın koruyacaktır. Tek hukuki kalkanımızdır diyebiliriz. Bu süreçte ne yapılabilir? Bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Örneğin Almanya'da aktif olarak çalışan bir vatandaşımız Türkiye'den emeklilik haklarını kullanmak istiyor. İlk ve en temel yapması gereken şey tabii ki hizmet dökümlerini incelemesi ve yurt dışındaki çalışma sürelerinin Türkiye'deki prim günleriyle birleştirilmeyeceğini tespit etmesi en önemli yol olacaktır. Hangi tarihleri borçlanırsam emekli maaşım daha yüksek olur sorusuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ancak bu gibi durumlarda her vatandaşımızın dosyası özel olacağı için kendine has hukuki belgelerle değerlendirilmesi gerekeceği için vatandaşlarımızın eksik veya yanlış bir borçlandırma işleminden önce teknik bir incelemeyle hesaplatmalarını öneriyoruz biz. Örneğin çok fazla duyuyoruz. Örneğin diğer vatandaşımız bir hesaplama yapmış. Şu tarihteki eğer yapılan borçlandırmada daha yüksek emekli aylığı alırım gibi düşünceler çok fazla oluyor. Ama ancak herkesin dosyası farklı olduğu için bu gibi durumda vatandaşlarımızın her dosyasında ülkelerinin ayrıca hesaplatmaları gerekiyor.
1: Evet.

0: Sayın Yiğit, son olarak size şunu sormak istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar emeklilik başvurusu yaparken en sık hangi hataları yapıyor ve bunlardan nasıl kaçınabilirler?
1: Evet. Burada sigortalı olan kişilerin en büyük yaptığı hatayı biz kesin dönüş kavramını yanlış bir şekilde yorumlamaları olarak görüyoruz uygulamada. Pek çok kişi aslında kesin dönüş dediğimizde bizim de aklımıza ilk o geliyor olabilir. Tamamen işte Almanya'dır, Hollanda'dır, nerede yaşıyorsa kişi. Oradaki bağlarını tamamıyla koparmak, orada hiçbir şekilde ikamet etmiyor olmak artık şeklinde geliyor ama bizim hukuki olarak kesin dönüş kavramına baktığımızda bu şekilde değil. Yani mevzuatımızda da aynı şekilde değerlendirilmiyor. Burada yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı açıklamalara baktığımızda da kesin dönüş kavramında yurt dışında yaşanılan bir ülkeye bir daha dönmemek üzere terk etmekten ziyade buradaki yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyen bir kişinin kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere yurt dışındaki çalışmasının sona ermiş olması ve orada yaşamış olduğu ülkeden herhangi bir sosyal yardım almıyor olmasını arıyor kurum burada. Bu gibi dediğim gibi kesin dönüş kavramını bu şekilde netleştirmiş olalım dinleyicilerimiz nezdinde de. Çünkü bununla alakalı tamamıyla orayı terk etmek gerekmiyor yurt dışı borçlanması yapmak için. Sadece oradaki herhangi bir işte kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere bir işte sigortalı olarak çalışmamak gerekiyor ve aynı şekilde o ülkeden sosyal yardım almamak gerekiyor. Yine üstelik burada kesin dönüş şartı borçlanma başvurusuna da değil de aylık bağlanması için yapılan bir tahsis başvurusunda da aranıyor. Yani kişi yurt dışında çalışırken borçlanma yapabilir evet ama emeklilik ayda istediğinde bu şartları sağlamış olması gerekiyor. Ne bununla alakalı da örneğin Almanya'da Berlin'de yaşayan bir vatandaşımız kendisi Türkiye'de yurt dışı borçlanmasını ödemek istiyor ve ödedikten sonra emeklilik başvurusu yapıyor Türkiye nezdinde. Ama başvuru tarihinde eğer Almanya'da hala sigortalı bir işte çalışıyorsa ya da örneğin eşi herhangi bir şekilde Alman hükümetinden ya da farklı bir şekilde sosyal yardım ödeneği alıyorsa burada emeklilik başvurusu emeklilik aile kişinin kendisine bağlanmayacaktır. Çünkü şartları sağlamıyor olmuş oluyor. Kesin dönüşten aslında bizim anlatmak istediğimiz bu. Hem eşi sosyal yardım alıyor hem de kendisi bir sigortalı işte çalışmış oluyor. Şartları kendisi sağlamadığı için ödeme yapmış olsa bile burada kişiye artık hiçbir şekilde emekli aile bağlanmayacaktır. Dediğim gibi evet ödeme şartı aranıyor ama mevzuatımıza baktığımızda kesin dönüş dediğimiz hukuki olarak kesin dönüş dediğimiz şart da aranmış oluyor. Burada bizim uygulamada yine gördüğümüz eksikliklerden bir tanesi de başvuru belgelerinin güncel olmaması. Bu da oldukça önemli. Örneğin 5 yıl öncesindeki bir hizmet dökümünüzle bir başvuru yaptığınızda bu başvuru olumlu bir şekilde gelmeyecektir. Çünkü buradaki başvuruların da hem güncel bir şekilde tutuluyor olması oldukça önemli hem de doğru olması oldukça önemli.
0: Evet, bize ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik sevgili dinleyenler. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, değerli katkılarınızdan dolayı da size çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Bu hafta kanun ne diyor da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olabilmeleri için hangi şartları yerine getirmeleri gerektiğini konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: Sizlere Üstad merhum Muğlus Akarsu'dan bir türküyle merhaba dedik. Bugün dost yaralanmış dedik. Zamaneyi açtık efendim. Ne diyorsun sevgili Uğur?
1: Evet, açtık gördüğünüz gibi zamane açıldı.
0: Evet.
1: Muhabbet açıldı. Ve tüm değerli zamane ekibi burada sizlerle birlikte efendim. Seyircilerimizin karşısında sizlerleyiz efendim. Çok sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz zamaneye.
0: Evet. Koca Yörük, nereye gidiyorsun?
1: Sen bana bırakırsın mı her yere giderim. Yani öyle bir...
0: Aa, doğru, sana yetişmek çok zor ama
1: Teşekkür ederiz.
0: sen bir söyle bakalım rotamızda neler var?
1: Şimdi bugün ilk olarak Balıkesir Sındırgı'ya gideceğiz efendim. Meşhur Sındırgılı kardeşler bilenler vardır belki o bölgenin üstatlarından. Ali ve Abdullah Akgün'den Haccam çaylar yaptın mı diyeceğiz önce. Onu demeden önce de çok uzak değil Uşak'tan, Banaz'dan misafirlerimiz var. Halk Eğitim Merkezi aramızda.
0: Hoş geldiniz
1: Sağ
0: efendim.
1: olsunlar. Bu hafta bizleri yalnız bırakmadılar. Oradan geldiler. Bu eseri de onlara hediye etmiş olurum yakın bölge kültürü olarak.
0: Armağan olsun.
1: Sağ olun. Sındırgılı kardeşlere de buradan selam yollayalım. Ve bölgeye, tüm bölgeye selamlar gönderelim efendim. Tabii Haccam Türklerde olmazsa olmaz. En fazla geçen isimlerden biri, kız isimlerinden biri Haccam. Özellikle Ege yöresinde bakarsanız Haccam çok fazla geçer. Tüm Haccalara hediyemiz olsun bu. Aramızda varsa bilmiyorum Hatice'ler. Arkasından da Orta Anadolu diye geçiyor. Pınar'ın başında Destin varmış. Ama ben küçükken Burdur köy düğünlerinde de bunu duyardım hep. Yöresi artık Türkiye'ye mal olmuş bir türkü diyelim. Pınar'ın başında Destin varmış diye. Türküyü de arkasına bağlayalım bakalım efendim. Şöyle gımıldanmak isteyenler de yerinde şöyle hafifçe gımıldanabilir. Sıkıntı yok.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Haydi çalalım söyleyelim.
1: Bir ki, bir ki, bir ki, son ki.

Sinirli'ye, Kütahya, Balıkesir'e, Manisa'ya, her yere selamlar. Şimdi başında kısa bir intro var. Onlar kendi işlerinde hallediyor onu. Biz karışmıyoruz şimdi. Haydi bakalım.

0: Teşekkürler, sağ olun. Allah kimseyi sevdiğinden ayrılmasın. Kimseyle de muhabbetini sona erdirmesin efendim. Benim çıkardığım sonuç bu türküden. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah, yaşa koca yörük. Efendim, nasıl gidiyoruz? Her şey yolunda mı? Süper. Şimdi ben Deniz bir eser seslendireceğim. Pardon, iki eser seslendireceğim. İlki Musaroğlu Üstad'dan gelecek. Dağların ardında kuzum, derdimiz gizlidir bizim diyeceğiz. Arkasından da böyle yine yerimizde fıkır fıkır oynayabileceğimiz, tempo tutabileceğimiz çok güzel bir türkü var. Dam başında sarı çiçek, Feridem diyeceğiz efendim. Bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. Sağ olun.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.
1: Tüm orkestranın eline sağlık.
0: Hadi bakalım.
1: Arada dertleniyoruz, arada evet, oynuyoruz. Bizim bütün türkülerimiz dertli, sözleri dertli aslında. Bazen o dertli türküleri bakıyoruz oyun havası olmuş bir şekilde sindirmek için oyun havası olarak da böyle düğünlerde oynuyoruz. Bakarsanız şimdi dam başında sarı çiçek değil mi sırada?
0: Evet, bunda da bir ayrılık var ya da
1: sözleri
0: işte
1: dinlesek hepsi dertli, ağlarsınız sözleri. Ama işte Anadolu böyle. Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım o zaman biraz hareketlenelim.

0: Eyvallah.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Harika. Ederiz. Ürgüp'e uzanmış olduk. Refik Başaran ustayı da rahmetle anıyoruz efendim. Ürgüp Nevşehir türkülerinin üstadı.
0: Ruhu şad olsun.
2: Hatta Kayseri'ye kadar uzanan bir üstad. Ondan sonra da diğer bir üstada geçelim efendim. Türküleri gerçekten Anadolu'da dilden dile yayılmış ustalarımızdan birisi. Aşık Ali Nurşani ustamızdan bir eser gelecek şimdi.

0: Kendisine buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Bir alkışlarınızla şöyle. Ve değerli oğulları Engin Nurşahin'i rahmetle anıyoruz.
1: Evet.
0: Ondan da dinlediğimiz bir eserdi.
1: Çok kıymetli bir üstadı genç yaşta kaybettik. Ruhu şad olsun. Çok da severek dinlerdim ben de Uğur. Bu Türkiye'yi de onun ruhuna gönderelim, armağan olsun. Çok da belki biliyorsunuz. Ben anons edeyim mi?
2: Olur, tabii ki.
1: Zaman mı hızlandı, vakit bir başka.
2: Evet.
1: Geceyi kaybettim, günler yabancı.
0: Dilimiz döndüğünce söyleyeceğiz. Bu türküyü de benden isteyen değerli kardeşim, dostum Sadık Kılınç'a da buradan selamlarımı gönderiyorum. Hep
1: Selamlar
0: beraber
1: olsun sana.
0: söylüyorduk. Dedi ki bunu benim için okur musun? Ona gelsin.
1: Haydi bakalım. Arkasından bir şey söyleyecek misin?
0: Bakalım, sürpriz olsun o da.
1: Hadi bakalım. İstiyorsan bozayım sürprizi, söyleyeyim
0: Yok,
1: ya.
0: Bozma.
1: Peki.
0: Olmaz.
1: Tamam.
0: Yani sürpriz derken yani bir türkü tabii ki de. Sürpriz olsun. Bugün öyle içimden geldi, sürpriz olsun dedim.
1: Hadi bakayım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi bir halay moduna geçeceğiz. Tabii bu da olduğunuz yerde halay çekebilirsiniz. Çekmek isteyenler varsa
0: buyursunlar.
1: Biz bekleriz, bakarız yani buradan. Halayı da görerek çalarız. Böyle oynayanlar, gıbıldananlar oldu mu biz çalmayı çok seviyoruz yani. Enerjimiz 5 katına çıkıyor. Öyle düşünün. Olduğunuz yerde şöyle halay çekebilirsiniz efendim.
0: Vallahi eve melek olarak gidersiniz. Çekin.
1: Evet. Zaten meleksiniz ya, öyle sıkıntımız
0: yok. Haydi bakalım.
1: Yok. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Umut?
0: Ben hazırım.
1: Ama Esla yapacaktın ya.
0: Ben hazırım.
1: Hiç hazır gibi durmuyor.
0: Ben hazırım.
1: Haydi bakalım. Tezinesini hazırlamamışsın.
0: Sen say.
1: Biliyor musun?
0: Ben hemen girerim.
1: Haydi bakalım. Son. 2. 3.

0: Teşekkürler. Bu halay spontane oldu. Bu yoktu. Provada falan almadık bunları. O yüzden hatalar olduysa affola efendim. Nasıl geldi oraya? Teşekkürler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Siz bu spontane şeyleri seviyorsunuz zaman dedi. Öyle çalışılmış şeyleri sevmiyorsunuz değil mi? Doğru mu?
1: Böyle irticalen içimizden geliyor bazen.
0: Sağ olun. Önemli olan doğal olmak. Gönlümüzden estiği gibi böyle geldi. Değerli üstadlara. Efendim? Bugün sen gımıldandın yeter işte bize.
1: Halayda gımıldanmadın mı ya? Halayda gımıldanıverdik işte.
0: O farklı gımıldanacak anladım ben onu.
1: Bir başka programda da gımıldanıveririz.
0: Efendim şöyle üstadlara alkışlar sırayla.
1: Ellerinize sağlık. Evet. Nasıl güzel gidiyor muyuz? Her şey yolunda değil mi?
2: Eyvallah.
1: Efendim şimdi Mersin Mut'a doğru gidiyoruz. Şu dağların yükseğine erseler diyeceğiz. Arkasından da hemen Sivas'a geri döneceğiz. Hacelobası diyeceğiz. Hep beraber çalar söyler miyiz? Hadi bakalım.

0: Sağ olun, var olun.
1: Ağzına sağlık.
0: Ellerinize sağlık. Hadi bakalım.
2: Şimdi Umut, kendi memleketine gidiyorsun diye düşünüyorum ben.
0: Tabii, Sivas'ta benim memleketim sayılır yani.
2: Sayılır derken?
0: 2011'den beri öyle.
2: Peki.
0: Epeydir de evliymişim. Yani yaşıma göre çok.
2: Ama şimdi şöyle de bir söylenti var. Tabii bu söylentiler sürekli bize geliyor. Tokat Yaylası türküsü aslında Kayseri'nindir, Hunat Mahallesi'dir.
0: İşte.
2: Hacılobası ile ilgili Kırıkkale'nindir diye söylentiler var. Buna biz karar veremeyiz efendim. Bu tarihsel bir süreç.
0: Evet.
2: Ama Kırıkkale'de de Hacılobası olarak geçen bir eserimiz diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki repertuara Sivas olarak girmiş. İhsan Öztürk hocamız.
0: Evet. Derlemiş.
2: Derlemiş, kaynaklık etmiş, repertuar almış.
0: Evet.
2: O konuları biz bilemiyoruz. Hani siz bize bu aslen şuranın türküsüdür yazdığınız zaman
0: aslında
2: bizim ona müdahale olma şansımız yok. Tarihsel 100, 200, 300 yıllık, 400 yıllık türküler, varyant. Zaten Sivas'ta Kırıkkale'nin adı arası çok uzak, Kırşehir'in arası çok uzak yerler.
0: Değil.
2: Değil.
0: Biz

0: derleme çalışmalarına gittiğimizde de sevgili abimiz Mehmet Erdoğmuş'la da bir araya geldik. Bu türküyü kendisi de Sivas'tan olduğunu, hatta kendisi de kaynak kişilerinden bir tanesi, bunu doğruladı. Ama şimdi şöyle bir şey var efendim. Türküler insanlar gibi, canlılar gibi yaşıyorlar onlar da.
1: Geziyorlar.
0: Geziyorlar. Bunlara hani bu bizimdir, bu sizin değildir demek çok da doğru değil zaten. Kimin gönlünden geçiyorsa, kim o türküyü kendi gönlüne sığdırıp kendinden bir şeyler bulabiliyorsa, türküler hepimizin ortak paydaları.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu şura türküsü, bu bura türküsü diye çok fazla
1: O
0: sınırlandırmaya
1: Türkiye'ye en
0: gerek
1: çok
0: yok.
1: kim sahip çıkıyorsa efendim o Türkiye oranındır bence. Ben
0: Evet.
1: öyle düşünüyorum.
0: Hadi bakalım, hacelobasını söyleyelim.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
2: Eyvallah. Şakir ne yaptın öyle sonda ya?
1: Şakir öyle şeyler yapar.
2: Ne yaptın hiç bugün sesin çıkmıyor.
1: Şimdi ben seyircileri arada seyrediyorum. Yarısı Şakir'e bakıyor, yarısı bize bakıyor. Ne edecek acaba diye.
3: Abi bir sen...
1: Uzaklaşıyor iyice. Tabii bu taraftaydı. Bugün bu tarafa geçti.
3: Ben bir sen daha yakınım sana.
1: Yakınsın doğru.
3: Bak Berat abi bak Taner'e gitmiş. Abi beni görüyorsun değil mi?
1: Abi adam göndermişsin köşelere. Kendin ortaya çıkmışsın.
3: Olsun abi biz köşeleri vururuz. Ederseniz.
1: Bunun hazırlanması bile bir saat sürüyor.

0: Davulu oradan bir şeyler çıkarıyor, süpürge artı arasından bir kaşık çıkaracak. İşte böyle bir Şakir. Adıyla uyumlu.
1: Sağ ol.
0: Efendim, biz şimdi repertuarı hazırlıyoruz. Daha bir dakika falan tutmuyoruz biz. Hani programı dolduruyoruz ama şimdi ne yazık ki dakikamızda eksiklikler var. O yüzden normalde son eserimize gelmiştik. Final türküsünü söyleyecektik sizler için. Ben şimdi bir istek isteyeyim Umut'tan. Umut'la beraber biz onu artık provasız irticalen çalalım diyorum Umut. Olur
2: vallahi
0: mu?
2: Vallahi ben çalarım. Hadi gönder gelsin.
0: Hepinizin bildiği bir türkü.

0: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.
1: Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

mehrana saklarım, talan olmuş gönül bağ saçlarımda, tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde, seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Nasrettin Hoca fıkraları anlatma geleneği bizim somut olmayan kültürel miras unsurlarımız içinde sürdürülebilirliğini en iyi koruyan unsurlarımızın başında geliyor. Halk bilimci Nail Tan'ın vurguladığı gibi Nasrettin Hoca fıkralarının anlatılması için zaman, mekan, yaş, cinsiyet ve meslek sınırlaması yok. Fıkraların önemli bir bölümü güncelliğini her zaman, her yerde, her koşulda koruyor. Zamana, zemine, koşullara uymayan fıkraların yerine ise hemen yenileri yaratılıyor. Bu da Nasrettin Hoca'yı her yüzyılın, her toplumun, her neslin sözcüsü güldürerek düşündüren bilgesi yapıyor. Sevgili dinleyiciler, Nasrettin Hoca Anadolu topraklarında doğmuş lakin ünü dünyanın dört bir yanına yayılmış. Herkes onu kendinden görmüş, sahiplenmiş. UNESCO temsili listesinde yer alan Nasrettin Hoca fıkralarını anlatma geleneği sadece ülkemiz adına kaydedilmemiş. Bu bizim Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'la ortak dosyamız. Bu programı da herkesin hocası Nasrettin Hoca'ya ayırıyoruz. Bu bölümde Nasrettin Hoca fıkralarının hangi konuları içerdiğini, dünyaya, hayata, doğaya, insana hangi açılardan baktığını, nasıl yaklaştığını ve nasıl dile getirdiğini anlamaya çalışıyoruz. Konuğumuz Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Zülfikar Bayraktar. Hocamızın doktora tez konusunun mizah teorileri ve mizah teorilerine göre Nasrettin Hoca fıkralarının tahlili olduğunu bir kez daha vurgulayalım ve sözü kendisine bırakalım.
2: Benim doktora tezimin başlığı Nasrettin Hoca ve mizah kuramlarıydı. Neydi mizah kuramı? Şu, dünyada üç tane temel mizah kuramı var. Biz bunları aynı zamanda gülme kuramları da diyoruz. Bunlardan bir tanesi üstünlük kuramı. Nedir? İnsanlar kendilerini üstün gördüğü durumlarda genelde zayıf olan tarafa da muhatap oldukları zayıf kesime gülerek cevap verirler. Ya da içinde bulunmuş oldukları ortam gereği kendileri zayıf konumda olmadıkları için bir şükür ifadesi olarak gülme enerjisi ortaya çıkar. Bir diğeri ise uyumsuzluk kuramı. Nedir uyumsuzluk kuramı? Günlük yaşamda bizim hayatımızda bir rutin vardır ve bu rutinin dışına çıkıldığı zaman, kırılmalar olduğu zaman bu bizim zihnimizde gülme refleksini ortaya koyar. Bir örnek vermek gerekirse, sabah buzdolabını açtığımız zaman buzdolabının içerisinde bir çift ayakkabı ya da bir bowling topu gördüğümüz zaman güleriz. Niye? Çünkü onun orada yer almaması gerekir. Bu bize komik gelebilir. Tıpkı yolda yürüyen bir yetişkinin normalde düşmemesi gerekirken sakarlık edip tabiri caizse düşmesi insanlarda zihni bir kırılmaya neden olur ve biz buna güleriz. Birileri ise rahatlama kuramı. Temel 3 kuram var. Ben özellikle 444 tane Türk dünyasından derlemiş olduğum Nasrettin Hoca fıkrasını bu mizah kuramları bağlamında değerlendirmeye çalıştım. Birçok mizah kuramı kendi bağlamı içerisinde tutarlıydı bu kuramlarla ama bir şeyi fark ettim. Nasrettin Hoca sadece bir kuram ya da birkaç kuramla açıklanabilecek bir yapıya sahip değil. Bunun çok ötesinde daha evrensel ve kendi içerisinde başka birçok kurama haiz, başka birçok kuram çıkarabilecek potansiyel ve zenginliğe sahip bir fıkra anlatı geleneği. Fıkralardaki en önemli unsurlardan bir tanesi fıkra tipi kavramıdır. Fıkra tipi genelde bir tarih şahsiyet ya da efsanevi bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar. Nasrettin Hoca fıkralarındaki en önemli özelliklerinden bir tanesi de bir tarih şahsiyet olarak karşımıza çıkması. Ama bugün belki sayısı binleri geçen Nasrettin Hoca fıkralarından bahsetmek mümkündür. Peki bu fıkraların hepsi bizzat Nasrettin Hoca'nın hayatında var olan fıkralar mıydı? Yoksa onun vefatından sonra mı ortaya çıktı? Burada tabii ki özellikle halk bilimi çerçevesinde değerlendirildiği zaman Nasrettin Hoca fıkralarının bir tarih şahsiyetin çok ötesinde bir fıkra kültürü ortaya koyduğunu görürsünüz. Bu fıkraları özellikle sadece bir tarih şahsiyet olarak Nasrettin Hoca'nın bizzat kendisinin yaşadığı, ortaya koyduğu anlatılar değildir. Bu çok önemli bir unsur. Bu anlatılan büyük bir kısmı kendisinden sonra ortaya konulan ama Nasrettin Hoca'nın fıkra tipi etrafında güçlü ve karakter ve karizmatik bir karakter olduğu için ona bağlanan fıkralardır. Bu Nasrettin Hoca'nın geleneksel kültür içerisinde ne kadar sevildiğini, eğer bir fıkra, bir anlatı Nasrettin Hoca'ya atfedilirse onun geleneksel kültür içerisinde daha fazla yaşayacağı ve kabul göreceği duygusu ve algısı dolayısıyla birçok fıkra bugün Nasrettin Hoca'ya atfedilmiştir. Burada Nasrettin Hoca aynı zamanda bir şahsi manevidir, öyle görmek lazım. Bir fıkra tipinin çok ötesinde bir manevi şahıstır. İnsanlar bir gerçeği, bir doğru dile getirirken eğer Nasrettin Hoca'nın ağzından dile getirirlerse bunun karşı muhatap üzerinde daha kalıcı bir etkiye sahip olduğunu, daha bir sağlıklı etki yaratabileceğini düşünmüşlerdir. Bu yüzden bugün birçok coğrafyada Nasrettin Hoca'ya ait olmasa bile ona atfedilen farklı karakterlere ait fıkralarında var olduğunu görüyoruz.
1: Nasrettin Hoca bir halk filozofudur. Hem güldürür hem de güldürürken düşündürür.
2: Fıkra eğlenmek amacıyla anlatılır ama Türklerde özellikle bizim coğrafyamızda sadece gülme tek başına sözlü gelenekte bir anlam ifade etmez. Mutlak derecede bir gerçeği, bir doğruyu anlatmak için ya da açığa vurmak için fıkra anlatılır. Buradaki temel prensip kırmadan, üzmeden, ötekileştirmeden bir doğru ve gerçeği dile getirmektir. Bununla birlikte fıkralar aynı zamanda bir kültürel belliktir. Toplumsal bağlamda dünden bugüne kuşaklar arası kültürel belliği aktarabilmek için çok önemli bir fırsat alındır. Örnek vermek gerekirse işte ne yapıyor? Nasrettin Hoca kızı su almaya giderken kızına birkaç tane şöyle dokunuyor. İşte diyorlar ki hoca hayırdır kızına neden böyle birkaç tane dokundun, şamar vurdun diye. O der ki testi kırmasın diye. Kırmadı ki der işte kırdıktan sonra kıymeti yok der. Şimdi burada aslında ne vardır? Temelde şöyle bir mesaj verilir. Nasrettin Hoca'nın vermiş olduğu mesaj kızına şiddet uygulamak

0: değildir. Aksine toplumda bir bilgiyi iyi anlamak, iyi görmek ve ön tedbir almak, yani proaktif davranmaktır. Bu bir mesajdır mesela. Nasrettin Hoca fıkralarının aslında belki birçok metinde bugün anlamadığımız, yani sadece örnek veriyorum, eğer siz göle yoğurt çalmayı sadece gerçek manada bir ilk anlamıyla ya işte göle yoğurt çalınır mı şeklinde düşünürseniz bu bizim için bir anlam ifade etmez. Ama o fıkranın anlatıldığı ortam, muhatapların kim olduğu, yaşı, cinsiyeti ve hangi mesajın verilmek istendiği bu anlamda çok önemli bir yere sahip. Bir de başka bir şey daha. Evet, geleneksel kültürün kuşakları arası aktarımında Nasrettin Hoca fıkralarının çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledik. Eğitim açısından çok önemli. Topluma kazandırılması gereken duygu ve düşüncenin bu bağlamda doğru anlatılması çok önemli. Mesela Nasrettin Hoca fıkralarında topluma kazandırılması gereken ya da bireylerin yapmaması gereken hal ve davranışların neler olması gerektiği konusunda hem Nasrettin Hoca fıkra anlatı geleneği bunun çok daha ötesinde bizim fıkra anlatı geleneğimizde önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Nasrettin Hoca fıkralarında ideoloji yoktur. Bu çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Burada tamamen irfan ve insanla ilgili hal ve durumlar vardır. Hiçbir ideoloji yer verilmez. Dönemsel olarak evet az önce de ifade etmiştim. Özellikle bazen Nasrettin Hoca'nın karizmasından, Nasrettin Hoca'nın fıkra tipi olarak güç unsurundan istifade edebilmek için özellikle Sovyetler Birliği döneminde komünizmi veya da Marksizmi anlatabilmek için Nasrettin Hoca fıkraları değiştirilmiş Sovyet Bilimler Akademisi tarafından. Bu bir vaka. Burada da tabiri caizse çayın taşıyla çayın kuşunu vurma fikri ön plana çıkmış diye düşünüyorum.
1: Adamın biri, hocam senin evliyalar katında ulu bir kişi olduğun söylenir. Aslı var mıdır diye sorar. Hocanın böyle bir iddiası elbette yoktur ama bir kere soruldu ya, herhalde öyle olmalı der. Çevresindekiler hemen, o zaman göster bakalım kerametini derler. Hoca, ey ulu çınar çabuk yanıma gel der. Der ama tabii ne gelen ağaç var ne giden. Hoca kendisi ağacın yanına gider. Orada bulunanlar, ne oldu hoca? Ağacı getiremedin, kendin oraya gittin derler ve gülerler. Hoca, bizde kibir yoktur, dağ yürümezse kul yürür der. Evet sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Zülfikar Bayraktar hocamızın da vurguladığı gibi Nasrettin Hoca fıkralarının asıl konusu insan.
0: Nasrettin Hoca fıkralarının asıl konusu insan. Yani belki de hani Nasrettin Hoca niçin önemlidir sorusunun belki de en önemli yanıtlarından bir tanesi bu. Nasrettin Hoca fıkralarının asıl konusu insan ve insan ilişkileridir. Bunu unutmamak lazım. Bu fıkralarda insanoğlunun nefsani tutumları, gülünç tarafları, yanlışları, zaafları, hataları, sakarlıkları ve çaresizliği ele alınır. Ve buna bir eleştiri vardır. Yine insan ilişkilerindeki kimi sorunlar üzerinde durulur. Bu fıkralarda hakaret ve saygısızlık içeren unsurlara asla rastlanmaz. Bu Nasrettin Hoca'nın fıkralarını diğer fıkralardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesidir. Fıkraların bütününde insana, topluma, çevreye ve diğer varlıklara karşı saygı ve sevgi vardır. Buralarda asla şiddete başvurulmaz. Yine fıkralardaki eleştirinin temel amacı kişinin kendi yaptığı yanlışlığın farkına vararak bundan ders almasıdır. Biz buna eskilerin tabiriyle kısıtlarını hissediyoruz. Kişinin kendisinin hatalarının farkına varmasını sağlamak için ustalıkla işlenmiş sade ve anlaşılır bir dil işlenir. Yani adalı bir yapıdan mutlaka kaçınılır. Bu da Anadolu irfanının özellikle Anadolu insanı tarafından yani çok fazla okuma yazma bilmeyen ama sözlü kültürün inceliklerine sahip Anadolu irfanına sahip insanının kuşaktan kuşağa bu fıkraları anlatılması için, aktarması için önemli bir zemin oluşturmuş. Yani sonuç olarak şunu söylemek mümkün. Nasrettin Hoca fıkraları hayatın içinden alındığı için bütün neredeyse dünya milletleri tarafından rahatlıkla anlaşılır, kuşaklar arası aktarılır ve dünden bugüne yaşaya gelen bir gelenek olarak varlığını koruya gelmiştir.
1: Nasrettin Hoca çağrıldığı bir ziyafete eski giysileriyle gitmiş. Kimse hocanın farkına bile varmamış. Tek bir kişi çıkıp da "Buyur hocam" dememiş. Nasrettin Hoca'nın buna çok canı sıkılmış ama kerametin de giyiminde olduğunu anlamış. Hemen eve gelmiş, bayramlık kürkünü giymiş. Sonra kasıla kasıla ziyafet yerine yeniden gitmiş. Kapıyı çalmış, bu gidişte hemen park edilmiş, büyük bir iltifatla karşılanmış. Hocayı ev sahipleri oturtacak yer bulamamışlar. "Buyurun hocam, şu tarafa buyurun hocam, şöyle oturun hocam, Yok yok, bu tarafa buyurun hocam demişler. Ve sonunda Nasrettin Hoca ziyafet sofrasının baş köşesine buyur edilmiş. Sıra yemeğe gelince Nasrettin Hoca kürkünün ucunu tabağa doğru uzatarak ye kürküm ye demiş. Nasrettin Hoca'nın bu sözlerinden ziyafettekiler hiçbir şey anlamamışlar. Hayrola Hoca Efendi, ne diyorsun diye sormuşlar. Nasrettin Hoca başından geçenleri açık açık anlatmış. Arkasından da eklemiş. Bu ikram bana değil, kürkümedir. Onun için ye kürküm ye dedim.
0: Nasrettin Hoca fıkralarında gerçekler şudur ya da budur şeklinde öğüt verilerek tamamen net bir şekilde açıklanmaz. Temelde ne vardır? Bir hikaye kurgusu vardır. Bir örnek vermek istiyorum. Bir hakikat, bir gerçek anlatılacaksa bu hakikat ve gerçek göze sokulmaz. Bir hikaye kurgusu içerisinde anlatılır. Bir gün Nasrettin Hoca eşiyle birlikte geceleyin uyumaya çalışır ama bir türlü uyuyamaz, uyku tutmaz. Bir sağa dönmektedir, bir sola dönmektedir. Eşi sorar, hoca der hayırdır, uyku neden tutmadı diye. Hemen eşine döner, ya der hanım, şu karşı komşu Morris Efendi var ya, evet der, benim ona 5 akçe borcum var ama benim 5 akçem yok. Bunun üzerine eşi der ki hocaya dönerek, ya hoca efendi bunun için mi üzülüyorsun? Hoca evet bunun için üzülüyorum der ve bunun üzerine kadıncağız pencereyi açar ve mahallede bağırmaya başlar. Morris Efendi, Morris Efendi. Gecenin bir vakti Morris Efendi karşılık verir. Hayırdır hatun kişi, gecenin bu vaktinde neden bağırsın? Hocanın sana yarın 5 akçe borcu var. Evet der ama sana onu yarın ödeyemeyecek der ve camı kapatır, pencereyi kapatır. Hoca ne yaptın hatun der. Hemen hanımı hocaya dönerek bırak şimdi o düşünsün der. Şimdi bu basit bir hikaye ama burada ne vardır? Bir iletişim vardır. Yani bir sorunla, bir problemle karşılaştığımız zaman aslında her sorunu çözmek için mutlaka bir yol vardır. Yeter ki siz bu yolu kendiniz arayın, bulun ve çabalayın. Tek başına üzülmek, kırılmak ya da çaresiz kalmak Nasrettin Hoca'nın felsefesinde yoktur. Bakın Nasrettin Hoca'nın göle yoğurt çalması meselesi. Orada bir gölün ufak bir mayayla yoğurt olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama ya tutarsa diyor, değil mi? Bir umut var. Yani bugün bir insanın umudunu kaybetmesi, bir insanın umudunu yitirmesi belki en büyük, kendini yapmış olduğu belki en büyük kötülük. Yani gün doğmadan neler doğar diyoruz, değil mi bizim kültürümüzde? Bu anlamda Nasrettin Hoca fıkraların hepsinde her şeyden öte ama her şeyden öte ne vardır? Bir umut vardır, hayata dair bir başkaldırı vardır. Bu çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Nasrettin Hoca fıkralarında heyecan ve dramatik gerilim yoktur. Bazı fıkraların metinlerine baktığınız zaman gerilim ya da heyecan verici ya da muhatapları, tarafları bağlam içerisinde üzen, kıran ya da heyecana telkin eden unsurun olduğunu görebilirsiniz. Ama Nasrettin Hoca fıkralarının temelinde baştan sona bütün metinlerde ne vardır? Hoşgörü vardır. Bu fıkraların aynı zamanda biçim ve içerik özelliği de kendi içerisinde nevi şahsına münhasır bir yapıya sahip. Ne gibi? Mesela Nasrettin Hoca fıkralarında anlatılan olaylar ne kadar kötü olursa olsun dramatize edilmez. Bu yönüyle de akılda kalması ve anlatıldığı ortamda tarafların, muhatapların rencide edilmeden ve hedef gösterilmeden aktarılması konusunda müthiş bir kolaylık ortaya koyar. Tabii özellikle dinleyicide acımaya, korkuya ve gözyaşına yol açabilecek herhangi bir metin de yoktur. Aksine bu metinler güldürür ve bu güldürmenin sonucunda halkın kendisini eleştirdiğini, yargıladığını düşünmeye ve denemeye itildiğini de görürüz. Bu çok önemli bir unsur.
1: Hocaya bir gün adam olmanın yolu nedir diye sormuşlar. Hoca şu cevabı vermiş. Bilenler söylerken bilmeyenler can kulağıyla dinlemeli. Bilmeyenler söylerken susturmanın çaresine bakmalı. Profesör Doktor Zülfikar Bayraktar hocamızın Nasrettin Hoca fıkralarına dair değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Nasrettin Hoca fıkralarındaki sakal aynı zamanda bir tecrübedir. Sakalın beyaz olması ya da sakallı olmak, ak sakallı olmak ifadesi vardır Türk dünyasında. Yani toplumun önde gidenidir, ona yolu gösterendir. Özellikle Nasrettin Hoca fıkralarındaki sarık, aynı zamanda bilgeliğin, çelebi olmanın, okumuşluğun ve bir problem olduğu zaman, toplumda çözülmeyen bir sıkıntı olduğu zaman kendisine danışılan, fikrine müracaat edilen kişi mesajını vermesi açısından da önemli. Yine kaftanı eşine ters binmesi, bu zaman zaman farklı coğrafyalarda farklı anlamlar ihtiva etmekle birlikte Nasrettin Hoca'nın eşi aynı zamanda tasavvufta nefsiyle kavga eden, yani nefsinin aksine hareket eden insan duygu ve düşüncesine bir göndermedir. Nasrettin Hoca'nın eşi

0: eziyet çeken, zaman zaman sıkıntıları yaşayan bir hayvandır. Ama Nasrettin Hoca her zaman kendi hayvanlarına, kendi eşeğine özellikle merhametli ve şefkatli olmuştur. Bu da özellikle günümüzde de önemli bir mesaj olarak gelsin. Bugün insan hakları bizim geleneksel kültürümüz içerisinde çok önemli bir yere sahip. Atalarımız her zaman yeşili, hayvanı ve çevreyi koruma konusunda çok büyük özen göstermişler. Nasrettin Hoca fıkraları bu bağlamda dün olduğu gibi bugün gençliğine ve bugünün insana da çok önemli mesajlar ihtiva etmekte diye düşünüyorum.
1: Nasrettin Hoca fıkralarında insan yelpazesi oldukça geniş. Bunların başında da Nasrettin Hoca ve ailesi geliyor. Bostancısından avcısına, kadısından imamına, maizinden papazına her meslekten insan var. Sultan Alaaddin'den Timur'a devrin önde gelen yöneticileri de nasibini bu fıkralardan almış.
0: Nasrettin Hoca fıkralarında özellikle Nasrettin Hoca ve eşi, Nasrettin Hoca ve çocukları ve komşuları çok önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda kadılar, askerler, yani dün kendi toplum içerisinde yani 13. 14. 15. ve sonraki süreçte günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz her figürü bu fıkralarda bir karakter olarak görmek mümkün. Bu da bu fıkraların sadece belli bir saray, külliye ya da efendime söyleyeyim belli bir bağlam içerisinde değil, toplumun hemen hemen her kesiminden insan figürünün yer aldığı ve bizzat toplumun içinden çıktığını ve toplum bireyleri tarafından ister alt ister üst kültür olsun hiç fark etmeksizin herkes tarafından paylaşıldığını ve aktarıldığını göstermesi açısından çok önemli. Bununla birlikte mesela Nasrettin Hoca fıkralarıyla böyle biraz hemdem olduğunuzda bu fıkralarda Timur figürünü görürsünüz. Halbuki Nasrettin Hoca fıkralarında ne vardır? 100 yıllık bir fark vardır. Nasrettin Hoca'nın doğum ve ölüm tarihi nasıl olur da Nasrettin Hoca ile Timur karşı karşıya gelir? Çünkü Anadolu halkı Timur karşısında çok fazla eziyet görmüştür, perişan olmuştur. Anadolu halkı bunu asla unutmamıştır. Bu yüzden Timur'un karşısına çok güçlü bir figür olarak Nasrettin Hoca'yı koymuştur. Bu da Anadolu halkının Timur'a karşı olan kinini, nefretini ve tepkisini göstermesi açısından da manidardır. Biz buna işte folklorizasyon diyoruz. Halk zihni, halk bakışı ve irfanı, güçlü karakteri, adaletli karakteri, adaletsizlik karşısına koyup ondan fıkralar üzerinden öç alabilmekte. Bu da çok enteresan diye düşünüyorum.
1: Nasrettin Hoca bir söz ustasıdır. Onun kimi deyişleri zamanla fıkra boyutlarını aşıp deyim ve atasözü olarak dilimize yerleşmiş. Bindiği dalı kesmek, buyurun cenaze namazına, dostlar alışverişte görsün, inceleyip sık dokumak, mavi boncuk dağıtmak, ölme şeyim ölme, tavşanın suyunun suyu, yorgan gitti kavga bitti, el elin eşeğini türkü söyleyerek arar, parayı veren düdüğü çalar ve daha niceleri.
0: Komşusu bir gün Nasrettin Hoca'yı sokakta görür. Der ki hocam der, senin hanım çok geziyor der. Bunun üzerine Nasrettin Hoca olur mu der. Çok keseydi. Bizim eve de uğrardı. Şimdi bu benim belki de Nasrettin Hoca fıkraları içerisinde en çok sevdiğim fıkralardan bir tanesi. Neden önemli? Çünkü komşusuna aslında şu cevap vermiş olur. Yani bir başkasının hanımını izlemek, bir başkasıyla ilgili dedikodu yapmak, yorum yapmak senin haddini. Ama bir yönüyle de aslında bir doğruya temas etmiş. Yani aslında belki kendisi de bu durumdan şikayetçi ama bunu öyle bir uslup bir dile getirmiş ki biz buna ironi diyoruz. Kırmadan dökmeden dile getirmiş. Yine bir gün hoca bir arkadaşıyla birlikte siyahate çıkar, bir hana gelirler. Hancıya sorarlar yemek var mıdır diye. Hancı der ki bir balığım var ve bunun üzerine Nasrettin Hoca arkadaşına döner ve der ki balık çok değerli bir besin kaynağıdır. Özellikle balığın başı çok önemlidir. Balığın başını yiyen akıllanır der. Balığın başını o kadar över ki arkadaş der ki tam o zaman ikimiz bir balık alalım. Ben başını yemek istiyorum. Hocam sen de gövdesini ye der. Hancı balığı pişirir, getirir önlerine koyar ve hoca koca gövdeyi yutar ve başı da arkadaşına kalır. Arkadaşı başını yedikten sonra hocaya döner. Sen beni kandırdın der. Sen koca gövdeyi bitirdin. Küçük baş bana kaldı der. Hoca ben sana dememiş miydim başını yersin akıllanırsın diye. Burada da aslında Nasrettin Hoca'nın günlük yaşamda, pratik yaşamda akıllıca düşünmenin, pratik düşünmenin bir işi yaparken hesap ederek analitik düşünme becerisinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyoruz. Tabii Nasrettin Hoca çok akıllı, doğayı iyi gözlemleyen biri. Zaman zaman toplumda gereksiz ve yersiz konuşan insanlara cevap vermeye de özen göstermiş, ötelememiş. Bir gün komşusunun bir tanesi hocaya gelmiş ve demiş ki, hocam demiş, cenaze giderken, tabut giderken tabutun neresinde olalım diye. Hoca da gülmüş, tebessüm etmiş ama ne diyeceğini bilememiş ve dönmüş komşusuna, içinde gitme de neresinde gidersen git demiş. Bu aynı zamanda zaman zaman toplumda insanların nerede ne konuşması gerektiğini hatırlatması bağlamında çok önemli bir fıkra olarak benim hep anlattığım ve beni ve muhatabımı tebessüm ettiren çok önemli fıkralardan bir tanesi. Bir gün bir komşusu Nasrettin Hoca'ya gelir ve Adnan'ın kendisine uğur getirip getirmediğini sorar. Bu soruya karşı hoca ne diyeceğini şaşırır ve ona der ki, muhterem der, eğer uğur getirseydi atta 4 tane var ama sabahtan akşama kadar yediği kırbacın haddi hesabı yok der. Bu çok önemli bir tespittir. Yani Nasrettin Hoca aynı zamanda bilim insanıdır. Yani bir gerçeği, bir doğruyu hicvederken, dile getirirken aynı zamanda ona bir mutlaka mantıklı bir açıklama getirir. Bu Nasrettin Hoca'nın sadece bir din adamı değil, aynı zamanda bir bilim insanı olduğunu, meselelere yaklaşırken bilim mantığıyla, doğayı ve çevreyi iyi gözlemleyerek ve analitik düşünme becerisinin ne kadar önemli olduğunu bize bir fıkra üzerinden ya da yüzlerce fıkra üzerinden nasıl aktardığını görüyoruz. Çocuklarımıza özellikle Nasrettin Hoca fıkralarını ya da çevremizdeki insanlara, bunlar sadece bir dönem yaşamış, işte müzelenmiş ya da müzelenmesi gereken unsurlar değil, kendi bağlamı içerisinde, hayat standartı içerisinde mutlaka bir gerçeği, bir doğruyu dile getiren temel anlatım metinlerini, temel hikaye olduğunda iyi ifade etmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Konu Nasrettin Hoca olunca çağımızın en büyük halk bilimcilerinden hocaların hocası Pertev Naili Boratav Hoca'yı yad etmemek olmaz. 40 yılı aşkın bir çalışmayla 15. 16. 17. yüzyıldaki el yazmalarını inceleyerek Nasrettin Hoca fıkralarını toplamış. Bunun için dünyanın önemli kütüphanelerinden el yazmalarının mikrofilmlerini getirtmiş. Yeni yazıma uyan bir çeviri yazıyla 1996 yılında günümüz okuruna kazandırmış. Ruhu şad olsun. Bir gün komşuları hocaya şöyle bir soru sormuşlar. Hocam, sen bilgili bir adamsın. Söyle bakalım, bu dünyanın tam orta yeri neresidir? Hoca önce biraz düşünmüş. Sonra kurnaz kurnaz gülümsemiş. Benim durduğum yerdir diye cevap vermiş. Adamlar şaşırmışlar. Aman hoca, bu ne biçim söz demişler. Hoca hiç istifini bozmamış. İnanmayan ölçsün demiş. Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zülfikar Bayraktar hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik. Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Gülşah Rahmanoviç görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Turkuaz.
1: Çeşme kelimesinin Farsça göz anlamına gelen çeşm kelimesinden geldiği söylenir. Su çıkan kaynaklara da göz veya pınar ve bu suların akıtıldığı yapılara çeşme denmiştir. Kültürümüzde suya verilen önem, su yapılarına gösterilen özene de yansımıştır. Özellikle suyun şebekeyle evlere dağıtılmasından önceki zamanlarda, mahallelerde, cami avlularında, sokak köşelerinde rastlanan çeşmeler hayati önemdeydi. Hayırsever dedelerimiz bu önemin farkındaydılar ki, çeşme yapmak, yaptırmak için adeta yarışmışlardı. Mesela İstanbul. Neredeyse her köşesi, her sokağı, her yol ağzı, her camii ve mescidi bir çeşme, bir sebil ya da bir şadırvanla süslenmişti.

0: denmişti. Daha 4. Murat zamanında bugüne kıyasla son derece mütevazı bir nüfusa ve yüz ölçümüne sahip olan İstanbul'da 10.390 çeşme bulunduğunu hatırlatırsak, çeşme bolluğu hakkında sanırım bir fikir sahibi olunabilir. İstanbul dışında yer alan, suya ihtiyacı olan İstanbullu, bu hayırseverler sayesinde neredeyse hiç susuzluk çekmemiştir. Her biri birer mimari şahesere dönüşmüştür. Çoğunun ayna taşı süslemelerle bezelidir. Çiçekler, yapraklar, meyveler çevreler musluğu. Çeşmenin üst kısmındaki kitabesinde çeşmeyi yaptıranı, yapılış tarihini şiirle haber veren ve bir de içene, dua da içeren kitabe kondurulmuştur. Mimariyle taş yontuculuğunu, hat sanatıyla nakkaşlığı bir arada görebiliriz çeşmelerde. Hele 3. Ahmet Çeşmesi gibi meydan çeşmeleri birer abidedir. Bir zamanlar hayat kurtarmış, mahalle hayatının merkezine kurulmuş olan çeşmelerden bazılarının bugün birer mezbeleye döndüğünü görmek yürek yaralayıcı.
1: Turkuaz.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamlardesinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 2 Temmuz 2026 ve günlerden Perşembe. Yayın kumandamasında Ali Şahin ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Eski dostlar, eski şarkılar dedik sevgili dostlar bu akşam Facebook'ta hatırlatırken. Evet, eski dostları yad edeceğiz. Eskimeyen şarkıları dinleyeceğiz. Onlardan bir tanesini dinledik az önce. Harun Kolçak, Müptelayım Sana dedi. Söylediği güzel parçada. Ve efendim, istekleriniz olursa Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz eski dostlar. Eskimeyen şarkılar, isteklerinizi bekliyorum. Halihazırda yazmış olanlar var. Onlara da şimdiden çok teşekkür ederim. Yine eskilerden bir türkü dinleyelim şimdi Cihan Okan.

Evet, bir Kars Sarıkamış türküsü dinledik dostlar. Yaylasından inmişler üç kız bir ana. Ve efendim Facebook sayfamıza dostlar bakalım neler yazmışlar. Gayet rengarenk görünüyor. Başlayalım. İlkay Karabiber, selamlar Burak Bey, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 50 yıl öncesine 70'li yıllara TRT'mizin tek kanallı siyah beyaz dönemine gidelim mi diyor. Nesin sipahiden bir isteği var elbette efendim. Abdülkadir Yentür, TRT Güzel Eserlerin Radyosu demiş. Ceyhan'dan sevgiler göndermiş. Sıradaki şarkımızı size de armağan edelim. Ahmetcan harika bir fotoğraf paylaşmış eskilerden. Merhaba Burak Bey, şarkı listesi yapar, boş kasede doldururduk diyor. TV çizgi film Himen seyreder, kılıç çekerdik gölgelerin gücü adına. Bakkal bakkal gezer, tipi tip biriktirirdik. Sezen Aksu, bir de evet karikatür olurdu değil mi o tipi tiplerin içinde? Sezen Aksu, Firuze, tabii ki Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine. Fotoğraf da çok güzelmiş. Sağ olun efendim, sağ olun, çok teşekkürler. Himen de var burada, onu da görmüş olduk. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler gönderiyor. Sevgiler olsun. Hatice Öney Kopenhag'dan selamlar, sevgiler. Güzel bir eser lütfen demiş. Eskilerden çok şarkılar var unutamadığımız. Mesela Müslüm Baba, sevdikçe sayende günahkar oldum demiş. Evet, çok da güzel şarkısıdır ama ne yazık ki bizim arşivde yokmuş o. Ben yine Müslüm Baba'dan bulurum, hiç merak etmeyin, bir şarkı size armağan ederim. Bir sigara izmaritinden bir şey olmaz demeyin diyor. Her şey olur. Lütfen ormanlarımıza sahip çıkalım diye uyarmış. Sevgili İlyas Aydın trafik kuralı uyarılarını da yapmış. Orman Beyli Köyü Tokat'tan da selamlar göndermiş. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Meryem Yılmaz, Mithat Kaykıl, Sedat Uzun, Mehmet Altan, Mehmet Andız, Mehmet

Akçay, Mehmet Gücü Yener, Mustafa Kına, İsmet Köklü, Durak Çağatay, Kemalettin Kılıç, İbrahim Kılıç'a armağan edecek. İbrahim Kaçar, iyi yayınlar diliyorum Eskişehir'den selamlar demiş. Selamlar Eskişehir'e. Sedef Ekizmamak'tan merhaba diyor. Zümra ve Sinem'le birlikte adresteyiz. Müzeye senar lütfen demişler. Elbette. Sevgili Murat Odabaşı İstanbul Avcılar'dan bakalım bu akşam neler söylemiş. Akşamımıza hoş geldiniz Burak Bey diyor. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Günün tüm yorgunluğunu geride bırakıp gecenin dinginliğine adım atarken müziğin her türünden seçkin eserlerle ruhumuza dokunan program akşamın adresi. Mükemmel diksiyonunuz ve akıcı Türkçenizle yaptığınız anonslarla radyonun karşısında adeta zaman duruyor. Sesinize, yüreğinize ve emeklerinize sağlık. Merhum sanatçımız Hüner Coşkun Erden, Talihin Elinde Oyuncak Oldum şarkısı, onu da sıraya alacağım elbette. Sizlere ve bu frekansla buluşan tüm dostlara armağan ediyorum. İyi yayınlar, kolaylıklar dilerim. Işık ve sevgiyle kalın demişler. Siz de öyle efendim, sağ olun. Başka eklenen var mı diye sayfamızda şöyle bir güncelleyeyim efendim. Bu arada Murat Odabaşı'na bu güzel duygu ve düşünceleri için çok ama çok teşekkürler. Selamlar olsun bir kez daha Avcılar'a. Evet, sayfamızı güncelledim. Yüksel Yılmaz'dan bir mesaj var. Ordu Ulubey'den selamlar gönderiyor. Benim eski şarkım Emel Sayın'dan Mavi Boncuk. Tüm TRT akşamın adresi dinleyenlerine armağan olsun demiş. Bir de film afişi galiba. Evet Emel Sayın, tabii ki tabii ki çok güzel görünüyor. Kimler var kimler? Hababam sınıfının bütün ekibi orada sanki. Fatih Tirsi, merhaba Burak Bey demiş. Tirsi Malikanesi'nden sevgilerimi sunuyorum. Yeşilçam altın yıllarını 70-80'lerde yaşamış olsa bile benim filmim ve film müziğim Şener Şen'in başrolünü oynadığı Eşkıya filmidir. Filmde eserin sahibi İzzet Altınmeşe olsa da Fırat Ağıt'ı türküsünü okuyan Erkan Oğur'dur. Ne nefis okumuştur diyor. 90'ların sonunda yerel radyoda çalışan arkadaşım doldurttuğum karışık kasede bu nefis türküyü de eklemişti. Eğer arşivde varsa değerli dinleyicilerimizin de bu muhteşem eseri ve yorumu dinlemesini isterim sevgilerimle demiş. Tabii ki Fırat türküsü var arşivde ama Erkan Oğur yorumuyla var mı yok mu inanın bilmiyorum. Ona birazdan bakacağım. Fatih Bey selamlar olsun İstanbul'a, sağ olun. Evet, görebildiğim mesajlar şimdilik böyle. O zaman hemen isteklerimizle başlayalım efendim. Nerede kalmıştık? İlkay Karabiber. Eşi Fatma Hanım teknik masa ve dostlara armağan ediyor. Nesin Sipahi mikrofonda, yer saçların lüle lüle.

Nesrin Sipahi mikrofondaydı. Konya Akören Avdan Köyü'nden değerli radyo dostumuz İlkay Karabiber'in isteğiydi efendim. Eşi Fatma Hanım'a ve bizlere armağan etmişti. Burak Bey teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, şarkıyı dinledim. NATO zirvesi bitsin. Bir sonraki canlı yayında sizler değerli dostlarla 1972 model 54 yıllık siyah beyaz televizyonla karasal ve uydu yayın kaydı videosu paylaşacağım. Tüm ekibe dostlara mutlu bir yaz akşamı diliyorum. Akören Konya'dan demiş. Çok teşekkürler efendim. Evet, iyi oldu hatırlattınız. Ben bir kez daha söyleyeyim. Haftaya bu NATO zirvesi nedeniyle devlet memurlarının büyük bölümü Ankara'da idari izinli. Mümkün olduğunca işte Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda da bütün hemen hemen pek çok canlı yayın banttan yapılacak ya da işte yerine başka programlar olacak. Ben de yokum. Hatta Ankara'da bile yokum. O stresi yaşamak da istemedim. O şekilde söyleyeyim sevgili dostlar. Ama siyah beyaz televizyon çok güzel görünüyor. İlkay Karabiber sağ olun, sağ olunuz. Bekliyorum efendim. NATO zirvesinin ardından. Evet, sıradaki isteğimizle şimdi yolumuza devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir bakıyorum geriye doğru döndükçe. Sevgili Ahmetcan mı istemişti? Evet. Firuze, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyor. İzninizle bu şarkıyı gıyabında Manisa Turgutlu'dan değerli radyo dostumuz İsa Taşdemir'e de armağan edelim. Onun da çok sevdiği bir şarkıdır. Ara ara ister bu şarkıyı. Sezen Aksu mikrofonda elbette. Sedef Ekiz de sever Sezen Aksu şarkılarını. Buyurunuz efendim.

Teşekkür ederim Burak Bey diyor yine tipten güzel bir karikatürle. Saatimi evde unutmuşum. Kaç acaba diyor saatçinin önünde. Evet dostlar, diğer bir isteğimizle şimdi yolumuza devam edelim. Müslüm Gürses'ten tam olarak istediği şarkı değildi ama yine eskilerden Müslüm Gürses'in güzel yorumlarından birini dinleyelim. Kopenhag'dan sevgili Hatice Öne'ye armağan ediyoruz.

Müslüm Gürses mikrofondaydı Kopenhag'dan. Hatice Öne'ye armağan ettik efendim bu güzel şarkısını. Müslüm Gürses'i de anmış olduk. Mamak'tan merhaba diyordu Sedef Ekiz. Zümra ve Sinem'le birlikte adresteyiz. Müzeyyen Senar lütfen demişlerdi. Buyurun efendim, Müzeyyen Senar bizlerle.

Müzen Senar'dan dinledik efendim. Bestesi Fehmi Tokay'a, güftesi Rüştü Şard'a ait bu Bayati makamındaki şarkıyı Zümra ve Sinem'le dinliyorlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Selamlar olsun Ankara Mama değerli radyo dostumuza, dostlarımıza. Ve efendim diğer bir istekle yolumuza devam edelim. İstanbul Avcılar'dan Murat Odabaşı için Hüner Coşkuner şimdi mikrofona gelecek. Sizlere ve bu frekansta buluşan tüm dostlara armağan olsun demişti. Zevkle dinliyoruz o zaman.

İstanbul Avcılar'dan Murat Odabaşı'nın isteğiydi sevgili dostlar. Şener Coşkuner'i de bu şekilde saygıyla, rahmetle anmış olduk değerli sanatçıyı. Ve efendim, sevgili Fatih Terzi yine İstanbul'dan yazmıştı. 70-80'lerde yaşamış olsa bile filmin ve film müziğin Şener Şen'in başrolünü oynadığı Eşkıya filmidir diyor. Yeşilçam altın yıllarını 70-80'lerde yaşamış olsa bile diyor. Filmdeki Fırat Ağıt'ı türküsünü okuyan Erkan Oğur'dur her ne kadar İzzet Altınmeşe eserin sahibi olsa da demiş. Gerçekten ben de o yıllarda film sinemada izlemiştim ilk olarak. Sonra defalarca televizyondan da.

İstanbul'dan sevgili Fatih Tirsi'nin isteğiydi efendim. Erkan Oğur söyledi bu güzel Fırat Ağıtı türküsünü. Evet, dostlardan gelen mesajlar var mı diye sayfamızı şöyle bir güncelliyorum. Sedef Ekiz çok teşekkür ederiz Burak Bey demiş. Eksik olmayın. Hatice Öney de aynı şekilde çok teşekkür ederim efendim. Saygılarımla diyor. Saygılar, sevgiler bizden size. Evet, bir diğer isteğimizle o zaman yolumuza devam edelim. Orada Ulu Bey'den selamlar gönderen Yüksel Yılmaz. Benim eski şarkım Emel Sayın'dan Mavi Boncuk tüm TRT Akşam Adresi dinleyenlerine gelsin demiş. Dinliyoruz efendim.

Evet, Ordulu Bey'den Yüksel Yılmaz'ın isteğiydi efendim. Emel Sayın'ı dinledik. Bu güzel eski şarkısında görebildiğim kadarıyla dostlardan gelen istekler tamamlandı. Şimdi benim istemden de yine eskilerden güzel şarkılar, türküler var efendim, dinleyelim.

Eski dostlar eskimeyen şarkılar demiştik. Eskimeyen şarkıların plak sıcaklığındaki anıların adresi olan akşamın adresinde bir perşembe gecesinin daha sonuna geldik dostlar. Bizleri himen izlediğimiz, tipi tip biriktirdiğimiz, bakkal bakkal gezip boş kasetleri şarkılarla doldurduğumuz o çocukluk yıllarımıza götüren Ahmet Can dostumuza. 90'ların sonundaki o karışık kaset hatırasıyla ve Eşkıya filminin o muazzam Fırat ağıtıyla gecemize derinlik atan Fatih Tirsi Bey'e çok teşekkür ediyorum. 54 yıllık siyah beyaz televizyonuyla bizlere nostaljinin en güzel görselini hazırlayan Konya Akören'den İlkay Karabiber'e ve güzel cümleleriyle bizleri onurlandıran İstanbul Avcılar'dan Murat Odabaşı dostumuza şükranlarımı sunuyorum. Mamak'ta Zümra ve Sinem'le bizleri dinleyen Sedef Egiz'e, Ordu Ulubey'den Yüksel Yılmaz'a, İsviçre Möhlin'den Zehra Hanım'a, Fethiye'den Bayram Gökçen'e, Eskişehir'den İbrahim Kaçar'a, Ceyhan'dan Abdülkadir Yentur'a, Hatice Öne'ye ve Tokat'tan İlyas Aydın'ın o kamu spotu uyarılarına tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Unutmayın, zaman geçer, ses, yaşananlar ve duygular baki kalır. Yarın akşam saat yine tam 22'yi gösterdiğinde haftanın yorgunluğunu geride bırakıp hafta sonu modunu hep birlikte açmak için akşamın adresinde ben Burak Pekcan ve Teknik Masa'daki arkadaşım sevgili Ali Şahin sizleri tam saatinde bekliyor olacağız. Geceniz güzelliklerle dolsun. Eski güzel günlerin huzuru içinizi ısıtsın. Sevgiyle kalın dostlar.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 2026 NATO Ankara Zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. NATO için en çok parayı ABD harcıyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenlemeyi Meclis Başkanlığı'na sundu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. NATO zirvesinin yapılacağı alanlara, delegasyonun konaklayacağı yerlere ve geçiş güzergahlarına skuter ve motokuryeler giremeyecek. Güzergahlar üzerinde bulunan alışveriş merkezleri, otoparklarına ve önlerine de araçlar park edilemeyecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırı olmayacağını da söyledi.
2: Tedbirlerimiz sadece Ankara ile sınırlı değil, Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var. Hatta bir üçüncü kuşak illerimizde de planlanan tedbirlerimiz var.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi 4. Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısında alınan tedbirlere ilişkin konuştu.
2: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48.841'i emniyet personelimizden, 7.447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4.405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır.
1: Zirve süresince sahadaki fiziki önlemlerin yanı sıra siber güvenlikte göz ardı edilmeyecek.
2: Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7/24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar.
1: Bakan Çiftçi benzer güvenlik önlemlerinin geçmişteki zirveler sırasında ev sahibi müttefik ülkelerde uygulandığını da hatırlattı. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı ilk kez Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda gerçekleştirildi. İsrail'in Suriye'ye yönelik hukuksuz saldırıları da gündemdeydi. Bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olan İsrail, Lübnan'da varılan mutabakata rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürmeye, ayrıca Kuneitra ve Dera'da Suriye'nin egemenliğiyle halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan saldırılar gerçekleştirmeye devam etmektedir denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir dedi. Genel merkezde kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin masaya tarihinden aldığı güçle oturacağını vurguladı.
3: Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesini de işte bu anlayışla değerlendiriyoruz. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır. Şimdi gelelim NATO zirvesine. Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenli bir müttefikidir. Öncelikle bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin konumunu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, kendi tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve cumhuriyetin bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır.
1: 2026 NATO Ankara zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. NATO için en çok parayı ABD harcıyor dedi. Donald Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Washington yönetiminin ittifak üyelerini korumak için NATO'ya diğer tüm ülkelerden daha fazla para harcadığını belirtti. ABD'nin 999 milyar dolar harcadığını yazdı. İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'nın daha az harcama yaptığını öne sürdü. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada asıl önemli konunun tüm müttefiklerin birlikte uygulayacakları ortak hedef üzerinde uzlaşılması olduğunu vurguladı. NATO içindeki kararlar tüm üye devletlerin özgür iradesiyle konsensüs içinde alınır ve tek tek üye devlet tarafından dayatılmaz ifadelerini kullandı. 2026 NATO Ankara Zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. En çok parayı ABD harcıyor dedi. Açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. İran'da 28 Şubat'taki saldırılarda ölen eski dini lider Ali Hamenei için 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen Ali Hamenei'nin cenazesine katılacak. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşecek, başsağlığı dileklerini iletecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 5. Denizcilik Zirvesi gala yemeğinde konuştu. Cevdet Yılmaz, 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 21 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir dedi.
0: Bugün Türkiye 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizcisiyle dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 21 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz. Sadece 2025 yılında verdiğimiz 5,3 milyar liralık destekle de denizcilik sektörümüzün yanında olmaya devam ettik.
1: Türkiye sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Sınır ötesi ödemeler daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale gelecek dedi. Şimşek, Türkiye-AB yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısında konuştu.
4: Türkiye tek avro ödeme alanına, yani SEPA'ya katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne iletti. SEPA üyeliği sınır ötesi ödemeleri daha hızlı

0: hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli hale getirecek, ticareti ve yatırımı kolaylaştıracak, şirketlerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Hem işletmelerimize hem vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Türkiye, Avrupa Birliği ile güçlü, istikrarlı ve karşılıklı faydaya dayanan ortaklığını daha da ileri taşımaya kararlıdır. Bugün ortaya koyduğumuz yapıcı diyalog ve işbirliği anlayışı bunun en somut göstergesi olmuştur. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam edecektir.
1: Avrupa Birliği üçüncü ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı, ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı dedi. Bakan Bolat, düşük değerli e-ticaret gönderilerinde uygulamanın kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için altyapı çalışmalarının yapıldığını da bildirdi. Teknik olarak gerekli belgelerin oluşturulması için sistemin kurulduğunu ifade etti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Suriye Devlet Televizyonu patlamanın nedeninin bombalı saldırı olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmaya amaçlayanlar olduğuna dikkat çekildi. Bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır denildi. Dışişleri Bakanlığı Türkiye bu süreçte Suriye ile dayanışmasını sürdürecektir mesajında paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı lanetledi. Duran, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kardeş Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadesini kullandı. İletişim Başkanı, terörün Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığını belirtti. Burhanettin Duran, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'nin birliğine destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin altısı görevinden uzaklaştırılan yeni belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşması tamamlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı bazı tutuksuz sanıkların savunmalarıyla avukatlarının beyanı alındı. Beşiktaş Belediyesi çalışanı tutuksuz sanık Ali Erdem, süreçte tek bir menfaatinin olmadığını savunarak sadece belediyede çalışan bir personel olduğunu söyledi. Tutuksuz sanıklardan Arzu Kutlu, özel belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarını kabul etmedi. Duruşmada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı Özer İncegül'ün müvekkilinin cezalandırılması talep edilen eylemler kapsamındaki sözleri dinlendi. Mahkeme savunmaların alınmasına devam edilmek üzere 6 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi. Yargıtay, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT'nin işgal girişiminin de yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlerine ilişkin davada verilen kararları onadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının temiz incelemesini tamamladı. 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışma sırasında TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammed Tanju Pozor'la TRT'de darbe bildirisini okutan eski yarbay Ümit Gencer'in de aralarında bulunduğu 35 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarını onadı. Ayrıca eski alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 61 yıl 6 ay hapis cezasıyla 85 sanığa verilen 16 yıl 8 aya kadar süreli hapis cezaları da onandı. 497 sanıklı davanın karar duruşması Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde 7 Nisan 2021'de yapılmıştı. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Göktaş, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Göktaş'ın sosyal medyada yayınladığı video içeriğinde suç unsuru tespit etmişti. Göktaş'ın yayınladığı videoları toplumda büyük tepki

0: çekmiş, sosyal medyada da tartışmalara neden olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İstanbul'da evlilik öncesi eğitim programında konuştu. Göktaş, evlenecek 161 bin gence 14 milyar lira kredi desteği sağlandığını belirtti. 221 bin gencin evlilik öncesi eğitim programından faydalandığını söyledi.
1: 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlerin desteklenmesi projesini hayata geçirdik. Deprem bölgesinde başlattığımız projeyi 2025, yani geçen sene aile yılı vesilesiyle 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Bu yıl Ocak ayından itibaren ödeme miktarını 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftlerimiz için ise 200 bin lira olarak güncelledik. Proje kapsamında 161 bin gencimize 14 milyar lira kredi desteğini aktardık. Tabii gençlerimizin yuva kurması için sadece ekonomik destek sağlamıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 221 bin gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik.
0: AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenlemeyi meclis başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verileceğini belirtti. Daha önce öğrenci aflarından faydalanmamış tüm öğrenciler başvurabilecek dedi.
2: Kanun teklifimiz 28 maddeden oluşuyor. Yüksek öğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da. Tek bir kriter var. Daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisans üstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Teorik derslerden başarılı olan ama uygulamalı eğitim ve internlük sürecinde problem yaşayan öğrencilerimiz için de ayrıca bir madde ile bir af getirmiş oluyoruz. Sürelerini uzatmış oluyoruz, üniversiteyi bitirme sürelerini.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tahran dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının kullanıma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Görüşmenin gündem maddelerinden biri İran'ın dondurulmuş fonlarıydı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi bu fonların bir kısmının serbest bırakılmasının kararlaştırıldığını söyledi. İran'ın bu fonları ihtiyaçlar doğrultusunda mal satın alarak kullanacağını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Trump'ın mecbur kalmadıkça ve açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça orduyu İran'a geri göndermeyeceğini kaydetti. İran ordusu ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik işlerine müdahalesine kararlılıkla karşılık verileceği vurgulandı. Gazze'de soykırım bin gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürdürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Hamas, katil İsrail'in ateşkesin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi. Gazze'ye yardım girişinin engellenmesi sonucu 650 binden fazla çocuk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi kesiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler özellikle Sarı Hat olmak üzere Gazze'de sivillerin korunmasını istedi. İsrail zulmü işgal altında tuttuğu topraklarda da arttı. Batı Şeria'da bir Filistinli ailenin evini daha yıktı. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 2026 NATO Ankara Zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. NATO için en çok parayı ABD harcıyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenlemeyi meclis başkanlığına sundu.
3: Spor.
0: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda İspanya ile Avusturya ile şu sıralar karşılaşıyor. Bu maçı tur atlayan ekibi sabaha karşı 2'de oynanacak. Portekiz-Hırvatistan maçının kazananıyla son 16 turunda mücadele edecek. Son 32 turun diğer karşılaşmasında ise saat 6'da İsviçre ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Her iki mücadelede TRT1

0: ve Tabi'den yayınlanacak. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'le karşılaştı. Rakibini 82-75 mağlup eden 12 dev adam grup liderliğini garantiledi. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam ediyor. Siyah beyazlılar ilk hazırlık maçında karşılaştığı Girmont'u 2-1 yendi. Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar Fransız sol bek Kasum Quatra'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Galatasaray yeni sezon öncesi kamp programını açıkladı. Sarı Kırmızılar Avusturya kampını 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. Galatasaray yurt dışı kampını tamamlamasının ardından hazırlıklara İstanbul'da devam edecek. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesindeki ilk etap kampı tamamlandı. Sarı lacivertliler Topuk Yaylası'ndaki çalışmaların ardından hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle, Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul 23, Samsun ve Diyarbakır 21, İzmir ve Adana 24, Afyonkarahisar 17, Antalya 26 karşılaşmaların ardından hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle, Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul 23, Samsun ve Diyarbakır 21, İzmir ve Adana 24, Afyonkarahisar 17, Antalya 26, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Trabzon 22, Erzurum 13, Van 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce

Yazan Can Girgin Koç. Yöneten Rüştü Asyalı. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Anlatan Nurşen Girgin Koç, Rada Hakkı Ergök, Ela Berin Öney.

kapkara bir gezegen düşünün. Gökyüzünde kanat seslerinin tek tük duyulduğu, üzerine insan ve hayvan gölgelerinin pek az vurduğu, uçsuz bucaksız, kömürleşmiş topraklar. Burası başka bir dünya. Adı Triadon. Öykümüz bu yoksul coğrafyanın denize bakan bir köşesinde, topraklarını bir avuç insanın büyük çabalarla yeşertebildiği Meta kasabasında geçiyor. Çocuklarını yeşil topraklar efsanesiyle büyüten bu küçük topluluğun genç bir ferdi olan Rada, yeşil toprakların aranıp bulunamadığı bir deniz seferinden daha dönmüş, efsanenin anlamını daha bir düşünür olmuştu. Kasabayı çevreleyen o surlar niçin yapılmıştı?

Radan söz eder. Günü geldiğinde Radan'ın her şeyi öğreneceğini işaretlerle anlatır. Daha sonra ertesi yıl görevi sona erecek olan Başkan Tedura'ya gider ve Rada'yı başkan adayı olarak gösterdiğini bildirir. Meclis bu öneriyi Rada'ya verilecek gizli ve zorlu bir görevi yerine getirmesi şartıyla kabul eder. Buna göre Rada'nın haritada gösterilen ve hiç bilinmeyen bir yere gidip dönmesi gerekmektedir. Oraya ulaşabildiği takdirde Rada'ya sırları da öğreneceği söylenmiştir. Rada, nişanlısı Ela'yla birlikte bu zorlu yolculuğa başlar.

0: Hava iyice karardı. Yanımız uçurum. Atlar geçebilecek mi burada?
1: Bulutlar hesapta yoktu. Birazdan hava iyice kararacak. Yukarıdaki düzlükte bir mağara var. Oraya vardık mı tamam.
0: Benim atım çok yoruldu. Baksana bastığı yerin farkında değil hayvancağız.
1: Duralım. Dar bir uçurum var önümüzde, atlamak lazım.
0: Nasıl?
1: Sırayla. Önce ben atlayayım. Sen atları gönder.
0: Kolay oldu mu?
2: Evet. Gönder benimkini. Tamam. Şimdi seninkini gönder.
0: Hadi güzelim. Korkma. Gitti.
2: Zavallı hayvan. Zavallı hayvan.
0: O güzelim at uçuruma düştü Rada.
2: Ella, sırası değil ağlamanın.
0: Tamam. Tamam, geliyorum.
2: Hayır, atlama. Biraz kendine gel önce, gözyaşlarını sil.
0: Peki. Zavallı hayvan. Hazırım. Geleyim mi?
2: Bütün hızını topla güzelim. Tutacağım seni.
1: Tamam. Oldu işte. İyi misin?
0: Hayır. Değilim.
1: Sık dişini, az kaldı. Düzlüğe vardık sayılır.
0: Ya da ben.
1: Ela. Of, hay aksi, sırası mıydı bayılmanın?

0: Ela? Ela? Nasılsın?
1: Efendim. Midem bulanıyor.
0: Midende bir şey yok oysa.
1: Rada.
0: Benim.
1: Neredeyiz?
0: Sırlar ülkesindeki bir mağarada.
1: Ne? Yine mi bayıldım ben?
0: Evet. Ve umarım son defa.
1: Ne zamandır buradayız?
0: Bu ikinci gecemiz olacak.
1: Ne diyorsun?
0: Hastalandın. Çok olmadı ateşin düşeli.
1: Kalkma benim.
0: Yatacaksın. Ama sabaha kadar iyileşmeye bak. Fazla suyumuz yok. İki dolu matara atla beraber uçuruma yuvarlandı çünkü.
1: Atımız öldü. Şimdi anladım neden hastalandığımı.
0: Bu kadar hastası olma güzel kız. Yolculuk devam ediyor.
1: Biliyor musun? İçimde bir şeyler paramparça sanki. Şimdi anlıyorum ki böyle bir yolculuğun üstesinden gelebilecek kadar güçlü biri değilmişim ben.
0: Yeterince güçlüsün. Üstesinden geleceksin.
1: Çok aptal biriyim ben. Genç kızlık hayallerimin bir rüyası sandım sanki bu yolculuğu. Senin ayağına da bağ oldum böylece. Ne aptallık.
0: Bir karar verdim. Kararına ihanet etme. Edersen güçsüz düşersin, yolda kalırsın. Sen yeter ki kendine bağlı kal. Güç gelir bulur seni.
1: Ben sanırım çok hassas bir kızım.

0: Rada. Günaydın.
1: Ela. Nasılsın?
0: İyiyim. Sen?
1: Meraklandırdın beni dün akşam. İyice hastalanıyorsun sen.
0: İyiyim. Çok iyiyim.
1: Çok şükür.
0: Sense çok kötü görünüyorsun.
1: Az uyudum.
0: Başımda oturdun. Farkındaydım. Hadi. Hadi toparla. At hazır. Hava da iyi bugün.
1: Atı burada bırakalım. Bundan sonrası tırmanış. At için zor. Şuraya bağlayıp ipini uzun tutalım. İster içeride durur, ister dışarıda.
0: Peki. Mataralar omuza. Yiyecekler?
1: Yiyeceği boş ver. Akşama dönmüş olacağız.
0: Sahi mi? Sonuna geldik ha?
1: Geldik ya.
0: Demek sır kapılarının açılacağı büyük gün bugün.

0: Sonuncu tehlike. Ver elini. Hadi. Tamam işte.
1: Geldik mi?
0: Şu sivri kayayı görüyor musun?
1: Orası mı?
0: Orası.
1: Ne var orada?
0: Görünürde hiçbir şey. Belki de kayanın üzerinde yazıt gibi bir şeyler vardır.
1: Olmayabilirdi. Sır, belki de sır diye bir şeyin olmayışından ibarettir. Ya da sırrı dönünce söyleyecekler.
0: Dönebileceğimi ummamış da olabilirler. Sırf beni uzaklaştırmak için gönderdiler ta buralara belki.
1: Aa, pek fesat bir düşünce.
0: Şimdi anlayacağız. Birkaç adım daha ve... Gözlerime inanamıyorum.
1: Ne var, ne gördün?
0: Gel de bak.
1: Bunlar da ne böyle?
0: Sanırım binalar.
1: Binalar da ne demek?
0: Büyük evler. Binalar bunlar olmalı.
1: Neresi yani burası?
0: Burası bir şehir olmalı.
1: Şehir? Nereden biliyorsun bütün bunları?
0: Masallardan, anneannemin masallarından.
1: Şehir ne demek peki?
0: Büyük, çok büyük kasabalar.
1: Hiç insan görünmüyor oralarda. Koca bir harabeye benziyor.
0: Şimdi anlıyorum.
1: Neyi?
0: Anladım, şimdi anladım.
1: Neyi Rada?
0: Efsaneyi.
1: Bana söyle.
0: Efsaneyi.
1: Neymiş?
0: Yeşil topraklar diye bir şey yok. Varmış ama şimdi yok. Dijan'ın bahsettiği o parlamayı hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Bir savaş olmuş Ela. Bir savaş. O parlamayla birlikte yok olmuş her şey. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, her şey yok olmuş.
1: O günden beri konuşamadığını söylemişti. Korkudan deli mi tutulmuş yani?
0: Her ne olduysa Dijan şanslıymış. Sağ kalan bir avuç insandan biriymiş.
1: Sağ kalanlar güneye inip Meta'yı kurmuşlar, öyle mi?
0: Evet. İşte hassasiyetle korumaları gerektiğini söyledikleri sır buydu. Geçmişimizi bilmeyişimizin sebebi buydu. Eski metinler dedikleri kitaplar savaş öncesi uygarlıktan kalma kitaplardı.
1: Ya surlar?
0: Bilmiyorum. Belki dediğin gibi bu kapkara toprakları gözden ırak tutup dikkatlerini yeşertecekleri toprağa yöneltmek için. Şu açık ki sıfırdan başlamak istemişler. Eski uygarlığı ve savaşı çocuklarından saklamaya karar vermişler. Kendimizi insanların yok ettiği bir uygarlığın kırıntıları gibi hissetmeyelim diye herhalde.
1: Gerçekten. Bunu bilseydik şu kapkara topraklar gibi karamsar olacaktık biz de.
0: Gemimizin adı Umut'tu. Demek asıl hedefimiz yeşil toprakları bulmak değil, tek tük biten bitkileri toplamak, balık tutmak, toprak örnekleri almaktan ibaretmiş. Bu arada da eski uygarlığa ait kalıntılar kaptan tarafından toplanıyor, gözlerden ırak tutulmak üzere o bodruma kilitleniyormuş.
1: Ama surları hakikaten...

0: saat duvarı delmesinin sebebini hala anlayabilmiş değilim. Senin gibi meraklılara açık kapı bırakmak için uydurulmuş bir söylentiydi belki de.
1: Belki de.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Ne yapıyoruz?
0: Bilmiyor musun?
1: Bilmiyorum. Alt üst oldum dersem abartmış olma. Sen ne diyorsun?
0: Geri döneceğiz. Ne yapacağız başka? Bizi bekleyen bir görev var, biliyorsun. Başkan Tedura'nın son yılı bu.
1: Doğru. Geri döneceğiz.
0: Neyin var senin Rada?
1: Hiç. Bir şeyim yok. Demek istiyorum ki yeşil topraklar diye bir yer yokmuş.
0: Yanılıyorsun.
1: Yanılıyor muyum?
0: Var. Yeşil topraklar var.
1: Nerede?
0: Güneyde. Meta'nın ta kendisi.
1: Meta mı?
0: Savaştan sonra belli ki her yer gibi kupkuru topraklarmış orası. Şimdi ise yemyeşil bir kasabamız, tarlalarımız, ekilmiş ekilecek arazilerimiz var.
1: Hayalleriyle büyüdüğümüz yeşil topraklar Meta'dan başka bir yer değilmiş meğer. Umutlar buraya kadarmış.
0: Hayır Rada, kendine gelsene. Efsaneyi devam ettireceğiz. Yeşil topraklar umudu bizi yaşatmaya devam edecek. Yeşil toprakları biz Metalılar genişletecek, tüm gezegene yayacak.
1: Ne kadar saklayabilirsin ki böyle bir sırrı? Gelecek kuşaklar nasıl olsa bir gün aslını öğrenecek.
0: Ama o zamana kadar kendine sahip ve uygar bir topluluk olmayı başarırsak, ayakta durabildiğimizi, savaşmadan da yaşayabildiğimizi kendimize ve gelecek kuşaklara kanıtlamış oluruz. Hem belki başka kasabalarda vardır bizim gibi. Yepyeni bir uygarlık için çalışırız. Zaten başka çaremiz yok ki.
1: Başka çaremiz yok. Doğru.
0: Söyle. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Ne yapalım? Döneceğiz tabii.
0: Dönelim. Şehri burada bırakalım ve dönelim.
1: Gelişin iki katı zorlu bir yol bekliyor bizi şimdi. Dönüş yolu. Yiyeceğimiz az. Suyumuz çok daha kısıtlı ve tek atımız var. Hadi. Hava kararmadan mağarada olmalıyız.

0: Of. Hala of. Ayakta olduğuma inanamıyorum. Ne kadar kaldı kuyuya?
1: Bilmiyorum. Mesafe kavramımı kaybettim.
0: Doğru yoldayız ama, değil mi?
1: Doğru yoldayız.
0: Dilim çöl kadar kuru.
1: Al. Biraz var benim mataramda.
0: Hepsi bu mu? Bir damla.
1: Hepsi oydu. Can suyu.
0: Öyleyse kuyuya kadar bayılmak yok.
1: Aklından bile geçirme.
0: Biliyor musun? Kafamda, içimde bomboş sanki. Sadece güneş, çöl ve adımlar var. Başka hiçbir şey yok. Başka her şeyi unutmuşum gibi. Hiç yaşamamışım gibi, ya da sanki ne şehir ne de Meta aslında hiçbir zaman var olmamış. Öyle tuhaf bir his.
1: Bunu düşünüp söze dökebilmem bile başarı sayılır. Benim kafam daha da boş gibi. Yalnızca peşinden gittiğim bir kuyu imgesi var kafamda, hepsi o.
0: Haritaya baksak mı? Buradan geçtiğimizi hatırlamıyorum.
1: Geçtik. Şu soldaki kayalıklar kuyunun 100 metre kadar öncesindeydi.
0: Öncesinde mi?
1: Öncesinde ya. Şu işe bak. Geçmişiz kuyuyu.
0: Yok. Olamaz. Olamaz. Yok.
1: Tamam, neyse. Yalnızca 100 metre geri gideceğiz. Dayan.

0: Ne haber, uyudun mu?
1: Düşünüyordum. Şu savaşı. İçinde bulunduğumuz durumun bilincine yavaş yavaş varacağız galiba.
0: Hı hı.
1: Düşünsene. Koskoca bir uygarlık varmış Triadon'da. Göz alabildiğine binalarla dolu koca koca şehirler.
0: Bunun gibi kaç şehir vardı acaba?
1: Ve acaba...

0: ne oldu da savaştı insanlar? Kendi kendini yok edecek bir savaşa girebilecek kadar önemli olan neydi?
1: Anneannem, her biri ayrı bir bayrağa sahip pek çok ulusun yaşadığı bir dünyadan söz ederdi masallarında. Farklı dillerin konuşulduğu, birbiri ardına savaşların olduğu bir uygarlıktan.
0: Başından beri böyleymiş yani ha?
1: Masal öyle diyordu.
0: Biz de en başındayız şimdi.
1: Hı hı.
0: Ama geleceğin ellerimizde olduğunu bilirsek daha uygar bir dünyanın kurucuları olmayı başarabiliriz.
1: Bilmiyorum. İnsan da doğanın bir parçası çünkü. Gündüz ve gece, aydınlık ve karanlık hep ard arda. Doğal olarak olan biten her şey de öyle. Savaş barış, savaş barış. Doğada sürekli bir savaş var. Canlılar birbirlerini yiyerek besleniyor. İnsan bu kısır döngünün dışında durabilir mi?
0: İnsanın bir ayrıcalığı yok mu sence?
1: Ne gibi?
0: Düşünen bir varlık. Çok daha bilinçli. Güdülerine karşı çok daha kontrollü olması gerekmez mi?
1: Bilinçli oluşu, konumunu, zorunluluklarını değiştirmez ki. Doğanın içinde yaşıyoruz ve kurallarına boyun eğiyoruz.
0: Ama birbirimizle kavga etmeden duramaz mıyız yani? Duruyoruz da. Meta'da ne geçimsizlik var ne de kavga.
1: Ama tek bir zıtlaşma bu kısır döngüyü başlatmaya yetecektir. Beni ele al. Bana bu görevi vermemiş, sırrı saklamakta da ısrar etmiş olsalardı, bizlerden bir şeyler saklıyor, gizli işler çeviriyorlar diye isyan bayrağını çekecektim. Çatışma da böylece ister istemez başlamış olacaktı.
0: Yani çoğalacağız, büyüyeceğiz ve bir başka büyük savaşla yine yok olacağız, öyle mi?
1: Bilmiyorum. Ama sanırım...
0: Evet.
1: Elimizden geleni yapmamız lazım.
0: Evet. Evet. Evet.

0: Rada. Son kuyuya ne kadar var?
1: Epeyce. Biraz ata bin istersen.
0: Hayvancağız kendini zor taşıyor. Peki en yakın gölgelik?
1: Sanırım ancak kuyunun oralardı.
0: Harika. Galiba ben daha fazla.
1: Aa, Ela! Of, yapma, yine mi?

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent'in şiir dolu sesini ulaştırıyoruz size. Tüm dünyaya başkentten yükselen sesimiz bütün dünyayı kucaklıyor. Şiirle, sevgiyle, saygıyla elbette. Melih Demirezer'le çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Bugün sizler için çok güzel, çok özel bir yayın hazırladım. Dilerim siz de seversiniz. Çünkü ben içine girdikçe daha da çok sevdim bu harika kimliği. Öncelikle telefonlarımızı verelim. 0090 312 463 3419, 463-3421 numaralarındayız. Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden dinleyebilirsiniz ve televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü de yine TRT TSR'yi bulabilmeniz için uygundur. Ama en kolayı galiba cep telefonunuzdaki TRT Dinle mobil uygulaması olacak sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugün dedim ya, çok da sevdim ben, çok severdim de sizinle paylaşmak için biraz zaman gerekiyormuş demek ki benim anımsamam için. Şüküfe Nihal Başar'ı tanıtacağım sizlere. Aranızda elbette böylesi önemli bir kimliği tanıyan vardır ama bilmeyenler için tanış olacaksınız. Şüküfe Nihal Başar çok değerli bir kadın şair. Bu bir üst kimlik onun için ama aynı zamanda o bir öğretmen, önemli bir aktivist, kadın haklarının koruyucusu, savunucusu ve bir anlamda da aslında kurucusu. 1896 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş Başar. Babası Miralay Ahmet Bey, annesi ise Nazira Hanım. Eğitimini özel hocalardan ders alarak başladığını biliyoruz. Babasının memuriyeti nedeniyle de aslında pek çok memur çocuğunun yaşadığı gibi ilk ve orta öğrenimine farklı yerlerde başlamış ve devam etmiş. O Osmanlı İmparatorluğu'nun değişik şehirlerinde devam etmiş. Ortaokul örneğin Şam'da okumuş. Sonrasında da Selanik'te özel bir okula gitmiş. Kendisi Arapça biliyor, Farsça biliyor, Fransızca biliyor ve babasının evde düzenlemiş olduğu o muhteşem büyük toplantılarla da pek çok devlet adamını tanımış, şairlerle tanışmış, yazarlardan ilham almış ve sonunda kendisi de şiir yazmaya karar vermiş. Böylesi büyük kişiliklerin, mücadeleci, güçlü kadın figürlerinin elbette aslında arkalarında farklı yanları olduğunu da bilmemizde bence hiçbir beis yok. Çünkü bu güçlü kadınların başka çalkantılı hayatları, duygusal dünyaları da var. Bugün işte Şüküfe Nihal Başar'ın o bambaşka dünyasına hep birlikte gireceğiz. Tatlı bir kadın ama huysuz ve tatlı bir kadın.

Duyduğunuz bu ses sevgili dinleyenlerimiz Cihan Okan ve Ferhat Göçer'in, özür dilerim, Mustafa Ceceli'nin sesi ve Aile İçi Şiddete Son Diyen Erkekler Kadınlar İçin Söylüyor adlı albümden seçilmiş bir şarkı.

Evet, huysuz ve tatlı kadın, mücadeleci bir kadın ve ne güzel kazanılmış olan haklarımızın ardında Cumhuriyet'in böyle aydın isimlerinin olduğunu da bilmek sevgili dinleyenlerimiz. Evet, böylesi bir hayatta 1912 yılında ailesinin etkisiyle edebiyatçı Mithat Sadullah Bey ile evlenmiş kendileri. Şüküfe Nihal Başar'dan bahsediyoruz elbette. 1916'da İnas Darülfünun'una ne demek diyeceksiniz? Kadın üniversitesine girmiş. Darülfünun'da eğitimi devam etmekteyken de ilk eşiyle birlikte az evvel söylediğim Mithat Sadullah Bey ile Mektebi Ümit adında bir okul kurmuşlar. Yani artık eğitimciliğe de başlamış bir zaman sonra. Mithat Sadullah Bey'le evliliğinden de bir oğlu oluyor ve oğlunun dünyaya gelişinden kısa bir süre sonra ne yazık ki eşinden ayrılıyor Şüküfe Hanım. Ve İnas Darülfünun'unda her İnas dediğimde bir kadın üniversitesi olduğunu lütfen siz artık biliniz. Ben her seferinde tekrar etmeyeceğim bunu. 3 yıl edebiyat şubesine devam ediyor kendisi. Sonra da son sınıfta coğrafya şubesinde okumuş. Bir farklılık yapmış hayatında ve son sınıf öğrencisi olduğu dönemde de 1919'da yıllar da çok önemli görüyorsunuz. İnas Darülfünun'uyla Zükür Darülfünun yani erkek üniversitesi birleşmesi gündeme gelmiş. Kadınlara eğitimlerini isterlerse İnas Darülfünun'u sınavlarına girerek tamamlamaya ya da erkeklerin aldığı ek dersleri vererek sınavlarına girerek tamamlama şansı vermişler. Öğrencilerin çoğu ne yapmış? Belki o dönemde yani sizin için garipsemeyeceğiniz bir durumdur.

Nas Darülfünun'u olmayı seçerken Şükufe Hanım, Şükufe Nihal o sene bölüm değiştirmiş olmasına rağmen erkeklerin aldığı ek derslerin sınavlarını da vermiş ve böylece Darülfünun'un ilk kadın mezunu olmuş Şükufe Nihal Başar. Mezun olduğu yıl ilk şiir kitabı Yıldızlar ve Gölgeler yayımlanıyor ve kitapta yer alan şiirleri de Servet-i Fünun etkisinde yazdığını söyleyebiliriz ama sonrasında bir üslup değişikliğine, hece vezine geçişini de göreceksiniz. İsterseniz ben sizin de sevebileceğinizi düşündüğüm bir şiirini sizinle paylaşayım. Sonrasında Şükufe Nihal Başar'ın o bambaşka, o derin hayatına birlikte odaklanalım. Şiirimiz İnanma. Güldümse inanma, bil ki bu gülüş, güldüğüm sabahın bir rüyasıdır. Dudaklarımdaki acı bükülüş, veda akşamının sonsuz yasıdır. Hangi kudret var ki solan ruhuma, senden sonra yeni bir ışık versin? Söner gün geçince bu hain humma, ağlar mıyım başka acıyla dersin? Bir salgın alevsin içimde bugün. Yakmaya en sönmez yerden başladın. Eriyip sönersem ancak büsbütün, sevmiş diyeceksin beni bu kadın.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir yandan edebi yaşamı devam eden Şükufe Nihal Başar, 1927'de yayımladığı Hazan Rüzgarları'ndaki şiirlerinde aruz veznini bırakıp hece ölçüsünü kullandı. Az evvel buraya atıf yapmıştım, size demiştim mutlaka değişim olacak diye. İşte bu noktada bir değişim var ve kadın, yurt sorunları ve elbette aşk konularını da işliyor şiirlerinde. Şimdi şöyle bir gerçek var. Kendisi

Nazım Hikmet örneğin dev bir şair ama kendisine aşık bir şair. Faruk Nafiz Çamlıbel yine öyle, harika eserleri, muhteşem başyapıtları imza atmıştır ama yine şu küfe Nihal'e aşıktır. Cenap Şahabettin'in kardeşi şair Osman Fahri, ona olan aşkına karşılık bulamayıp canına kıyanlardan birisi. Şair Ahmet Kutsi Tecer yine ona çok tutkun. Edebiyatçı Mithat Sadullah Sander ve politikacı Ahmet Hamdi Başar'la evleniyor. Yaşamı aslında kendisinin çok güzel, ışıltılı bir şekilde bir köşkte başlıyor. Ve ne yazık ki sonrasında size anlatacağım, eminim sizin de yüreğinize çok dokunacaktır. Bir huzur evinde nihayetleniyor. Hiç de onun o güzel yaşamına yakışmayacak acılarla. Evet, Osman Fahri'den bahsetmiştim size. Dedim ki Cenap Şahabettin'in kardeşi ve kendisine aşıktı. Dönemin ünlü edebiyatçısı Cenap Şahabettin'in kardeşi ve ressam aynı zamanda Osman Fahri Bey. Mersiyeler adlı bir kitabı vardır, bilenler bilir. Arkadaş adlı dergiyi birlikte çıkarıyorlar aslında. Mithat Sadullah'ın eşi Şükrü ve Nihal'e aşık olduğu dönemde. O dönem onlar evliler. Mithat Sadullah ve Şükrü ve Nihal evliliğinde sonradan sorunlar yaşanmaya başlıyor ve bir gün Şükrü ve Nihal oğlu Necdet'i de alıp Mithat Sadullah Bey'i terk ediyor. Zaten hiç arzulamamış bu evliliği. Hatta bileklerini keserek intihara bile nihayet niyet etmiş. Demek ki gerçekten çok sorunlu bir evlilikmiş. İstemediği bir evlilik sonunda nihayetlenmiş. Şükrü ve Nihal'in bu zor günlerindeki dert ortağı kimdi? Tabii Osman Fahri'ydi. Genç şair yıllardır sakladığı hislerini o günlerde açığa çıkarıyor ve sonrasında da olumsuz bir yanıt alıyor kendisinden. Sen benim hem demi hayalatım, ben senin yarı tesellikarın olacakken, fakat nedense Nihal, sen benim gözlerimde dert aradın. Dizelerini yazı veriyor. Osman Fahri karşılıksız aşkı yüzünden bir Mecnun'a dönüyor ve sonunda şehri terk ediyor. İstanbul'u terk ediyor ve Elazığ'da öğretmenlik yapmaya başlıyor. Ancak bu platonik olan aşkını da hiçbir zaman unutmuyor. Şiirler gönderiyor kara sevdasına. Sırf karşılık alabilmek için diyor ki, ah madem ki sen de bir şair, ben de şairim, bu kafidir. Hiç yanıt alamadı. Bu acıyla yaşamamak için de ne yazık ki hayatını sonlandırıyor. Başına tabanca dayayarak 1920'de Osman Fahri. Şükrü ve Nihal, Osman Fahri'ye o günlerde bir şeyler hissetmiş miydi? Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu tam anlamıyla koskocaman bir soru işareti. Bilinen Şükrü ve Nihal'in kara sevda yüzünden intihar eden Osman Fahri'yi yaşamı boyunca hiç unutmamış olması ve geldiği son noktada da beni hayatımda en çok o sevmişti demesi. Bakın bu şiir Cinüçen Tanrı Korur tarafından sonrasından bestelenen bir şiir. Ama Şükufe Nihal'in Osman Fahri'ye ithaf ettiği bir şiir. Neme yetmez. Yakut, mine, zümrüt bana birdir kayalarla. Bir gül dikeninden kanayan el neme yetmez. Kaşane, sedir, sırma, ışık onların olsun. Bir köhne kitap, bir sarı kandil neme yetmez. Ruhum ki yanıktır ve şifasızdır ezelden. Sarmak dilesem bir kara mendil neme yetmez. Dağlar neme yetmez, bağlar neme yetmez. Bir kuş ki benim derdimi ağlar. Neme yetmez. Yanmaz ateşinden deli gönlüm bu diyarın. Gökten bir alev bağrımı dağlar. Neme yetmez. Kestimse ümid artık ezelden ve ebetten. Bir eski rübab ömrümü bağlar. Neme yetmez. Bir çölde biten dal gibi ıssızsa da ruhum. Dost aleminin ettiği kem söz. Neme yetmez. Vardır anacak bir gün olup ismimi elbet. Bir servinin altında dolan göz. Neme yetmez. Dağlar neme yetmez. Bağlar neme yetmez. Bir kuş ki benim derdime ağlar. Neme yetmez.

aşık sazıyla. Gözyaşlarıyla ördüm saçımın örgüsünü. Bir ağızdan söyledik ayrılık türküsünü. Gün battı bir taraftan, bir yanda onun yüzü. Hayatımın

Bende Yarısı Roman adlı eserinde Şüküfe Nihal'i bakın nasıl anlatmış. Şüküfe Nihal hemen her görenin aşık ya da hayran olduğu kadınlardı. Güzel denemezdi pek. Gözleri çukurdu ve ufaktı. Boyu hiç uzun değildi. Beden çizgilere dikkati çekmekten uzaktı. Ne var ki zarifti. Her zaman bakımlı ve çok şıktı. Dünyaya metelik vermeyen, kendine çok güvenen bir havası vardı. Onu bu kadar çekici yapan da bu dünyaya metelik vermeyen haliydi. Ve de o sıralar hayran olunacak kadın sayısı da çok değil miydi? Ya da nitelikleri mi farklıydı? Sanırım biraz öyle. Çocukluğumda şıklık sembolüydü benim için. Onun üstünde görüp hayran olduğum kimi renkleri, kimi desenleri hala sevdiğimi biliyorum. Çok kaprisli bir kadındı. Biraz cıvıltıya benzeyen, kendine özgü ve de hoş konuşma biçimi vardı. Evet, pek çok kişi sevdalanmıştı. Zamanın en gözde şairlerinden biri olan bu kadına diye anlatmış İsmet Kür, Yarısı Roman adlı eserinde Şüküfe Nihal Başarı. Çünkü söyledim, neden? Diyeceksiniz ki onca kişiyi aşık eden, Nazım Hikmet'i bile kendine aşık eden bu kadın acaba nasıldı? Güzel miydi? Elbette çok çeşitli görseller bulacaksınızdır ama o dönem için bakın nasıl kaleme almış. Pek güzel denemiyor. Gözleri çukur ve ufak, hatta kısa ama çok zarif olduğu söyleniyor ve çok şık giyindiği ve bir taraftan da hoş bir anlatım biçimi olduğu kendisinin sohbetlerinde. Demek ki bu şekilde pek çok insanın dikkatini çekmiş Şüküfe Nihal. Evet, Şüküfe Nihal'e aşık olan isimlerden birinin de Nazım Hikmet olduğunu söylemiştim. 1920'li yıllara gidiyoruz. Erenköy bahçelerinde, köşklerde şairler yan yana geliyorlar ve edebi sohbetler yapıyorlar. Kaldı ki Şüküfe Hanım da yine bu toplantıları yaptığı bir köşkü var, bir bahçesi var. Ve yine bu toplantıların birinde Nazım Hikmet bir kağıda bir şeyler yazmış. Şüküfe Nihal'e vermesi için de Halide Nusret Zorlu Tuna'ya uzatmış bu kağıdı. Bir Devrin Roman adlı eserinde Zorlu Tuna bakın nasıl, yine bu alın bir alıntı, Zorlu Tuna bakın nasıl anlatmış bu anı. Demiş ki o Şüküfe Nihal'den bahsediyor burada. Okuduktan sonra kağıdı yani gülerek kağıdı bana verdi. Bugün gibi hatırlıyorum. Kağıtta şairin o delişmen yazısıyla aynen şu kelimeler yazılıydı. Ben sizin için çıldırıyorum. Siz bana aldırış bile etmiyorsunuz. Nazım Hikmet ile Şüküfe Nihal'in arasında geçen bir yazışma bu. Halide Nusret Zorlu Tuna kız kardeşi İsmet Küre söylediğine göre Nazım Hikmet bir ayrılış hikayesi adlı şiirin Şüküfe Nihal için yazmıştı diye düşünüyoruz. Bu şiir galiba ilişkinin boyutunu gösteren en anlamlı şiirlerden birisi. O halde bu şiiri dinlerken o mavi gözlü devin Şüküfe Nihal'e ithafen yazdığını şöyle bir gözlerinizde canlandırın istiyorum. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Avuçlarında camdan bir parça gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak kırasıya, çıldırasıya. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerce derin, kilometrelerce dümdüz, %100, %1500, %hudutsuz kere yüz. Kadın erkeğe dedi ki, baktım dudağımla, yüreğimle, kafana. Şimdi ne söylüyorsam karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana ve artık biliyorum toprağın yüzü güneşli bir ana gibi en son, en güzel çocuğunu emzirdiğini. Fakat neyleyim? Saçlarım dolanmış ölmekte olanın parmaklarına. Başımı kurtaramam kabil değil. Sen yürümelisin yeni doğan çocuğun gözlerine bakarak. Sen yürümelisin beni bırakarak. Kadın sustu. Bir kitap düştü yere. Kapandı bir pencere, ayrıldılar.

Sevgili dinleyenlerimiz, Şükrü Feneli'nin edebiyat çevrelerindeki en bilinen aşkı aslında Faruk Nafiz Çamlıbel'di. Çünkü burada tek taraflılık yok. Hicran Göze, Yahya Kemal'den Nazım Hikmet'e, Şükrü Fenihal'den Faruk Nafiz'e Bir Zamanlar Kadıköy'ündeki Edebiyatçılar ve Aşıklar isimli bir kitabı var. Faruk Nafiz bu bölümde işte bu aşkı bakın nasıl anlatmış. Faruk Nafiz Çamlıbel, Şükrü Fenihal'i halası Saide Hanım'ın Erenköy'deki köşkünde görür ve ilk görüşte aşık olur. Aşkları karşılıklıdır. Hep şiirler yazarlar birbirlerine. Faruk Nafiz'in 1928'de yayınladığı Suda Halkalar kitabının macera ve gençlik bölümünde yazmış olduğu şiirde bakın genç kızın adı Nihal de geçmektedir ve aynı kitapta bulunan gurbet şiirine de Şükrü Fenihal'e ithaf ettiğini biliyoruz. Şükrü Fenihal hanımefendiye diyerek zaten açıkça yazmıştır bunu. Diyor ki, sen Marmara'nın göl gibi durgun bir ucunda, ben böyle atılmış gibi yurdun bir ucunda. Sen benden uzak, ben sana hasret. Sarmış beni gurbet, sarmış beni mecnun diye zincir gibi dağlar. Bir türbe ki ruhum, gelen ağlar, giden ağlar. Ve yine bakın şu iki mısra da Faruk Nafiz'in sevgilisinin adını açıkladığı mısralar. Yalnız yaşamaktansa Nihal'imden uzakta, kalsam diyorum daru diyarımda uzakta. Yine bir başka şiir sevgilisinin adını bir şekilde açığa çıkarıyor. Diyor ki, ince bir kızdı bu, solgun, sarı, heykel gibi lal. Sanki ruhumdan uzak sisli bir akşamdı Nihal. Ben küreklerde, Nihal'in gözü enginlerde, gizli sevdalar için yol soruyorduk. Nerede? Evet, işte böylesi şiirlerde yazılmış yani. Şükrü Fenihal Başaran.

Aşkları üzerine roman da yazmış Faruk Nafiz Şamlıbel. Yıldız Yağmuru'nda Şükufe Nihal ise Yalnız Dönüyorum adlı romanında sevdalarını dile getirmişler. Faruk Nafiz'in aslında bu aşkı olanca coşkusuyla yaşadığı bir dönem var ama sonrasında ani bir evlilik yapıyor bu aşkı yaşarken. Açıkçası Şükufe Nihal'i de şaşırtıyor bu evlilik. 1932 senesinde kendisiyle aynı lisede görevli biyoloji öğretmeni Azize Hanım'la evlenmiş. Epeydir de araları açıkmış aslında ama konuşmuyorlarmış. Fakat Faruk Nafiz'in kocasının ayrılmadığını bildiği için Şükufe Nihal'e karşı duyguları biraz değişmiş. Biraz öfke duymuş kendisine ve Şükufe Nihal son hatıra adını taşıyan şiirinde de kendisini üzen ve aynı zamanda ani ayrılığın acısını bakın nasıl dile getirmiş. Dalgalar sürükleyin beni enginlere. Kumların arasında ben de bir parça taşım. Ayrılmayız, beraber dalarız derinlere. Derken bıraktı gitti elimi arkadaşım. Şükufe Nihal dökülen yapraklara da hitaben yazdığı Hazan Rüzgarları şiirinde ümidini ve aslında bir taraftan da ümitsizliğini anlatıyor bu dizelerde. Kollarıma düştünüz, solgun periler gibi. Ruhumla öpüştünüz, bir ümit diler gibi. Faruk Nafiz, 1954'te Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Sermet Sami Uysal'ın şu sorusuna bakın nasıl yanıt vermiş. Kimi zaman evet bir evlilik vardır ama ardında gizli olan duyguları da öğrenmek lazım. Neden aniden evlendi? Gerçekten seviyor muydu? Sermet Sami Beyefendi şu soruyu sormuş. Demiş ki eşinizle aşk evliliği mi yaptınız? Hayır. Birbirimizi beğenip evlendik. Duygudan çok daha fazla kafa izdivacı oldu daha doğrusu bizimki, diye yanıtlamış. Gençliklerinin o fırtınalı aşklarını şiirlerine döken bu şairin asil ruhlu Azize Hanım'a hissettikleri belki aslında aşktan daha üstün bir duyguymuş. Demek ki kimi zaman aşktan daha üstün duygular bir hayatı evlilikle sürdürmeniz için neden olabiliyormuş. Aklın ve mantığın arkadaşlığında bir beğenmeyle başlayan bu evlilik aşktan da üstün bir sevgi ve dayanışmayla da yıllarca sürmüş sevgili dinleyenlerimiz. Ve bakalım şu dizeleri hatırlayacak mısınız? Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden haber yok. Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden haber yok. Evet, bu Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazmış olduğu dizeleri Alaaddin Yavaşçı'ya tesliminden sonra çıkan Hicaz makamındaki eserin güftesiydi. Kime mi ithaf etti? Bilmem, siz belki yanıtı vermişsinizdir. Ve Şükufe Nihal'in bir başka güzel şiiriyle devam edelim. Bir şey unuttum. Yolum uzundu biraz. Kayalıklar çetindi. Sona yaklaşınca da gün bitti, akşam indi. Dediler, pek boş yere değil verdiğin emek. Eriştin demek. Hazırlık da bir büyük savaş bu yolculukta. Ne uçurumlar aşmak gerekmiş bir solukta. Bir cılız su başı da bulsam, şimdi tasam yok. Dayandığım kayaya değmez ateş ve ok. Yalnız gönlümde bir acı var. Adını bulamadım. Kırık bir kanadım. Bir şey mi kaybettim ne? Ellerim bomboş gibi. Bir yakuttan kadeh ki varlık çatlamış gibi. Ses mi, çiçek mi desem, ışık mı, renk mi desem, sanki geçtiğim yolda ben bir şey unuttum.

Sevgili dinleyenlerimiz, Şüküfe Nihal aradığı huzuru ikinci evliliğinde de bulamıyor ve 64 yaşındayken Ahmet Hamdi Başar'la olan ikinci evliliğinde bitiriyor. Belki bugün pek çok kadın için aslında bir mesaj içerebilir diye düşünüyorum ben. Bu yaştan sonra böyle evlilik devam eder mi? Evet, demek ki nihayetlendirmek istersiniz. Yaşın çok da bir önemi yok. İşte mücadeleci bir kimlikten bahsediyoruz. 1960 yılında başına talihsiz bir olay geliyor yalnız. Hayatının dönüm noktalarından biri. Kızından dönerken sokakta bir çukura düşüyor, ayağa takılıyor ve kalça kemiğini kırıyor. Ve kaza sonucu da aslında birçok ameliyat geçiriyor ancak yatağa mahkum kalıyor. Ve ne yazık ki çok sevdiği kızı Günay'ın da hayata gözlerini 1969'da yummasıyla yaşamla ilişkisini tamamen koparmış oluyor. Yurt dışında felsefe öğrenimi gördükten sonra Taksim ve Osman Bey'de İstanbul'un en tanınmış iki kitap evini açıyor kendisi. İlk işinden olan oğlu Necdet Sander. Ve huzur evinde nihayetlenen hayatında Necdet Sander şöyle söylüyor. Yanına uğramaya yüreğim dayanmıyor diyor. Çünkü öylesi ışıltılı bir hayattan sonra böylesi bir son demek ki bir evladın da canını çok yakıyor. Hayatının zorlaşması sonucu çok yakın arkadaşları var. Hasene Ilgaz kendisi o zaman o dönem için CHP Çorum milletvekili. Bakın yine bir kadın ve İffet Halim Oruz. Açtıkları Bakırköy'de bir huzur evi var ve onu oraya yerleştiriyorlar. Kız kardeşleri Bedai Taş ve Muhsine Akkaş da artık yaşlanmışlar ve ona çok sık gelip gidemiyorlar. Dolayısıyla yalnızlığı ve hüznü aslında huzur evinde geçen zamanda kendisiyle hesaplaşarak veriyor. Şüküfe Nihal'in Bir Şey Unuttum isimli şiirindeki az evvel o şiirdeki aslında ben size okudum onu. Oradaki hesaplaşma işte ben bir şey unuttum ama neydi dediği şey yolun uzun çetin olması ama hep bir şeyin eksik kalması duygusu. Diyordu ya hani ses mi çiçek mi desem ışık mı renk mi desem sanki geçtiğim yolda bir şey unuttum. Evet hep bir eksikliği anlatıyor ve şu da unutulmaması gerekiyor. Nazım Hikmet, Faruk Nafiz, Ahmet Kutsi Tecer onu seven insanlar ama bir tek aşkı uğruna ölümü seçen ve yakın dostlarına da tek aşkım odur, beni tek seven de odur, nasıl ziyan ettim ben bu aşkı diye hayıflandığı Osman Fahri'yi de hiçbir zaman unutamıyor o yıllar içerisinde. Son nefesini verdiği 24 Eylül 1973 yılına kadar da hep Osman Fahri'yi düşünüyor, onu hayalinde.

yaşatıyor ve ona duyduğu aşkla da hayata veda ediyor. Selim İleri yine onunla ilgili yazdığı bir yazı var. Bence çok çok kıymetli. Huzur evinde diyor ki kendisini bir iki kez ziyaret ettim diye anlatıyor Selim İleri yazısında. Ve ille şu Küfe Nihal Hanım'ın odasına uğramamızı isterlerdi bizim diyor. Bediye Hanım huzur evinin sahibi olan. Yatağında yarı doğrulmuş, daima eski şiirlerini okurken ya da yeni şiirler yazmak isterken bulurduk onu. Daima diyorum diyor. Şüküfe Nihal Hanım'ı en çok gördüğüm 15 dakikadan öteye geçmez zaten. Hani daima deyişime de çok bakmayın. O kadar da uzun zaman geçirmedim diye de eklemiş Selim İleri. Gözleri sürmeli Bediye Hanım'ın bir edebiyat aşığı olduğunu söyleyince Şüküfe Nihal, size bir şiir okumamı ister misiniz çocuğum diye sormuştu bana demiş. Ve arkadaşının elini bırakıp gittiğini söylediği bu şiiri dudağımı ısırarak dinlemiştim. Sonra bir seçkide rastlayınca ağlamaktan da kendimi alamadım diyor. Az evvel yine ben size o şiiri okudum ama farklı bir şiirle bu vedayı yapalım istiyorum ben. Şüküfe Nihal'le hem andık hem de artık vedalaşıyoruz. Onun masumiyetin simgesi olarak gördüğünü düşündüğümüz Peri. Peri'nin ölümü şiirini sizinle paylaşmak istiyorum. Dilerim ki bu yaşananlar hepimize belki küçük küçük dersler de vermiştir. Koskoca dev bir şairin, mücadeleci, aktivist bir kimliğin o dönemde, Cumhuriyet döneminde nasıl doğduğu, nasıl büyüdüğü ve duygularına nasıl sahip çıkıp onları şiirlere döktüğü hepimizin yolunu aydınlatacaktır diye düşünüyorum ben. Ama Melih Demirezer'e teşekkür ederim. Bu yolculukta yanı başımdaydı. Teşekkürler. Ve sevgili Orhan Yaşar, speaker arkadaşım da yine gözüyle desteğini verdi bana. Sağ ol Orhancığım. Ve artık bu ünlü yazarla vedalaşıyoruz. Ünlü şairle vedalaşıyoruz. Peri'nin ölümü. O sabah birdenbire hazan inmişti köye. Daha uyanmamıştı rüyalarından Peri. Loş leylekler dağılırken güneşli mavi göğe çılgın bir sel ıslattı sırma örtülü yeri. Bir hazan sadasıyla uyandı uykusundan. Mahmur, ürkek gözlerle etrafına bakındı. Ayrılığın eliydi işte çamlara vuran. Demek o acı, meşhum günler böyle yakındı. Daha dün altın gibi parlayan güneşiyle ebedi zannetmişti bu yazın neşesini. Daha dün ona bin bir yemin eden eşiyle dinlemişti sahilde dalgaların sesini. Bu acı onu sarstı, ölüm acısı gibi. Bu öküz garipliği çöktü birden içine. Gözlerine damlalar doldu, çırpındı kalbi. Dudağından geçti bir ah derinden derine. Bırakmak lazım artık bu vefasız diyarı. Rengiyle, güneşiyle böyle aldattı onu. Peri hatırlayarak güzel yazı baharı dedi, ne hazinmiş bu güzel mevsimin sonu. Artık ne göklerinde parlayacak yıldızlar, ne ateşli yüzlü bir ay ufkundan doğacaktır. Kırları çiçekleyen, süsleyen taze kızlar bu vakitsiz hicrandan sararıp solacaktır. Peri örttü mavi tül örtüsünü başına. Seyretti etrafını hülyalı gözleriyle. Dayanarak balkonun beyaz mermer taşına hıçkırdı ruhunun en acıklı kederiyle. Sonra bir hasta gibi yorgun sahile indi. Onu bir tabut gibi bekliyordu sandalı. Bembeyaz çehresiyle bir ölü gibi bindi. Üstüne mezar gibi çöktü kocaman yalı. 10 dakikalık bir yer geçerek sahil boyu durdu yeşil gölgeli bir yalının önünde. Sevgiliyi çağırdı, aradı bütün koyu. Görenler dedi ki, boştu bu yalı dün de. Dudağını bükerek sildi gözyaşlarını. Bu beklenmez ayrılık. Ah bu vakitsiz hazan, çatınca nazlı nazlı o ince kaşlarını, birdenbire içini sarstı derin bir isyan.
Onu canavar gibi sürükledi enginler.

0: Kaybolurken acıklı ses geldi rüzgarda. Diyordu: "Hatırlarsa bir gün gelirdi eğer. Söyleyiniz, peri arasın dalgalarda." Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırıya dünyadan peş peşe kınama mesajları geldi. Irak, Katar, Kuveyt, Mısır ve Ürdün saldırıyı kınadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu açıkladı. Sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den de taziye mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Şam'ın Hicaz bölgesindeki terör saldırısını lanetledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'ye destek mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da görüşecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürley'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin kararlılıkla süreceği mesajı verildi. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın önemli bir kalkınma süreci yaşadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kağıtsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, T-35 satış yasağının da Kağıtsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşması tamamlandı. Savunmaların alınmasına devam edilmek üzere duruşma 6 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi. Adana'da asrın felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği 14 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili davada karar çıktı. 8 sanıktan 3'ü 15'er yıl, 2'si ise 6'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı, 3 sanığın ise beraatine hükmedildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Konya'da kaybolan 60 yaşındaki Firdevs

Üner için arama çalışması başlatıldı. Bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Matadorlar saat 2'de oynanacak Portekiz-Hırvatistan maçının kazananıyla son 16 turunda mücadele edecek. Son 32 turunun diğer karşılaşmasında ise saat 6'da İsviçre ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Saat 21'deki karşılaşmada ise Avustralya ile Mısır bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Son 32 turu karşılaşmaları TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul 23, Edirne, Samsun ve Diyarbakır 21, İzmir ve Adana 24, Antalya 26, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Trabzon 22, Erzurum 13 ve Van 15 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar ülkemizin ve dünyanın küresel ekonomiye nasıl yansıyor? Her hafta Ekonomi Penceresi'nde bu konu başlıklarını konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size bugün Melih Demirezer ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet, stüdyomuzda hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim Arzu Hanım.
1: Hem hava çok sıcak, hem gündem çok sıcak, çok yoğun ve ekonomiye de yansımaları var bu sıcak gündemin. Sizinle değerlendireceğiz 40 dakika boyunca.
2: Evet, gelecek haftada NATO zirvesi. Dolayısıyla evet. Ankara bayağı sıcak.
1: Kesinlikle öyle. Misafirlerimiz gelecek. Ankara ona göre tedbirler almaya başladı. Yoğun bir gündemi var dolayısıyla evet. Ülkemizin. Bu yoğun gündem içerisinde bakalım ekonomi başlığına neler yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri var açıklanmış. Onları sorarak başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ait dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Bu oranları nasıl değerlendirmek lazım?
2: Evet, dün itibariyle TÜİK'in dış ticarete ilişkin Mayıs ayı istatistiklerini yayımladığını gördük ve burada ihracat ve ithalat rakamlarında belirli bir düşüşün seyrettiğini söylemek mümkün. Ve baktığımız takdirde Mayıs ayında ihracatın 22.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve önceki aya göre %9.5 oranında düştüğünü söylemek mümkün. İthalatta da benzer bir durum söz konusu. 28 milyar dolarlık bir ithalatımız var ve önceki aya göre %10.8'lik bir düşüş söz konusu.
1: Bu düşüşü neye bağlamak
2: azalış
1: lazım?
2: Tabi burada özellikle yani küresel gelişmeler bu çerçevede ihracatımızın artışını tabi ister istemez engelliyor. Tabi bunun yanında bir nedir Ramazan Kurban Bayramı dolayısıyla bir haftalık bir şey var, tatil olayı var. Onun da olumsuz bir etki seyrettiğini söylemek mümkün. Tabi dış ticaret açığına baktığımız takdirde de 5.6 milyar dolarlık bir açığımız var. %15.6 oranında bir düşüş söz konusu olmuş oluyor. İthalatın, ihracatın ithalatı karşılama oranında ise bir artış var. Önceki yıl aynı ay %78'lerdeyken bu yıl %80'e çıkmış durumda. Dolayısıyla bu olumlu bir tablo olarak sergilenebilir. Ocak-Mayıs ayları çerçevesinde ilk 5 aylık ihracat ithalat gelişimine baktığımız takdirde de bu 5 aylık süre içerisinde 2026'da 111.1 milyar dolarlık bir ihracatımız var ve bu önceki yılının aynı aylarına göre binde 2'lik bir artış söz konusu. İthalatta ise %1.1'lik bir artış var. 153.8 milyar dolarlık bir ithalatımız yapılmış durumda ilk 5 ay içerisinde. Dış ticaret açığına baktığımız takdirde 42.7 milyar dolarlık bir açık var ve %3.6 oranında artmış durumda. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %72.7. Şimdi Mayıs ayına baktığımız takdirde bu ihracatın ithalatı karşılama oranının daha yüksek olduğunu %80 ama ilk 5 aylık bir tabloya baktığımız takdirde bu oranın daha düşük olduğunu, %72'lerde olduğunu söylemek mümkün. Tabii ihracat ve ithalattaki gelişim hızına baktığımız zaman özellikle enerji ve altın hariç tuttuğumuz takdirde ihracat ve ithalattaki rakamlara baktığımız takdirde, değişime baktığımız takdirde çarpıcı tablonun burada ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Enerji ve altın hariç tuttuğumuz takdirde ihracatta %11,6'lık bir azalış söz konusu iken, düşüş söz konusu iken ithalatta bu oran %16,2'ye çıkıyor. Dolayısıyla %16,2'lik bir azalış var enerji ve altını hariç tuttuğumuz takdirde. Sadece altını hariç tutarsak ihracatımızın %9,8 oranda azaldığını, ithalatın da %7,5 azaldığını söylemek mümkün. Enerjiyi hariç tuttuğumuz takdirde ihracatın %11,2, ithalatın da %19,2 oranında azaldığını söylemek mümkün. Tabii burada şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Özellikle ithalatta ciddi bir ithalat kalemimiz olarak ifade edilebilir enerji. Enerjiyi hariç tuttuğumuz takdirde nedir? Zaten ciddi anlamda ithalatımızda bir azalış söz konusu. Zaten enerji kalemlerini ne yapmamız gerekiyor? Ham petrol, akaryakıt türevi ürünleri almamız gerekiyor. Dolayısıyla onlar da nedir? Esnek bir durum söz konusu olmadığı için azalış daha az olduğunu görebiliyoruz. Şimdi de tabii sektörlerin payına bakmamız lazım. Özellikle ihracatta imalat sanayinin yine en önde olduğunu, %94,5 oranında olduğunu Mayıs ayında. Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta %3,3, madencilik ve taş ocakçılığında ise %1,6 oranında bir paya sahip olduğunu söylemek mümkün. Tabii özellikle bu imalat sanayi noktasında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi içindeki payının ihracatta %3,1, ilk 5 aydaki payın da %3,4 olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla artık yüksek teknolojik ürünlerinde payının giderek ihracat içerisindeki artışını bu çerçevede görmek mümkün. İthalatta ise her zaman olduğu gibi ara malların bir numara önemli bir sektör olduğunu ve %72,7 oranında gerçekleştiğini Mayıs ayında, sermaye mallarının %13,4, tüketim mallarında %13,8 oranında gerçekleştiğini söylemek mümkün. Bir de ülkeler bazında olaya baktığımız takdirde en fazla ihracatı Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'ya yapıyoruz. Tabii burada şunu da ifade etmemiz lazım. Gelecek hafta NATO zirvesi var. Şunu biliyoruz. Özellikle ihracatımızda NATO ülkelerinin önemli bir payı olduğunu söylemek mümkün. Aşağı yukarı %50 civarında ve Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'yı değerlendirdiğimiz takdirde nereden bakarsanız bakın bu 5 ülkenin ortalama %35 civarında ihracatımızda pay olduğunu söyleyebiliriz.
1: Gelecek
2: Dolayısıyla
1: hafta daha detaylı değerlendireceğiz
2: tabii
1: NATO
2: gelecek
1: ve
2: hafta
1: Türkiye
2: daha
1: ekonomisini.
2: ayrıntılı değerlendireceğiz. Tabii diğer NATO ülkelerinde ilave ettiğimiz takdirde bunun %50'lere çıktığını görebiliyoruz. Ama ithalatta tablo biraz farklı. Çünkü özellikle Türkiye'nin Rusya ve Çin'den aldığı ürünler var. Rusya'dan özellikle enerji, doğalgaz, petrol ürünü, Çin'den diğer ürünlerin alımı söz konusu. Bu çerçevede ithalatın yapısının biraz daha farklılaştığını, bir numarada %13 oranında Rusya, %12 oranında Çin, daha sonra Almanya, ABD ve İtalya'yı takip ettiğini söylemek mümkün.
1: Peki, Türkiye İstatistik Kurumu başka veriler de, istatistikler de açıkladı. Mayıs ayına ait iş gücü istatistikleri. Bu verileri değerlendirirsek neler söylersiniz?
2: Evet, tabii bugün işsizlik verileri gerçekten önemli hem Türkiye açısından hem de ABD açısından. Önce tabii Türkiye açısından olaya baktığımız takdirde Mayıs ayı istatistiklerine ilişkin olarak işçi sayımızda bir 9 bin kişilik bir artış olduğunu görebiliyoruz ve bu çerçevede 2 milyon 883 bin kişinin işsiz olduğu bu istatistiklerde ortaya çıkmış. Tabi oran %8,2. Zaten oran noktasında bir değişiklik yok. Zaten o civarda seyrettiğini söylemek mümkün. Cinsiyet itibariyle baktığımız takdirde de tabi genelde kadınların işsiz olduğunu söyleyebiliriz. Erkeklerde oran %7 iken kadınlarda bu oran %10,5. İstihdam oranına baktığımız takdirde Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısında 285 bin kişilik bir artış var. Ve 32 milyon 463 bin kişi olmuş istihdam edilenler. %0,4'lük bir artış var ve toplam oranda %48,5. Ve istihdam edilenlerin cinsiyet noktasındaki oranlarına baktığımız takdirde yine burada da erkek yapılı bir cinsiyet yapısı söz konusu. Erkeklerin %66,1'i, kadınların da %31,4'ünün istihdam edildiğini söylemek mümkün.
1: Hangi sektör olduğu belli mi
2: Yok.
1: istihdam?
2: Ya genel itibariyle.
1: Belki turizmdir,
2: Tabii
1: bilemeyeceğim,
2: genel
1: yaz
2: itibariyle
1: sezonunun
2: belirtilmiş
1: başlamasıyla
2: ama tabii
1: birlikte.
2: kadınların düşük oranda istihdam edildiğini bu çerçevede
1: Evet.
2: görebiliyoruz. İş gücüne katılma oranına baktığımız takdirde de 293 bin kişinin Mayıs ayında iş gücüne katıldığını ve bu çerçevede 35 milyon 345 bin kişinin iş gücü niteliğine sahip olduğunu ve burada %0,4'lük bir artış ile %52,8 oranına ulaştığını söylemek mümkün. Tabii burada özellikle hani bu ara üniversitede artık mezuniyet törenleri yapılıyor, öğrenciler mezun oluyor, artık yeni hayata atılıyorlar.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu genç işsizler var. Tabii bu onlar tabii hayata atılıyorlar. Onlar eğer 25 yaş ve üzerinde ise tabii daha farklı kategoride takip ediliyor. Onların da ilk yapacakları şey iş bulma. Gerçekten iş önemli bir unsur olarak değerlendirilebilir. Burada özellikle genç nüfus 15-24 yaş kategorisine baktığımız takdirde bunların işsizlik sayısında bir artış var. Binde dörtlük bir artış var ve binde dörtlük artış ile oran %14,8 olmuş. Tabii bunun da yine önemli bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Dolayısıyla burada bu genç nüfustaki işsizlik oranının bu şekilde artması tabii ister istemez olumsuz bir durum. Bu noktada onların da işte ekonomik büyümeden bir pay alması gerektiğini ifade edebiliriz. Şimdi bu işsizlik istatistiklerine ilişkin en önemli oranlarından bir tanesi de aslında geniş anlamda işsizlik kavramını oluşturuyor. Aktif iş arayanlar ile çalışmaya hazır ancak ümidini kesenlerin toplamından oluşan bir atıl iş gücü oranı var. Bu atıl iş gücü oranı Mayıs ayında %1'e yakın artmış. Dolayısıyla aslında bu olumsuz bir tabloyu
1: Evet,
2: ortaya koyuyor.
1: evet.
2: Ve oranın da %31 civarında
1: Yüksek
2: gerçekleştiğini
1: değil mi hocam?
2: tabii yüksek. Dolayısıyla aslında gerçek anlamda işsizlik oranını
1: O.
2: bu oran veriyor tabii.

0: Dolayısıyla bu noktada nedir? Bir sinyal alınarak buna ilişkin önlemlerin alınması gerektiğini ifade edebiliriz.
1: Yani o da ayrı bir başlık. Nasıl önlemler alınmalı acaba? Devlet ne yapmalı bu
0: Yani tabii
1: konuda?
0: o noktada özellikle yeni iş imkanları oluşturacaklar. Dolayısıyla istihdam alanları oluşturacaklar. Buna ilişkin işte teşvik politikaları uygulayacaklar, destekler verilecek, yeni iş alanları oluşturulması için. Genç nesli işte az önce ifade ettik, gençlerin işsizliğinde bir artış söz konusu. Onlara ilişkin teşvik politikalarına uygulanması gerekiyor. SGK primler noktasında desteklenmesi gerekiyor. İşte vergi indirimleri yapılması gerekiyor. O zaman nedir? Daha cazip hale getirildiği takdirde olumlu bir tablo ortaya çıkar. Mesela bu kadınlara ilişkin bir takım desteklerin olduğunu biliyoruz. Kadın girişimcilere ilişkin. Yani bu politikaların daha da artırılarak bu işsiz sayısının azaltma imkanı söz konusu olabilir.
1: Peki hocam. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'de yaşanan rejim değişikliğinin ardından gönüllü geri dönüşlerin hızlandığını belirtti. Kayıtlı istihdamı desteklemek amacıyla geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirildiğini açıkladı. Bu açıklama ne anlama geliyor?
0: Şimdi az önce ifade ettik. Türkiye'de işsizlik oranı dar anlamda %8,2 ama atıl iş gücü oran noktasında %31 oranında gerçekleşmiş. Tabii burada şöyle bir durum da var. Bazı sektörler var. Bazı sektörlerde hiçbir şekilde eleman bulamıyorsunuz. Yani tarım sektöründe özellikle veya bakıcılık noktasında veya sanayide ara eleman noktasında ciddi anlamda sıkıntılar var. Tabii şu da bir gerçek. Geçici koruma kapsamında yabancılar açısından özellikle Suriyeli nüfus Türkiye'de var mı? Var. 2 milyon 724 bin kişilik bir nüfus var. Ve bu nüfusun üçte biri Türkiye'de doğmuş. Yani nereden bakarsanız bakın bir 15 yıl geçmiş ve bu nüfusun üçte biri Türkiye doğumlu. Şimdi o zaman ne yapmanız gerekiyor? Bunlar sonuçta hayattan devam ettirmesi gerekiyor mu? Evet. Çalışması gerekiyor mu? Evet. Siz eğer rahat bir şekilde çalışma izni vermezseniz, bunlar muaf kılmazsanız o zaman ne olacak? Kayıt dışı çalışacak. Zaten çalışıyor mu? Çalışıyor. O zaman ne yapılması gerekiyor? Bunların rahat çalışmasını sağlamak. İçişleri Bakanlığı da tamamen buna ilişkin bir uygulama geliştirmiş ve muafiyet kapsamında yer almış. Peki bu neyi getirecek? Özellikle burada şunu ifade etmemiz lazım. İş gücü piyasasındaki ihtiyaçların karşılanması noktasında bunlar ciddi anlamda katkı sağlayacak. İşte sanayide ciddi anlamda ara eleman eksiği var. Şu anda artık hiçbir yerde çırak yok. Çırak olmadığı için sanayi o ihtiyacı karşılayamıyor. Tarım sektöründe en basitinden çoban bulamıyorsunuz. Diğer işleri yapacak eleman yok. Tamam, Türkiye'de belirli bir kesim işsiz ama o işsiz hiçbir şekilde gidip o işleri yapmıyor. O zaman yapacak elemanlara ihtiyaç var ve bu uygulama ona imkan sağlayacak. Üretim ve hizmet sektörlerinde bu noktada destek sağlayacak. Kayıtlı istihdam artacak. Artık bunlar muafiyet kapsamında değerlendirildiği için kayıt altına alınacak ve iş gücüne katılım oranı artacak bu çerçevede.
1: Yani bir çalışma izni almaları gerekmeden
0: Tabii
1: çalışacaklar.
0: çalışacak. O zaman ne olacak? Bu ülkeye sigorta primi ödeyecek, vergi ödeyecek. Yani bu çerçevede kayıtsızlık ortadan kalktığı için, kayıtlılık söz konusu olduğu için hazineye de belirli bir katkı sağlamış olacak. Diğer türlü zaten çalışıyor mu? Çalışıyor. Dolayısıyla bu kayıtlılığı teşvik ederek hazineye vergi ödenmesini, işte SGK'ya prim ödenmesini bu çerçevede gerçekleştirmiş olacak ve merkezi yönetim bütçesi de bu çerçevede olumlu bir etki ile karşı karşıya kalmış olacaktır.
1: Peki hocam. Biraz da yurt dışına, dünyaya bakalım. Rusya'da benzin fiyatlarında bir artış oldu. Bu artıştan dolayı akaryakıt istasyonlarında da uzun kuyruklar oluşuyor. 22 Haziran'da Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus hükümetinin benzin ve dizel fiyatlarını istikrara kavuşturmak için çalışıldığını açıklamıştı. Bu Rusya'daki bu benzin fiyatı artışının sebebi nedir ve Rus ekonomisi nasıl etkilenir hocam?
0: Tabii burada özellikle Rusya-Ukrayna

anda Moskova'da bu konuya ilişkin olarak gerçekten de benzin bulma noktasında ciddi problemler ile karşı karşıya kalınıyor. Ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar var. Yani şunu düşünün, arabanız var benzinli ve bu çerçevede ne yapıyorsunuz? Benzin bulamıyorsunuz. Bulduğunuz takdirde nedir? O zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Orada bir takım arbedeler söz konusu, kavgalar söz konusu ve toplum nedir? Ciddi bir patlama noktasına geliyor. Bu olumsuz bir durum. Hatta şunu değerlendirmiştik. Petrol fiyatları 200 dolara çıkmış olsa Brent petrol varil fiyatı, o zaman Türkiye'de ne olurdu? Değil mi? Yani gerçekten de kişilerin arabaya binme durumunda ciddi bir problem ortaya çıkardı. Ve siz yani binemezsiniz çünkü fiyatlar korkunç bir seviyeye ulaşmış olacak. O açıdan şimdi Rusya'da da benzer bir durum var. Benzin kıt, benzin sınırlı. Fiyatlarda da ciddi bir artış var. İlk defa ruble bazında 3 haneye geçilmiş bu çerçevede. Yani şu anda bazı yerlerde 120 ruble, bazı yerde de 140 ruble üzerinden bu işlemin fiyatların söz konusu olduğu ve akaryakıt istasyonundaki tabelaların bu çerçevede düzenlendiğini görüyoruz. Ve dolar bazında da baktığımız takdirde 1 dolara yakın civarda bir benzin fiyatının olduğunu söylemek mümkün. Ama büyük kurumsal rafinerinin şeyi var, zincir akaryakıt istasyonları var, işte Lukoil falan. Onların fiyatlarının daha düşük olduğunu ama onların da şu aşamada benzin satmadığını söyleyebiliriz. Çünkü üretimleri söz konusu değil. İşte nedir? Bu 63-76 ruble bandında satış yaptığını, özellikle enflasyon hedefinin gerçekleşmesi noktasında gayret sarf ettiklerini söyleyebiliriz. Ama millet tabii oralarda petrol bulamadıkları için ne yapıyorlar ister istemez? Bağımsız akaryakıt istasyonlarından benzin almaya çalışıyorlar. Tabii özellikle 66 bölgenin bu problemden etkilendiğini ve özellikle yakın yan komşu olan, sınır komşusu olan Kazakistan'a bireylerin, Rusların geçtiğini söyleyebiliriz. Batı Kazakistan, Kuzey Kazakistan ve Pavlodor bölgesinde özellikle tabii Rus nüfusun yoğun olduğunu ve bu çerçevede Rusya'dan o bölgeye geçiş yapılarak 0,50 dolardan benzin almaya çalıştıklarını söylemek mümkün. Dolayısıyla %50'lik bir fiyat düşüklüğü ile benzin bulabiliyorsunuz. Ve sonuçta istediğiniz rakam ödeseniz dahi benzin bulma imkanı söz konusu değil. Tabii bu Kazakistan açısından da bir problem. Kazakistan Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye olduğu için hiçbir şekilde Rusya'dan gelen kişileri kabul etmeme lüksüne sahip değil. Şimdi orada ciddi bir devlet desteği var, sübvansiyon var ve bu çerçevede benzin düşük fiyattan satılıyor. Şimdi böyle bir durumda, şimdi şu anda tarımsal faaliyetler var. Dolayısıyla yoğun bir akaryakıt ihtiyacı var. Böyle bir durumda o zaman nasıl olacak? Kazakistan açısından da ciddi bir problem ile karşı karşıya kalınıyor. Tabii bunun yanında şunu da ifade etmek lazım. Hem Kazakistan'da problem var, hem Rusya'da problem var. İşte sonbaharda Rusya'da Duma seçimleri var, parlamento seçimi. Aynı şekilde Kazakistan'da parlamento seçimi var. Şimdi böyle bir durumda halkın hiçbir şekilde hoşnut kalmayacağını ne yapabiliriz? Görebiliriz. Belki de Kazakistan ne yapacak? Burada fiyatları artıracak ve bu çerçevede Rusların gelmesini biraz daha engellemiş olacak. Tabii buna ilişkin olarak Rusya Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Alexey Zabotkin burada hükümetin piyasayı istikrara kavuşturmak için aldığı önlemleri dikkate alarak akaryakıt fiyatlarını değerlendirdiklerini ve 24 Temmuz'da yapılacak faiz toplantısında enflasyon tahminini güncelleyeceklerini ifade ediyor. Ve Rusya Merkez Bankası Haziran ayında 25 baz puan faiz indirimine geçmişti. Ve bu indirimde de akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimi dikkate aldıklarını ifade etti Zabotkin. Zabotkin'e göre 2026 enflasyon tahmini %4,5, %5

0: 3,5 bandında gerçekleşeceği, 2027'de ise %4 seviyelerinde beklendiği ifade ettim. Tabii Zabotkin akaryakıt piyasasındaki durumun önceki hafta 19 Haziran'daki toplantıda tartışıldığını ve endişelerin haklı çıktığını, işte yoğun bir halk kitlesinin akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturduğu ve bu çerçevede fiyatlarda ciddi bir artış, 3 haneli ruble rakamlarına ulaştığını, bunun da enflasyon açısından olumsuz bir tablo getirdiğini söylediğini görüyoruz.
1: Peki hocam, bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde de özel sektör istihdam verisi ve tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Bu veriler bekleniyor muydu? Ve tabii Fed faiz kararı alırken bu verileri de hep dikkate alıyor. Fed'in kararını etkileyebilecek veriler mi bunlar?
0: Aşağı yukarı 1 saat önce açıklandı. 15.30'da bu veriler. Ve dün özel sektöre ilişkin istihdam verileri açıklandı. Bugün de ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Tabii piyasalar bu iki veriyi de bekliyordu. Ve bu çerçevede bu veriye göre aslında pozisyon almışlardı. Ve baktığımız takdirde bu verilere göre ülkede ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında kaldı. Tabii bu açıklanan verilere göre ülkede tarım dışı istihdam Haziran'da 57 bin seviyesinde gerçekleşti. Tabii buna ilişkin beklenti 114 bin kişiydi. Yani ciddi anlamda tabii beklenti.
1: Gerçekten öyle,
0: Tabii
1: evet.
0: ciddi anlamda beklenti altında gerçekleşti. Son olarak Mayıs ayında tarım dışı istihdam 172 bin kişi olarak hesaplanmıştı. Bu son açıklanan veriler ile 129 bin kişi olarak bu revize edildi. Zaten dün de özel sektöre ilişkin istihdam verileri açıklanmıştı. Orada da Haziran'da 120 bin artması beklenen özel sektör istihdamı 98 bin
1: Çok fark var.
0: kişi
1: Arttı.
0: istihdam edildiğini gördük bu verilerde. Dolayısıyla beklentinin altında bir gerçekleşme olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: Peki Fed ne yapar?
0: Şimdi ona gelelim. Mevcut resme baktığımız takdirde Fed 17 Haziran'da yeni başkan Kevin Warsh yönetiminde faizi %3,50-3,75 bandında dördüncü kez sabit bıraktı. Tabii o toplantıda özellikle enflasyon projeksiyonunu %2,7'den %3,6'ya sert bir şekilde yukarı yönlü revize etti. Ve komite üyelerinin bir kısmı yıl sonuna kadar faiz artışını masaya yatırmıştı. Faiz artışı olabilir şeklinde. Ve piyasa şahin bir FED fiyatlaması yaptı. Tabii bugünkü veri bu tabloyu zorluyor. Tarım dışı istihdam ve dünkü özel sektör istihdam verileri. Haziran ayı tarım dışı istihdam verisinin 114 bin beklentisinin çok altında 157 bin gelmesi, Mayıs verisinin 172 binden 129 bine aşağı revize edilmesi ve dün açıklanan özel sektör istihdam verisinin 98 bin olarak gerçekleşmesi beklentinin altında istihdam piyasasının sanılandan hızlı soğuduğunu gösteriyor. Tabii Fed'in ikili amacı var, ikili yapısı var. Birincisi fiyat istikrarı, ikincisi tam istihdam. Dolayısıyla bu fiyat istikrarı ile tam istihdam amaçları arasında Fed'in bu noktada dengeyi enflasyondan istihdam tarafına kaydırdığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi istihdam tarafına kaymışsa, işte dün, bu özellikle bugün altında %2'lik bir artış söz konusu oldu. Özellikle Salı günü altında bir yükseliş söz konusu olmuştu. Ama dün onsu 4.000 doların altında, gramı da 6.000 TL'nin altında gerçekleşti. Tabii orada özellikle Kevin Warsh'un Portekiz'de yapmış olduğu Avrupa Merkez Bankası forumu var. O toplantıda şahin değil güvercin yaklaşımını sergilemesi.

0: altın fiyatlarını düşürdü. Ve dünkü özel sektör istihdam verisi, bugünkü tarım dışı istihdam verisinin de beklenen altında gelmesi, o zaman Fed'in nedir? Daha düşük yani faiz artışından ziyade faiz indirimine gitme beklentisini artırdığını görme imkanı söz konusu oldu. Tabii 29 Temmuz Fed toplantısı var faiz indirimine ilişkin. Burada özellikle 14 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verisi kritik olacak. Eğer enflasyonda da yumuşama sinyali verirse piyasa Eylül'de fiyatladığı faiz artırımı senaryosunu tamamen terk edip indirim tartışmasına dönecek. Ama tek bir zayıf istihdam verisiyle Fed'in yönünü değiştirmesi beklenmesi mümkün değil. Warsh'un veri odaklı söylemi bu çerçevede devam ediyor. Dolayısıyla asıl belirleyici önümüzdeki 3-4 haftalık veri akışı olacak. Ve bu çerçevede, bu veri akışı çerçevesinde Fed'in faiz indirimi olacak mı, olmayacak mı çerçevesinde bir değerlendirme yapılacağını ve piyasanın da buna dönük olarak nedir, beklenti içerisine gireceğini söylemek mümkün.
1: Avrupa Merkez Bankası Sintra Merkez Bankacılığı Forumu. Portekiz'deki sizin biraz önce altını çizdiğiniz forum bu sanırım. Birkaç cümleyle bu forumdan bahsedersek neler söylersiniz?
0: Evet, Avrupa Merkez Bankası Sintra Merkez Bankacılığı Forumu aslında Avrupa'nın Jackson Hole'u olarak kabul ediliyor. Burada merkez bankacıları mevcut durumu değerlendirmiyor. 6-12 aya ilişkin para politikası sinyallerini de veriyor. Tabi burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Fed Başkanı, İngiltere Merkez Bankası Başkanı, Japonya Merkez Bankası Başkanı policy panelde bir araya gelerek nedir, bir takım mesajlar verdi. Ve bu mesajlara baktığımız takdirde tabi millet şeyi bekliyordu, özellikle Kevin Warsh'u. Yani Kevin Warsh ne diyecek? Aslında dünkü altının yükselmesindeki en önemli faktörlerinden birisi de bu. Tamam, İslam verileri şey geldi, kötü geldi. Ama Kevin Warsh da artık Şahin bakışı değil, güvercin bakışı takip ediyor. Ve bu çerçevede artık nedir, enflasyon riskinin gerilediğini ve tüm veriler çerçevesinde faize ilişkin nedir, değerlendirme yapılacağını ifade ediyor. Ve hiçbir şekilde yönlendirme yapmayacağını, faiz kararlarına ilişkin önceden nedir, tüm veriler önlerine geldiği zaman o veriler çerçevesinde Temmuz ayının sonunda faiz kararını vereceklerini ve özellikle enflasyona ilişkin risklerde gerileme yaşandığını, enflasyonu hedef enflasyon olan %2'ye indirme noktasında kararlı olduklarını ifade ediyor.
1: Evet hocam, 2-3 dakikamız var. Bizim için önemli olan yarın bir veri açıklanacak. Haziran ayı enflasyon oranı. Nasıl bir sonuç bekleriz ve hayatımıza nasıl yansır?
0: Evet, gerçekten herkes 3 Temmuz saat 10'u bekliyor. Yani
1: Evet.
0: TÜİK acaba
1: Ne
0: enflasyon
1: açıklayacak?
0: oranını ne açıklayacak? Yani biz de çalışanız tabii, maaş noktasında değil mi?
1: Tabii.
0: Yani acaba
1: Biz en
0: bize
1: çok o açıdan
0: tabii ne
1: merak
0: kadar
1: ediyoruz.
0: yansıyacak? Biz de merak ediyoruz. Ama şu var, benim daha önceki tabii tahminim dönem başında, 2026'nın işte ortalarında, başında, savaş olmadan önce, İran-ABD savaşı %12 civarında olacak şeklinde idi.
1: Zam.
0: Zam tabii çalışanlara, memurlara. Ama şu anda baktığımız takdirde yarın açıklanacak enflasyon sanırım %1'in altında gerçekleşecek. Yani 0,90 civarında gerçekleşeceğini ben tahmin
1: İyi bir
0: ediyorum.
1: sonuç gelecek o zaman,
0: Yani
1: öyle
0: tabii
1: mi?
0: düşük düşük gerçekleşecek. Şimdi böyle bir durum olduğu takdirde o zaman tabii çalışanların
1: Bu iyi sonuç bizim hayatımıza nasıl yansıyacak
0: yani
1: acaba?
0: %13 42 civarında bir artış bekleniyor o zaman.
1: İyi, 12'den biraz daha fazla,
0: Tabii
1: öyle mi?
0: yani o da tabii savaşın etkisi, ama savaşın olumsuz etkileri de var. Motorunu çok ciddi anlamda artırdı petrol fiyatlarını. Emekliler de, emekli işçiler de, Bağkurlar da %17,66 civarında artış alma durum söz konusu. Eğer 0,90 enflasyon oranı gelirse. Merakla bekliyorum. Yani bu çerçevede nasıl bir oran ile karşı karşıya kalacak. Tabii eğer 0,90 oranı gerçekleştiği takdirde yıllık enflasyonda da tabii ciddi bir düşüş söz konusu olacak.

0: Tabii niye 0,90 oranı gerçekleşecek? Özellikle şunu görüyoruz. Evet, Brent petrol varil fiyatında ciddi bir düşüş oldu. Akaryakıt fiyatlarına belirli ölçüde yansıdı. Ama özellikle gıda fiyatlarında önemli bir düşüş olduğunu görüyoruz. Çünkü enflasyonun sebeplerinin üçte biri gıda fiyatlarıdır.
1: Peki.
0: Gıda fiyatları da olumlu bir şekilde etkilemiş
1: Yansıyacak.
0: olacak. Tamam, yarın
1: Peki.
0: göreceğiz.
1: Peki. Yarın göreceğiz hocam. Böylelikle sohbetimizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür
1: katıldığınız
0: ederim.
1: için. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı sizler için ekonomi penceresini sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın diyoruz.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'da Kadıköy Vapur İskelesi'ne yaklaştığınızda çiçekçileri görürsünüz. Baştan aşağı renk renk türlü türlü çiçekler satılır orada. Aynı mekanın kıyıcığında yere oturmuş hem elinde karanfil satan hem de önünden geçerken "Abi gel sana fala çayayım" diye seslenen birkaç kadını da görebilirsiniz. Hatta bunların bir kısmı Yeşilçam filmlerinde de rol almıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde fal açmak, fal bakmak olarak tanımlanıyor. Oysa açmak fiilinin sözlüğümüzde tam 29 ayrı anlamı mevcuttur. En çok bilinen anlamı, bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek olan açmak sözünü, karlı kış günlerinde yayınlanan haberlerde ekipler kapanan yolu açmak için çalışıyor cümlesiyle çok sık duyarız. Kar gibi bir engeli kaldırmaktır açmak. Hanımlar alışverişe gittiğinde ödeme yapmak için çantasını açarak para ya da kredi kartını çıkarır. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri açık duruma getirmek yerine de açmak deriz. Apartmanınıza gelen su borusu çürüyüp çatlamışsa suyunuz bir anda kesilebilir. Bu durumda işçiler toprağa kazarak bir çukur oluşturur ve su borusunu değiştirir. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak da açmaktır. Su borusunun bulunduğu yerde doğal gaz borusu da olabilir. Böyle bir durumda açılan çukur genişletilir. Yani işçiler çukuru biraz daha açarlar. Yine su boruları kireçlenme nedeniyle tıkanıp su akışını azaltır ya da keser. Tıkalı durumu bu durumdan kurtarmak için de açmak gerekir. Ama bunun için öncelikle ana vana kapatılır, tamirden sonra yeniden açılır. Bir aygıtı, bir düzeneyi çalıştırmak işine de açmak diyoruz. Sokakta dilenen birini görürseniz avucunu açmıştır. Evsiz olduğunu söyleyen dilenciye acırsınız, belediyeye telefon açarak barındırılmasını rica edersiniz. Belediye sizi arar, telefonu cevaplamak için açarsınız. Dilencinin bir yere yerleştirildiğini söylediklerinde sevinirsiniz. Ruhunuzda güneş açar, yani rahatlarsınız. O dilenciyi ziyaret etmek için gittiğinizde size kollarını açmak, sarılmak ister. Açılışı yeni yapılan bakım evi ona bir yer tahsis etmiş, bir oda açmıştır. Odada bir saksı vardır, çiçek açmak üzeredir. Açmak, söze başlamak anlamına da gelir. Bu anlamda söz açmak, söz söylemektir. Güncel Türkçe sözlükte bir konu üzerinde konuşmaya başlamak anlamına gelen söz açmak tabiri 400 yıl önce Azmizade Haleti tarafından şiir söylemek anlamına gelecek şekilde kullanılmış. Bir beyit sunacağız size. Ama önce beyitte geçen eski kelimeleri açıklayalım. Sühan söz demektir. Fethetmek açmak anlamına da gelir. Fetih kelimesinin kökü olan fetaha açmayı belirtir. Beyit şöyle: "Ti tabunla Sühan mülkini fethettin yine. Haleti sana söz açmakta bulunmaz hiç nazir." Bu beyitte Sühan ve fetih söz açmayı ifade eder ama ayrıca söz açmak tamlaması tek başına da yer alır. Böylece bir beyitte söylemeyi ifade eden üç ayrı söz bulunur ki bu da şairin gücünü gösterir. Ağız açılınca bir şeyler söylenir ama ağız açmak aynı zamanda iftar etmek, oruç açmak anlamındadır. Açmak kelimesini dava açmak, paket açmak, birbirine dolanmış ipi açmak, bir boyanın rengini açmak, satrancı başlatırken oyun açmak gibi sözlerde de kullanabiliriz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Gündem enerji.
1: Merhabalar efendim, Gündem Enerji'ye hoş geldiniz. Ben Barış Sağlam, yapımcım Gülşen Ayvaz ve teknik masada ise Melih Demirezer bulunmakta. Bizlere bu güzel program dahilinde nasıl ulaşabilirsiniz? İlk önce size iletişim kanallarımızı duyuralım. İlk önce telefon numaramızı verelim. 0090-390-463-34-19 463-34-21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Yine radyo.trt.net.tr üzerinden TSR sekmesini seçerek bizi dinleyebilir. Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, dünyanın enerji gündemini bugün değerlendireceğiz. Türkiye'yi de ele alarak son yıllarda belki de hiç olmadığı kadar jeopolitik gelişmelerin etkisi altında şekilleniyor dünyanın enerji gündemi. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilimler, küresel petrol ve doğalgaz ticaretinin ne kadar kırılgan olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Dünya petrolünün yaklaşık 1/5'inin geçtiği bu dar su yolu yalnızca bölgesel güvenliğin değil, küresel enerji arzının ve ekonomik istikrarın da kritik noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Peki, Hürmüz'de yaşanan her kriz neden enerji dönüşümünü yeniden gündeme taşıyor? Fosil yakıtların yoğunlaştığı coğrafyalara olan bağımlılık azaltılabilir mi? Yenilenebilir enerji kaynakları artık yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele için değil, aynı zamanda enerji güvenliğinin de temel unsurlarından biri haline mi geliyor? Bugün gündem enerjide Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ardından yenilenebilir enerjinin stratejik önemini konuşacağız. Güneşten rüzgara, batarya depolama sistemlerinden yeşil hidrojene kadar uzanan yeni enerji teknolojilerinin ülkelerin enerji politikalarını nasıl dönüştürdüğünü ve enerji güvenliği açısından sunduğu fırsatları birlikte değerlendireceğiz. Küresel enerji denkleminde yeni dönemin şifrelerini birlikte arayacağız. Bu şifreleri ararken konuğum Ebru Arıcı olacak. Kendisi TÜREP, yani Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmekte ve aynı zamanda YEYKAD, Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı olarak da bir şapka taşıyor. Aynı zamanda kendisinin bir kurduğu ve yönettiği bir enerji şirketi de bulunuyor. Yani sadece enerji yönetimi açısından kritik bir sosyal yapının içerisinde değil, doğrudan gündem ve sorunların yaşandığı özel sektöründe içerisinde bulunuyor. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Barış Bey, hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyisiniz umarım.
2: Çok teşekkür ederiz. Evet, bir taraftan enerji konuşuyoruz. Küresel iklim krizinin etkilerini yaşadığımız dönemlerden de geçiyoruz. Çok şükür. Sizler nasılsınız?
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizinle buluşmaktan da çok memnunuz. Biraz önce de girişini yaptığım gibi Hürmüz Boğazı, bundan önce de Rusya ile Ukrayna Savaşı sonrasında hızla yükselen, özellikle Rusya Savaşı'nda doğalgazı görmüştük. Şimdi de doğalgazla birlikte Hürmüz Boğazı sonrası çok hızlı yükselen hidrokarbon yakıtlarından petrolün fiyatını görmüştük. Yani Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan bu son gerilimler enerji piyasalarına nasıl yansıdı biliyoruz. Bunlar son derece yüksek fiyatlar olarak yansıdı. Peki bu süreç sizce küresel enerji sistemi hakkında bize ne öğretti ve yenilenebilir enerji burada nerede duruyor?
2: Tekrar çok teşekkür ederim Barış Bey. Bütün dinleyicilerimizi de selamlamakla başlamak istiyorum. Aslında sizin de konuşmanın günün açılışında bahsettiğiniz gibi bundan önce bir de Rusya-Ukrayna savaşı yaşamıştık. Ondan önce de birebir kriz olmadı da bir pandemi dönemi yaşamıştık. Yani belli dönemlerde global krizlerden geçiyoruz. Ama nasıl ki Rusya-Ukrayna savaşı öncesi ve sonrası Avrupa'daki yenilenebilir

enerjiye bakış açısı değiştiyse, biz aslında başından beri hem konumumuz gereği, hem ihtiyaçlarımız gereği, hem de büyümekte olan, büyüme hedefleri olan bir ülke olma gerçeği gereği aslında bunun son derece farkındayız. Ve açıkçası pek çok ülkede yenilenebilir enerji tarafına geçiş, evet, bir politika olarak başladı, ama Türkiye'de bu düzenlemeler aslında ilk yatırımlar 1998'de başladı rüzgar için. 2000'lerde de güneş için başladı. Aslında biz bu yolculuğa biraz erken başlamış olduk. O erken başlamış olmanın getirdiği avantajları da görüyoruz. En son güncel gelişme ve Hürmüz krizini gördüğümüzde de aslında bütün ülkeler için geçerli. Burada ne kadar çok yerli kaynak, hem kaynak olarak

0: güçlerini ortaya koyuyor. Biz zaten bununla ilgili altyapılarımız vardı ama konunun hassasiyetini daha çok farkına varmış olduk. Bundan sonraki çalışmalarda artarak devam edecek diye başlayabilirim.
1: Çok güzel. Şimdi böyle Hürmüz gibi doğrudan hidrokarbon piyasalarını derinden etkileyen hem arz hem fiyat krizlerine yol açan süreçler yenilenebilir enerjiye bakışımızı değiştiriyor gibi görünüyor. Peki bu önemli bir motivasyon haline geldi mi? Önemli bir motivasyon haline geldiyse artık finans bulmak, finans oluşturmak, özellikle Türkiye'de finans bizim için çok büyük bir problem. Daha kolay olur mu? Daha kolay erişilebilir mi finansa? Hem uluslararası finansa hem de belki de yerli teşviklere ve yerli finansa.
0: Aslında şöyle Barış Bey, yani finansman zaten yenilenebilir enerji tarafında ülkemizde uzun zamandır finanse ediliyor. Çünkü neden ediliyor? Birincisi bizdeki projeler, yani öz tüketim olanları çıkardığım zaman ilk yapılan yap işlet devretler hariç projelerimiz zaten 49 yıllık lisanslar alarak ve belli yıllarda alım garantileri de yürüdüğü için finansman açısından her zaman cazip noktadaydı. Ama geldiğimiz tarafa baktığımızda yenilenebilir enerjinin gücünü bir taraftan enerji arz güvenliğini sağlaması açısından önemi var. Bir taraftan da ucuz elektrik üretmek açısından da önemi var. Biliyorsunuz cari açığımızın %85'i aslında enerji dışa bağımlılıktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim buradaki yenilenebilir enerjideki payını artırmamız hem dışa bağımlılığımızı azaltacak hem de sizin de bahsettiğiniz gibi kırılgan dönemlerden geçerken aslında kendi kendine ayakta durmamızı da sağlayacak. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bunu da büyük bir keyifle söyleyebilirim. Şu anda örneğin 2026 yılının ilk 6 ayındaki işte kaynaklara göre elektrik üretimlerine baktığımızda bunun yaklaşık %12.36'sını rüzgardan, güneşten de %11.29'unun üretilebildiğini görüyoruz ki bunun içinde bulunduğu aslında yenilenebilir enerji portföyü toplam üretimin %62.3'ünü karşılıyor. Yani hidroelektrikler de giriyor. Ya bu anlamda biz hem kaynak anlamında zengin ve çeşitli bir ülkeyiz. Hem bu kaynakların yatırıma dönmesi anlamında geldiğimiz nokta evet çok kıymetli. Bu bahsettiğimiz oranlar %62 oranlar 3 aşağı 5 yukarı mevsimlere göre değişmekle beraber çok artık dramatik düşüşlere ulaşmıyor. Ama tabii ki enerji yatırımlarında projeksiyonla hareket etmek zorundayız. Evet, mevcut durumdaki güçlerin devreye alınması ve bu oranların artırılması önemli. Ama bir taraftan da biraz önce bahsettiğim gibi büyüme hedeflerimiz var. Veri merkezi olmak, bölgesel üretim merkezi olmak gibi hedeflerimiz var. Hepimizin hayatının içinde artık elektrikli araçlar giderek çoğalıyor. Bununla ilgili hedeflerimiz var. Gibi aslında sadece enerji güvenliğinin evet çektiği bir lokomotif ama arkasında böyle de misyonlar taşıyan çok önemli bir görev aslında.
1: Çok çok haklısınız. Şimdi dünyanın genelinde iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonlarının azaltılması kapsamında çok çok önem verilen yenilenebilir enerji aynı zamanda tabii ki yerli ve milli kaynak olması açısından da önem veriliyordu ama şimdi bir enerji arz güvenliğinin bir parçası haline geldi ve çok daha fazla, çok daha hızlı gelişimler bekliyorum. Şimdi son dönemde de Türkiye'de güneş ve rüzgarın potansiyeli çok çok arttı. Her gün iki güne bir ya güneşte ya da rüzgarda bir üretim rekoru. Şu anda tabii yaz olması nedeniyle güneşte üretim rekorlarını, günlük, saatlik üretim rekorlarını sürekli haberleştiriyoruz. Rüzgarda da ilkbahar döneminde son derece yüksek esintiler dolayısıyla başka rekorları gündeme getirmiştik. Ama şimdi tüm bunlara baktığımızda yani Türkiye'nin ciddi bir enerji yani güneş ve rüzgar potansiyeli var. Enerji güvenliğini artırmak için yani bunu da artık bir enerji güvenliği konusu olarak gördüğümüzü söylemiştik. Öncelikli yatırım alanları sizce neler olmalı? Yani bu potansiyeli daha da artırmak için öncelikli yatırım alanları ne olmalı Türkiye'de?
0: Şimdi şöyle Barış Bey, biliyorsunuz ulusal enerji planımız var. Bizim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı. Orada 2035 hedeflerimiz var ki 2035 bugünden baktığımızda aslında çok uzak bir tarih değil. 9 yıldan bahsediyoruz. Orada güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücün 120 gigawatt olma hedefi var. Bunun yaklaşık %40'ı 48 gigawattı rüzgar, diğer kısmı da güneş. Ama şunu görüyoruz ki bizim bir taraftan

0: şu anda hali hazırda evet devrede olan örneğin Rüzgar'da 15.122 megawatt projemiz var. Ama geride izin süreçleri devam eden 24.000 megawattımız var. Bir taraftan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın taslak şartnameyi görüşe açtığı 17 Ağustos'a kadar görüşe açık kalacak. İlk defa 1.000 megawatt denizüstü ihalesi için şartname açıldı. Tahmin ediyoruz en geç 2027'nin ilk çeyreğinde bu yapılmış olacak.
1: Pardon, burada bir şey, bir ara, ya bir es verelim isterseniz. Lütfen sözünüzü unutmayın, ben de kestim ama. Şimdi Türkiye'de şu ana kadar ticari bir denizüstü rüzgar santralimiz yok. Denemeleri olduğunu biliyorum. Fakat bize, yani dinleyicilerimize, denizüstü rüzgarın neden önemli olduğunu, özellikle Kuzey Avrupa'daki örnekleri üzerinden biraz bahsedebilir misiniz?
0: Tabii ki. Şimdi tabii şunu bir şöyle okumakta fayda var. Avrupa ülkelerine gittiğinizde biliyorsunuz hacimsel olarak çok dar coğrafyalarda yer alıyorlar. Böyle olunca aslında orada temelde çok da alan bulamadıkları için ve verimlilikleri çok yüksek olduğu için deniz santraller ilk olarak orada yoğun bir şekilde yer almaya başlandı. Biz de 2018

0: kapsamda hem Türkiye'nin bütün, yani üç tarafımız denizlerle çevrili sonuçta, bütün potansiyeli ortaya kondu. Bu potansiyellerin üzerine idari ve sosyal ve çevresel kısıtlar geldi. Bunun sonunda da ilk faz için 4 tane aday yaka alanı ilan edildi. Şimdi deniz üstünü şöyle düşünebilirsiniz. Birincisi bizim karasal rüzgar santrallerinde üretimi en fazla etkileyen şeylerden biri pürüzlülük dediğimiz. Yani sonuçta hepsi aynı kotta, aynı alanlarda yer almıyor. Deniz tarafında pürüzlülük çok daha az olduğu için dolayısıyla kapasite faktörleri çok daha yüksek oluyor. Ama bizim gibi şanslı coğrafyalarda, karasalda da çünkü bizim kapasite faktörlerimiz çok yüksek. Çok kabaca söyleyebilirim. Yani güneşi hiçbir şey için bir sayısal bir veri vermeme gerek yok. Zaten tahmin edersiniz ki işte Almanya'nın güneşi mi, Türkiye'nin
1: Yani,
0: güneşi mi dediğinizde
1: evet.
0: zaten o çok aleni bir şekilde ortada. Rüzgar dediğimizde de örneğin Almanya'nın 80 gigawatt karasal rüzgarı var. Bizim de 15 bin var. Ama oradaki kapasite faktörlerinin %25 olduğunu görüyoruz. Bizde %37 ila %40 arasında seyrediyor. Bu neden önemli? Orada hem coğrafi kısıtlar sebebiyle hem de verimlilik açısından deniz üstü santraller kaçınılmazdı. Ve oradaki gelişme o şekilde yapıldı. Biz de tabii bir taraftan Ege Denizi'nin ve kıyı sularımızın belirlenmesi. Burada da çünkü deniz üstünde iki tane farklı teknolojiden bahsediyoruz. Birini şöyle düşünebilirsiniz. Temelli dediğimiz 60 metreye kadar birebir karadaki gibi temelin deniz altında yapıldığı santraller. Bunlar nearshore santraller. Bir de floating dediğimiz, yani yüzen santraller var. Bunları da dev platformlar gibi düşünebilirsiniz ki yüzer santraller aslında dünyada da çok yaygın değil. Çünkü maliyetleri tahmin edebileceğiniz gibi çok yüksek. Ama biz de zaten uluslararası kıta sahanlığımız sebebiyle de verimlilik sebebiyle de biz zaten 60 metreye kadar olan derinliklerde bunu yapabilir duruma geliyoruz. Tabii her yerde her santral yapılamayacağı için burada da bu idari, sosyal ve çevresel kısıtlardan sonra kalan yerlerde Saros, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında bu proje yapılacak. İlk fazı 1000 megawatt. 1000 megawatt yapıldıktan sonra bizim 2035 ulusal enerji planımıza zaten 5000 megawattı atıfta bulunuyor.
1: İlk 1000 megawattın yani şebekeye verilme tarihiyle ilgili bir öngörümüz var mı?
0: Şimdi şöyle şartname diyor ki 7 yıl içinde devreye alınması lazım. Çünkü burada deniz üstündeki kısmı şöyle düşünebiliriz. Evet, orada bir türbin var ama onun dışında çok ciddi bir denizcilik
1: Faaliyeti
0: ve
1: var.
0: deniz temeli altyapısı.
1: Evet.
0: Aslında bir türbin maliyeti kadar temeli ve inşaatı alan çok ekstrem büyüklükte olan türbinlerden bahsediyoruz. 7 yıl olarak alınmış ama bizim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın uzun yıllardır yaptığı bu YEKA ihalesi diye kamuoyunun bildiği projelerde zaten şöyle bir şey var. Evet, zaten ön lisans süreniz vesaire var ama erken devreye almalarda piyasaya satış koşulları belirleniyor. Dolayısıyla bu işin cazibesini artırıyor.
1: Çok
0: Net
1: güzel.
0: olarak şunu söyleyebilirim. YEKA alanında projeyi alan firma ne kadar erken devreye alırsa aslında gelir payı o kadar artar duruma geçiyor.
1: Çok
0: O
1: güzel.
0: süre bazında evet piyasaya satış olduğu için bu da çok ciddi bir motivasyon getiriyor. Aynı şeyi deniz üstü ihale şartnamesinde de görüyoruz. Bu zaten korunacak. Diğer önemli konumuz da bizim işte biraz önce bahsetmiştim, kaynağımız yerli ama ekipman var. Bizim aslında rüzgar ve güneşteki ekipman üretimlerimiz çoğunlukla artık yerli. Yani rüzgarda 65, %65-70'i yakalayan yerlilik oranları var. Deniz üstü ilk ihale olacak olmasına rağmen örneğin bakanlık şartnamesi burada bir %25 yerlilik şartı arıyor. Burada hem enerji üretimi, yerli kaynaktan enerji üretimi hem de buradaki ekipmanların ülkemizde üretilmesi aslında sanayide bir istihdam ve destek anlamına geliyor. Ve tabii ki burada üretilen yerli ekipmanlar sadece ülke içinde kullanılmıyor. Geçmişlerde %95 oranında ihraç edildikleri dönemler vardı. Şimdi yine yüksek oranda ama böyle de bir ihracat kabiliyeti kazandırıyor. Yani hem enerjiden kazanıyorsunuz, hem sanayisinden kazanıyorsunuz,
1: Hem
0: hem de
1: istihdamdan
0: kendi
1: kazanıyorsunuz.
0: her şekliyle. Evet,
1: Evet.
0: yani bunun da nedir? Evet, çok güzel bir proje portföyümüz var. Evet, geride şu anda 24 bin megawatt rüzgarda, 30 bin megawatt, yani bu deniz üstü hariç 30 bin megawatt güneşte izin süreçleri devam eden portföyümüz var. Bir taraftan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son 3 yıldır her yıl yapıyor. Bu yıl yapacağını da açıkladı. YEKA, karasal YEKA ihaleleri güneş ve rüzgar için planlıyor. Deniz üstü

0: de geliyor. 2035 hedefleri bu anlamda çok erişilebilir durumda.
1: Evet, yani bu enerji güvenliği açısından öncelikli yatırım alanları olarak o zaman biz yerlileşme çalışmalarını mı düşünmeliyiz, yoksa başka bir fikriniz var mı?
0: Şimdi şöyle, önemli olan aslında halihazırdaki bu yerliliği koruyor olmak. Yani çünkü bizde kule kanat ve jeneratör yerleşmiş durumda. Bu yerliliği korumanın şu an en temel noktası YEKA ihalelerindeki yerlilik şartı. Bu YEKA ihaleleri yapıldığı sürece ve yerlilik şartı istendiği sürece bizdeki rüzgar ve güneş ekosistemi gücünü korumaya devam eder. Ki biliyoruz ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da bu yönde irade gösteriyor zaten. Diğer projeler açısından da yine daha önce biraz daha farklı olan, daha döviz bazlı olan ama şimdi porsiyonlu olan bir yerli teşviğimiz vardı bizim 2005 Yenilenebilir Enerji Kanunu ile beraber gelen. Zaten bizim bütün bu anlattığımız hikayenin, Barış Bey, en temeli oraya dayanıyor. Çünkü orada hem yenilenebilirden, yani güneş ve rüzgardan ürettiğimiz elektriğin alım garantisi var. Hem de yerli ekipmana 5 yıl yerli aksam desteği vardı. Bu dev bir sektör yarattı. Şimdi o yaratılan dev sektörün devamlılığı var. Ama burada şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Tabii ki biz de bugün bir yatırım kararı aldığınızda yine bunun sahaya yansıması 4 yıl 5 yılları buluyor. Dolayısıyla burada hız kesmemek çok önemli ve o arkadaki proje stoğu dediğimiz pipeline'ı her zaman bu şekilde güçlü tutmak da çok önemli.
1: Evet efendim, TÜREP Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı ile gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'nin açıkladığı, biraz önce de siz de değindiniz, 2035 yenilenebilir enerji hedefleri var. Genelde Türkiye son yıllarda çok hızlı büyümeye devam ediyor. 2035 hedefleri de gerçekten göz kamaştırıcı, ama tüm bu jeopolitik ortamda Çin'in varlığı düşünüldüğünde, Avrupa'nın ilerleme hızı göz önün, yani potansiyel olarak yenilenebilir enerji alanında Avrupa'nın ilerleme hızı düşünüldüğünde, sizce bu yeterli bir hedef midir? Yoksa daha iddialı adımlar atmamız gerekir mi? Atarsak Türkiye'deki sektör bunu başarmak için elinden geleni yapabilir mi sizce?
0: Çok net söylüyorum, evet. Neden? Bugün sadece rüzgar ekosisteminde Türkiye'nin yatırımcısından ekipman tedarikçisine, işte danışmanından inşaat projeleri yapanı hepsini dahil ettiğimiz şeyde 7000 megawattı devreye alma şeyi var, kabiliyeti var. Güneş için zaten siz de takip ediyorsunuz, belki gelip geçerken dinleyicilerimiz görüyor. Çok hızlı inşaat dönemi, çok hızlı olan projeler ve çok ölçeklendirilebilir projeler. Öz tüketimde de açıkçası güç oranı çok artmış olan projeler. Dolayısıyla böyle bir şey. Sadece şunu şöyle düşünmek lazım. Evet, yenilenebilir enerji bizim için ihtiyaç ama sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa'nın da bu yönde hedefleri var. Günün sonunda onlar da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra biraz daha romantik olan hayalleri artık bu romantizmden çıktı. Birebir gerçek haline döndü. Evet, konvansiyoneli de belli olan aranda getirmeye çalışıyorlar. Avrupa Çin dediğinizde mesela bizdeki şu anda halihazırdaki ekipman üreticileri zaten Avrupalı firmaların burada yaptıkları üretimler. Ama YEKA'yla örneğin Çinli türbinler de var. Onlar da pazarın içinde oldukça güçlü bir şekilde geliyorlar. Çeşit olması rekabeti artırıyor ve bu yatırımcı ve kamu açısından oldukça faydalı bir noktaya çekiyor. Dediğim gibi YEKA'lar olduğu sürece bugün evet Avrupalı var ama yarın Çinli üreticiler de ülkemizde üretim yapmaya başlayabilirler ve başlayacaklar diye hissediyoruz. Böyle olunca bütün bunları üst üste koyduğumuzda aslında daha güçlenerek çıkmak anlamına geliyor. 2035 hedefleri için de şunu söyleyebilirim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da dile getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar da farklı ortamlarda dile getirdi. Biliyorsunuz şu anda bir COP31 var ülkemizde bu sene. Son derece kıymetli bir organizasyon. Ve COP31'in çok büyük bir katalizör etkisi var bütün sektörlerde ama şunu biliyoruz ki bu 2035 Ulusal Enerji Planımızdaki hedef güçlerin biz bu tarihe kadar artırılarak, bir vites artırarak açıklanacağını da biliyoruz. Dolayısıyla daha çok yolumuz var ama gittiğimiz yol bildiğimiz bir yol, güvenli gittiğimiz bir yol. Dediğim gibi bu yeni hedeflerde sektörü korkutuyor mu derseniz hayır. Bugün 7 gigawatt çünkü türbinler de büyüyor ama önümüzdeki sene ya da ondan sonraki sene 10 gigawattları da devreye alabilir.
1: Evet Ebru Hanım, aslında tüm bu süreçte ilk önce başladık ama çok çok kritik. Belki de bizim insan

0: insanlık tarihi olarak bir kırılma noktamız olarak belirleyebileceğimiz bir depolama batarya teknolojileri var. Depolama batarya teknolojileri şu anda dünya genelinde beklediğimiz kadar büyüklükte depolayamıyorlar. Bu depoladıklarını beklediğimiz hızlarda tutamıyorlar ya da beklediğimiz süreler boyunca tutamıyorlar. Ve eğer bu gerçekleşirse, yani depolama sektöründe beklenen tarihi kırılma gerçekleşirse, yenilenebilir enerji en büyük dezavantajını artık aşmış olarak belki de başka hiçbir enerji diye gerek duymadan, belki hani güvenlik olarak onu bir kenarda tutarız ama başka hiçbir teknolojiye ve enerji kaynağına ihtiyaç duymadan bize yenilenebilir enerji kaynaklarından enerjimizi, baz yükümüzü karşılama imkanı tanıyacaklar diye umut ediyoruz. Şimdi tüm bu süreçte sizce, yani bunu dışarıda bırakıyorum, depolama başlı başına bir şey ama sizce gelecekte ülkelerin ve yani tüm dünyanın 10 yılı içerisinde enerji güvenliğini belirleyecek en kritik teknoloji nedir? Depolamayı ayrı bırakıyorum, onun önemini konuşmaya gerek yok, biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Onu dışarıda bırakarak önümüzdeki 10 yıl boyunca en kritik teknoloji kırılma sizce ne olacak?
1: Şimdi şöyle Barış Bey, bundan bir 5 yıl önce hidrojen çok konuşuluyordu. Hala konuşuluyor. Çünkü hidrojen de çok ciddi bir depolama teknolojisi aslında. Bir tarafı depolama diyebilirim. Hidrojen araştırmaları hem ülkemizde hem Avrupa'da hem dünyada çok yaygın olarak devam ediyor. Bence orada mutlaka bir hidrojenle ilgili çok inovatif çözümlerin hayatımızda kullanılabilir ölçeklere kadar gelebileceğini söyleyebilirim. Depolama konusunu kenara bırakıyorum ama depolamada sadece şu dipnotu bir vermek istiyorum. Şu anda örneğin bu izin süreçleri bahseden dediğim projelerin içinde 33.500 megawatt güneş ve rüzgar portföyü, bunun 18.500'ü rüzgar, geri kalan güneş, bunlar depolamalı olarak verilmiş lisanslar. Yani günün sonunda fire verilmezse biz önümüzdeki 4 ila 5 yıl içinde zaten bir 35.000 megawata yakın, çünkü diğer mevcut santrallerin bir depolama tesisini devreye almış olacağız. Dediğiniz gibi bu zaten güneşin ve rüzgarın kesintili kaynak olmasından kaynaklanan dezavantajları bir şekilde bertaraf etmek için yapılmış bir yöntem. Ama şu da var, bu kamu kurumlarımızda da yürütülüyor.

0: Aslında soracağım size çok soru var çünkü çok tatlı bir sohbet, çok güzel bir sohbet ilerliyor ama
1: Teşekkürler. Aynen.
0: şimdi sizi bulmuşken bir de şunu soracağım. Yani buraya aldığımız konuklar dahil olmak üzere enerjide kadınlarımızın rolü yeterli seviyede değil gibi. Hazır sizi bulmuşken enerjideki kadınların rolü sizin kendi tecrübeleriniz üzerinden olabilir ya da söylemek istediğiniz noktalardan olabilir. Enerjide kadının rolü nedir ve sizce bu artmalı mı? Öngörüleriniz, istekleriniz nelerdir efendim?
1: Şimdi şöyle, tabii ki ben kendi adıma 98 yılından beri çalışıyorum ama 2004'ten beri çok yoğun olarak yenilenebilir enerji. En başta rüzgar ama rüzgar ve güneş çalışıyorum. Çok uzun yıllarda çalıştığım yerde %90 oranında kadınlarla çalıştık. Genel konvansiyonel sistemi kenara bıraktığımızda yenilenebilir enerji tarafında açıkçası burada nispeten daha farklı olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki bu şöyle hiçbir noktada yeterli mi derseniz değil. Sonuçta eşitlikse eşit oranlara geliyor olması lazım. Orada bunu artırmak için öncelikle farkındalığı artırmak lazım. Ben bugün 52 yaşındayım ama ben işte genç 20'li yaşlarımda, 30'lu yaşlarımda işte Türkiye'nin her yerinde farklı sahalar için sürekli işte araba tepesine saha çalışmalarına gidiyordum. Tabii ki bu bir çeşit konfor alanından uzaklaşmak ama şunu derseniz pek bulunduğum sektör içinde kadın olmanın en ufak bir dezavantajını açıkçası yaşamadım. Dolayısıyla bunun da dinleyicilerimiz açısından bir örnek olmasını istiyorum. Diğer sektörleri dışında tutabilirim ama içinde var olduğum, neredeyse 30. yılına yaklaştığım yenilenebilir özellikle rüzgar ve güneş tarafında bununla ilgili herhangi bir dezavantaj zaten yok. Ve burada firmalarımıza baktığımızda da biraz kadınlar yönünde pozitif ayrımcılıkla ilerlediklerini göğsümü gere gere söyleyebilirim.
0: Çok çok güzel. Yani bu zaten toplumun özellikle iş kollarının birçok alanında hızla gördüğümüz bir şey. Ama kadınların bakış açısının ve kadınların özellikle yönetim şeklinin birçok alanda değişikliğe yol açtığına inananlardanım. Eğer bunu kadınlarımız istiyorsa bunun daha da fazla artırılması noktasında hemfikir olduğumu buradan da iletmek isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok iyi.
0: Şimdi Ebru Hanım gerçekten de sizinle bu sohbetimiz çok güzel geçti. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı ve Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı şapkalarını taşıyorsunuz. Aynı zamanda da başarılı bir iş kadınısınız. Tüm bunlar sohbetimizin gerçekten zenginliği ve hızlıca akması açısından çok çok büyük katkılarda bulundu. Zamanımızın sonuna geldik ama ben nasıl geldiğimizin bile farkına varmadım. Size çok çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde de yine böyle bu kadar keyifli olduğu için tekrar buluşmak isteyeceğimizi siz de kabul ederseniz şimdiden bir rezervasyon olarak size iletmek
1: Her
0: istiyorum.
1: zaman. Her zaman Barış Bey gerçekten çok keyifli ve çok yönlü bir sohbetti. Her şeyi konuştuk. Zaman tabii ki kısıtlı. İstediğiniz her zaman tekrarlayabiliriz. Ben de dinleyicilerimize buradan sevgilerimi iletmek istiyorum. Dediğim gibi özellikle rüzgar ve güneş tarafında kafalarına herhangi bir soru takıldığında sonuçta resmi dernek bilgilerini de verdik zaten. İsteyen herkes ama özellikle genç kızlarımızın bana ulaşmasını da isterim.
0: Ebru Arıcı çok çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.
0: Evet, Gündem Enerji'de yine keyifli bir sohbet oldu ve açıkçası Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli alanlarında yenilenebilir enerjide noktalara değindik. Ben çok keyif aldım. Sizlerin de keyif aldığınızı umuyorum. Ve ileriki günlerde Gündem Enerji'de çok daha fazla keyif alacağınız programlar yapacağımızın sözünü de size veriyorum. Ve sizlere ben Barış Sağlam olarak veda etmek istiyorum. Yapımcım Gülşen Ayvaz ve teknik masada Melih Demirezer'le birlikte Gündem Enerji'yi size ulaştırdık. Hepinize iyi günler, mutlu hayatlar.
2: Gündem Enerji.

0: Hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Türk okçuluğunu yeniden dünyanın zirvesine taşıyan Mete Gazoz'dan söz edeceğiz. Mete Gazoz, sıra dışı bir yetenek olmasının yanı sıra gülen yüzü ve soğukkanlılığıyla aslında yeni nesil Türk sporcularının da simgesi. Başarıları ise asla tesadüflere dayanmıyor. Okçuluk dünyasının da çok yakından bildiği gibi Mete Gazoz'un kariyeri aslında yıllar süren bilimsel bir planın sonucu. Daima piyano çalarak parmaklarını, resim yaparak odağını, basketbol oynayaraksa reflekslerini geliştirdiğinden bahsediyor spor dünyası. Mete Gazoz 2016 Rio Olimpiyatlarında elendiğinde 2020'de altın madalyayı alacağım diyerek okçuluk dünyasına bir söz vermişti. 2020 Tokyo'da ise o tarihi altın vuruşu yaptı ve kazandığı madalyayla Türk okçuluğunun hem kaderini değiştirdi hem de 4 yıl önce verdiği sözü tuttu. Üzerindeki ağır baskıya rağmen o meşhur gözlükleri ve neşeli tavırlarıyla pek çok gence de ilham kaynağı olan Mete Gazoz, böylece okçuluğu Türkiye'de bir tutku haline getirdi. Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra da hırsını, çabalarını, odaklanmasını hiç kaybetmeyen sporcu, 2023'te dünya şampiyonu da olarak zirvedeki yerini perçinledi. Kuşkusuz okçuluk gibi saniyelik hatta saliselik dikkat gerektiren branşta dünyanın tekrar tekrar en iyisi olmak her türlü takdirin üzerinde. Bugün Mete Gazoz dendiğinde akıllara disiplinle çalışan, kendine güvenen ve yayı her çekişinde tarih yapan toz koparanımız geliyor. Mete, tıpkı ismini aldığı Osmanlı'nın efsane okçusu toz koparan İskender gibi, attığı okun hızıyla tozu koparan bir gücü ve sarsılmaz iradeyi ve sürekliliği temsil ediyor. Mete Gazoz, kadim bir geleneği, bize de ait olan o kadim geleneği modern dünyanın zirvesine bu çağda taşıyan altın çocuklarımızdan biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Fırtına Ersey'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baktay izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir dedi. Genel merkezde konuşan Kılıçdaroğlu Türkiye'nin masaya tarihinden aldığı güçle oturacağını vurguladı. 2026 NATO Ankara zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. NATO için en çok parayı ABD harcıyor dedi. Almanya Savunma Bakanı da asıl önemli konunun tüm müttefiklerin birlikte uygulayacakları ortak hedef üzerinde uzlaşılması olduğunu vurguladı. Türk teknoloji şirketi Baykar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve NATO Parlamenter Asamblesi heyetini ağırladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın çalışmalarına dair sunum yaptı. İnsansız savaş uçakları zamanla tüm savaş uçaklarının yerini alacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da evlilik öncesi eğitim programında konuştu. Göktaş, evlenecek 161 bin gence 14 milyar lira kredi desteği sağlandığını, 221 bin gencin evlilik öncesi eğitim programından faydalandığını, yanı sıra bu programdan faydalananlara sosyal konut projelerinde öncelik verileceğini de kaydetti. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Bölgede yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak dedi. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde başıboş köpek saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi tamamlandı. İçişleri Bakanlığı belediyenin sokak hayvanları ile ilgili mevzuatı uygulayıp uygulamadığının denetlenmesi için mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye çarşısına giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana geldi.